Yeri de vahkeder. İşte Hazreti İsa'nın havarileri, insanları da bırakın, hayvanları da, arıları da Allah-u Teala vahyeder. Nahl Suresinin 68. ayet-i kerimesi. Sonra Allah-u Teala'nın biz yerlere ve dağlara vahyettik diyor Allah-u Teala. Zilzal Suresi 5. ayet-i kerime. Biz yerlere ve dağlara vahyettik. Allah-u Teala bırakınız insanı, cansız şeylere dahi vahyettiğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın demek ki vahiy müessesesi hiç de peygamberlerle hudutlu gibi görünmüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama insanlar kendi aralarında kararlaştırmışlar. Hadi biz herkese söyleyelim ki peygamberlerden başka Allah-u Teala kimseye vahyetmez. Asırlardan beri bu konu böyle kitaplarda yazıla yazıla bugüne gelmiş. Ve de bu zavallı insanlar zannediyorlar ki Allah peygamberlerden başka kimseye vahyetmez. Görüyorsunuz ki vahyeder. Ve

Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz Hazreti Musa'nın annesine vahyedeceğimiz şeyi vahyetmiştik. Demiştik ki sen çocuğunu bir beşeğe koy ve Nil Nehri'ne bırak. Geri kalanını misal ederiz. Hazreti Musa'nın annesi bir peygamberin annesidir. Ama peygamber falan değildir. Hazreti Meryem de Hazreti İsa'nın annesi her zaman Allah ile konuşurdu. Allah Teala diyor ki Hazreti İsa doğup da doğacağı zaman ben ne yapmam lazım? Bana bir işaret ver. Allah'la konuşuyor. Allah Teala diyor ki senin işaretin 3 gün hiç konuşmamandır. Doğumdan itibaren 3 gün konuşmayacaksın. Çocuğu göstereceksin. Allah Teala Hazreti İsa bir peygamber olarak doğuyor. Ama annesi peygamber falan değil. Sadece Hazreti İsa'nın annesi. Ama Allah Teala ona vahy ediyor. Sonra Allah Teala'nın Hazreti Musa'nın da annesine vahyettiği Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde kesinlik kazanıyor. Sevgili kardeşlerim, peki Allah Teala Araf suresinin 63. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? Diyor ki eve acıptum en ca'ukum zikrun min rabbikum ala raculin minkum li yunzirekum ve li tetteku ve lealekum turhamun. Sizi uyarması için ve takva sahibi olmanız için içinizden bir adama Rabbinizin zikretmesi, vahyetmesi size acayip mi geldi? Her devirde Allah-u Teala herkese

İşte insanlardan bir adam. O adama Allah-u Teala'nın zikrinin gelmesine, Allah-u Teala'nın ona vahyetmesine şaşırdınız mı diyor Allah-u Teala. Yunus suresinin ikinci ayet-i kerimesinde de aynı ifadeye rastlıyoruz. Çok benzer bir ifade. Diyor ki Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim. Ekâne linnâsi acaben en evhayna ilâ recûlün minhum. Allah'ın bizim diyor Allah-u Teala, nakulan bizim onlardan bir adama vahyetmemiz insanların acayibine mi gitti? En enzirin nase, nası inzar etsin diye, uyarsın diye, insanları uyarsın diye ve beşirillezine amenu ve amenu olanları müjdelesin diye. Kavim hep böyle. Amenu olmayanların uyarılması, amenu olanların müjdelenmesi. İki tane müessesesi var. Bütün Resullerin, bütün Nebilerin insanları uyarmak, herkesi ama amin olunca Allah'a ulaşmayı dileyince kişi amin olanları müjdelemek. Enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. Onların Rablerinin indinde sıdk makamı vardır diyor. Sıdk kademesine sahiptirler diyor o insanlar. Kâlel kâfirûne inne hâzâ lesâhirun mübîn. Kafirlerse şöyle der, bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ikinizden birine diyor, onlardan herhangi bir adama, Allah-u Teala'nın seçtiği bir kişiye vahyetmesi, İnsanlara acayip mi geldi diyor. Öyleyse gördüğümüz açık ve kesin bir müessese Allah-u Teala'nın hep insanlara bir şeyler söylediğini görüyoruz. Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, söylediğimiz şey açık ve kesin. Her devirde Allah-u Teala insanlara vahyetmiştir. Asıl vahyinin muhatabı elbette nebilerdir, peygamberlerdir. Onlardan sonra da Resuller gelir. Her kavimdeki Resuller, peygamberler de nebilerdir. Ve nebilerin bulunmadığı zamanlarda da nebilerin yaptıkları huzur namazının imamlığı görevini her kavimdeki Resullerden birisi üstlenmiştir. Allah-u Teala mutlaka huzur namazının imamlığına yaşayanlardan birisini mutlak olarak tayin eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu yanlışlıklar insanları Allah'tan uzaklaştıracak sonuçlara götürüyor. Kur'an hepimize dinimizi öğretecek olan bütün kainata Allah'ın kainattaki tek dinini öğretecek olan bir harfi bile değişmeyen bir kitaptır. Diğer mukaddes kitaplarda değişikliklerin olduğunu herkes biliyor.

dört tane İncil olması zaten çok açık bir hüviyette. Kitapların değiştirildiği konusundaki kanaati kesinleştiriyor. Öyleyse doğrular Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın her devirde tayin ettiği bütün kavimlerdeki Resuller vazifelidir. Her devirde, bütün devirlerde, bütün milletlerde onların diliyle konuşan Resuller bu görevi hep yapmışlardır. Bugün de dünyada ne kadar kavim varsa bu görev yapmaya devam etmektedir. Öyleyse Allah-u Teala Mü'min Suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Kesintisiz bir şekilde göndeririz. Ve bütün kavimlere göndeririz. Şimdiye kadar hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler. Burada Allah-u Teala'nın bütün kavimler demekten muradı elbette o kavimlerin çoğunluğu. Her kavimde az bir kesim insan o devrin Resulüne ki Resullerin bir kısmı sadece Nebidir. İnandılar ve tabi oldular. Yalnız onlar kurtuluşa ulaşabilirler. Ötekilerin hep gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Öyleyse Allah'ın dizaynı içerisinde Allah'ın istediği şeye dikkatle bakalım. Ne istiyor bizden? Kurtuluşumuzu istiyor. Cennete girmemizi istiyor. Dünyada mutlu olmamızı istiyor. Ve bunun için de her şeyi hazırlamış. Yolu göstermiş. Ve herkesin o mutluluğu yakalamasını, dünya mutluluğunu da, cennet saadetini de yaşamasını istiyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe ulaşmak için her zaman vahye ihtiyaç yok mu? İnsanlar öyle devirler geçiriyorlar ki din unutuluyor. İblis dini gene insanlar eliyle, insan şeytanlar tağut eliyle dinlerin hepsini yok etmiş. Zaten dinlerin hepsi dediğimiz zaman aslında bir tek dinin çeşitli varyasyonlarını kastediyoruz. Varyasyon da olmaması lazım. Sadece Allah'a teslim olmak söz konusu. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Son Nebi'ye indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala'nın kıyamete kadar dünyayı ve kainatı idare edecek olan son şeriat kitabı. Bu kitap aynen duruyor. Hiç kimse onu değiştirmeye güç yetiremez. Çünkü Allah-u Teala diyor ki bu kitabı, bu zikri, bu kitabı biz indirdik ve biz onun muhafızıyız. Biz diyor Allah-u Teala. Üç defa biz kelimesini kullanmış. Ve Kur'an'ı indirmiş ve muhafaza ediyor. Öyleyse
Şeytan ne yapıyor? Şeytan da Allah'ın muhafaza ettiği Kur'an'dan insanları ayırmaya çalışıyor. Başarmış mı? Çok büyük ölçüde başarmış. Bugün İslam aleminin %90'dan fazlası Kur'an'ı yaşamıyor. İslam'ı yaşadıklarını zannedenler aslında Kur'an'ı yaşamıyorlar. Kur'an'daki İslam 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, 12 ihsanla tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, tam 7 tane safha. Bu 7 safhanın 7'si de unutulmuş sevgili kardeşlerim. Öyleyse bunların hepsi unutulunca Allah-u Teala'nın bu zamanki insanlara zulmetmesi mümkün olabilir mi? Unutturan gene insanlardır. Öyleyse ne halleri varsa görsünler mi diyecek Allah-u Teala? Öyle demeyeceği için vahiy müessesesini bitirmiyor. Öyle demediği için kıyamete kadar bütün kavimlerde Resul bulunduracak. Nitekim bugün de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Kendi dilleriyle, o kavmin lisanıyla o kavimdekilere hitap ediyor. Vahiy olmazsa Allah-u Teala o Resulleriyle nasıl konuşacak? Sadece Resulleriyle değil, velilerle de Allah-u Teala konuşur. Sadece konuşmakla kalsa kitap yazdırır. İşte İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesi Allah yazdırdı diyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin o meşhur kitabı. Bu kitabı bize Allah yazdırdı diyor. Ne önünden ne arkasından batıl arız olamaz diyor. Eşref Rumi Hazretleri kendisine divanının Allah-u Teala tarafından yazdırıldığını söylüyor. Acamet Yesevi Allah'ın yazdırdığını söylüyor. Onun yazdırdıklarının dediğini söylüyor. Allah'ı gördüğünü söylüyor. Yunus da dostu gördüğünü, dostundan çok şeyler işittiğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, din adamlarımız ne diyor? Vahiy mi? O son peygamberle beraber bitmiştir. Allah peygamberlerden başkasına vahiy etmez, ilham eder. Efendim onlar öyle uygun görmüşler. Allah vahiy ederim diyor. Onlar diyor ki hayır, Allah vahiy etmez. Allah ilham eder. Allah vahiy edersin sadece peygamberlerine vahiy eder. Sözümüzün başında hepsini söyledik. Allah-u Teala'nın sadece nebilere, peygamberlere değil, resullere, havarilere, Hazreti Musa'nın annesine, Hazreti Meryem'e, vahy ettiğini biliyoruz. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Âl-i İmrân Suresinin 7. ayet-i kerimesinde? Sana kitabı indiren o Allah'tır. O kitapta muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler ümmi kitabın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalplerinde zevk olanlar o kitabın ayetlerini kendi istikametlerinde tevil ederek insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan rasihun ise derler ki inandık ki bu müteşabih ayetlerde
muhkem ayetlerde Allah'ın katındandır. Ama onlar da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah Teala. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet kerimesi ulul elbabın bir vasfını veriyor. Ehli tezekkür olma vasfını. Ulul elbab tezekkür edebilir. Allah ile müzakere edebilir, sorabilir, cevap alabilir. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala senden evvel de biz sadece kendilerine vahyettiğimiz rical gönderdik diyor, erkekler gönderdik. Arkasından da diyor ki feselü ehle zikri en küntüm talemun. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kimdir zikir ehli? Daim zikrin sahipleri. Ne olur bir insan daim zikre ulaşırsa? Daim zikre ulaşırsa o kişinin kalbindeki mühür hiçbir zaman zulmani kapıdan ayrılmayacaktır. Ayrılmayacaksa hiçbir zaman o kişinin kalbine yeniden karanlıkların dolması mümkün değildir. Çünkü zulmani kapı o kişinin ömrü boyunca kilitli olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda o kişinin kalbi sadece faziletlerle dolu olacaktır ömrü boyunca. Ne ifade eder bu? Bu çok şey ifade eder. Faziletlerle dolu olan bir nefs kalbinin sahibi olan kişi o söylediğimiz 7 tane vasfın sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Ehli tezekkürdür, ehli hayırdır, ehli hikmettir. Öyleyse kim ulul elbab olmuşsa, lüklerin sahipleri olmuşsa, 5 duygunun ötesindeki Allah-u Teala'nın hissetmesini, uygun gördüğü şeyleri hissedebiliyorsa, onlara ulaşabiliyorsa, Allah-u Teala kalp gözünü, kalp kulağını açmışsa, o zaman bu konu neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? O zaman burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var. Öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakalım. Hangi devir olursa olsun kıyamete kadar Allah-u Teala insanlara vahyini göndermeye devam edecek. Hangi sebeple devam edecek? Çünkü insanlar Allah'ın indirdiği kitaplar ne yazarsa yazsın şeytanın tesiri altında o kitapları yok sayabiliyorlar. İnsanların eliyle yazılmış olan kitapları onun yerine geçiriyorlar ve o zaman dinlerinden uzaklaşıyorlar. Bütün dünyadaki bütün kavimlerde aynı şey olmuş sevgili kardeşlerim. Din birçok kavimlerde artık yok olmuş. Kitaplı olan 3 dinin 3'ü de birbirinden farklı bir görüntüde, sanki 3 tane din varmış gibi ve onun dışında daha bir sürü farklı inanış, 73 tane din tespit edilmiş durumda. Dinlerin birleştirilmesi konusunda çalışanların yayınladıkları bilgisayardaki o nokta böyle diyordu araştırmayı yapanlar. 73 tane fırka, 73 tane din tespit etmişler. Din veya din zannedilen husus Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sayı
73 fırkanın oluşacağını söylüyor. 73 fırka nasıl oluşuyor? Bir tek din 73 tane dine dönüşmüş. İşte bunu gerçekleştiren iblistir. İblis söylediklerinden insanların caymaması için, Allah'ın yolundan saptırdığı insanların tekrar Allah'ın yoluna girmemesi için ne yapabilir? Bir, kitapları değiştirir. Tevrat'ı değiştirmiş, İncil'i değiştirmiş, Zebur'u değiştirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştirmesine Allah-u Teala müsaade etmemiş. Öyleyse değiştiremezse ne yapabilir? Onu insanlara unutturmaya çalışır. Unutturursa ne olur? O zaman dinle, Allah'ın koyduğu kanunlarla kimse ilgilenmez. İnsanların öğrettiği din öğretisine insanlar tatbik eder. Sevgili kardeşlerim, şu puta tapan insanlar var ya, onlar ilk insanlar değil. İlk insan Adem Aleyhisselam ve Adem Aleyhisselam'ın oğulları, torunları, torunların oğulları, torunları, torunların torunları, hepsine Adem Aleyhisselam din öğretmeye çalıştı. Bir kısmı dinlerinin gereğini tatbik ettiler, bir kısmı tatbik etmedi. Ama neyle karşı karşıyayız? Tatbik etmeyenler Allah'ın yolundan uzaklaştılar. İlk cinayet Adem Aleyhisselam zamanında işlendi. Kabil kardeşi Habil'i öldürdü. Öyleyse ilk peygamber, ilk insan Adem Aleyhisselam devrinde din bütün boyutlarla insanları en üstün takvaya kadar ulaştıran bir seyirde insanlar tarafından tatbik ediliyordu. Öldürülen Habil bir hakkın takvanın sahibiydi. Kardeşi kendisini öldürürken o diyordu ki ben sana el kaldırma. Sen beni öldürebilirsin ama benim sana seni öldürmek üzere elimi uzatacağımı zannediyorsan yanılıyorsun. Ben böyle bir şey yapmam diyor. Ölürken bunu söyleyebilen bir hakkın takvanın sahibi biri var karşımızda. Zaten söylüyordu, Allah sadece takva sahiplerinin kurbanını kabul eder diyor. Ama sonra mağara devri adamlarını görüyoruz. Sonra kimdir? Adem Aleyhisselam'dan kaç bin sene sonra insanlar putlara tapmaya başlıyorlar. Bedava mı olmuş bu iş? Hayır, iblis yememiş, içmemiş. İnsanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için gene insanları kullanarak oyunlar icat etmiş. İnsanların bir kısmı puta tapmaya başladığına göre çok açık bir şekilde şeytan devreye girmiş demektir. Ve nesiller boyunca insanları putlara tapmaya devam etmişler. Allah-u Teala her devirde bütün kavimlere Resulü bunun için gönderiyor. Vahiy müessesesi bunun için vardır ve kıyamete kadar da var olmakta devam edecektir. İblisin insanlara ördüğü en büyük tuzak onlara dinlerini, kitaplarını unutturarak unutturmaktır. Başarmış mı? Kesin. Din adına artık insanlar Allah'ın bütün emirlerini insanları kurtuluşa ulaştıracak olan, felaha ulaştıracak olan, cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün emirlerini unutmuşlar. Ulaştırmasına imkan olmayanları iblis bırakmış. Bırakmış ki insanlar onlarla meşgul olsunlar ve dinlerini, yaşadıklarını zannetsinler. İşte tuzağın en korkuncu bu. Hem insanlar ibadet yapacaklar,
hem de bu ibadetleri onları kurtaramayacak. Ve iblis insanları insanlarla karşı karşıya getiriyor. İnsanların çoğu buna inanmışlar. Kur'an-ı Kerim rafa kaldırılmış ve sevgili kardeşlerim, insanlar İslam'ın 5 tane şartının tatbikiyle kendilerinin cehenneme değil de cennete gireceğini zannediyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah da diyorlar, kelime-i şehadet de getiriyorlar. Zannediyorlar ki bunları yaptıkları için cennete gidecekler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. 7 safhadan hiçbirini yaşayamaz. İslam, Allah'a ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi teslim etmek demektir. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse ilk teslim olan ruhunu dahi Allah'a teslim edemez. Hiçbir teslimi gerçekleştirmesi mümkün değildir. Öyleyse İblis ne yapmış? İnsanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Peki biz nasıl oluyor da bunun bir tuzak olduğunu, aslında Kur'an'ın 7 tane safa, 4 tane teslim içerdiğini söylüyoruz? Çünkü Allah bize bunları öğretiyor. Biz de sizlere öğretiyoruz. Ve Kur'an'ı açtığınız zaman Kur'an'da Allah'ın bütün delillerini buluyorsunuz ve hayret ediyorsunuz. Bu alimler acaba nasıl Kur'an'ı böylesine unutmuşlar? Kur'an tamamen unutulmamış. İnsanların dünyaya müteallik işlerini halledebilecekleri, onunla alakalı olan Kur'an'ın fıkıh kesimi en büyük boyutlarda öğretiliyor. Fıkhın A'dan Z'ye her tarafını bilen insanlar, fıkhın dışındaki temel Kur'an kavramlarından haberdar olmadıkları için kurtuluşları ne yazık ki mümkün değil sevgili kardeşlerim. Onun için Allah vahyini kıyamete kadar sürdürecektir. İblisin bu tuzağını önlemek için. Ve Allah'ın dostlarının karşısına hep bir takım insanları çıkaracaktır. Ellerindeki kitaplara dayalı olarak Allah'ın yaşamakta olan Resullerinin sözlerini yalanlasınlar diye. Ama unuttukları bir şey var. Allah'ın Resulleri Allah'ın kitabıyla konuşuyorlar. Ve galip gelecek olan hangi şartların içinde olurlarsa olsun diğerleri onlardır, Allah'ın Resulleridir. Şu anda söylediğimiz gibi bütün kavimlerde Resuller yaşıyorlar. Hepsi de Allah-u Teala'dan vahiy alıyorlar. Ve bu arada binlerce evliya da Allah-u Teala'dan vahiy almakta. Bizim aramızda da çok sayıda hamdolsun ki Allah ile konuşabilecek seviyede kardeşimiz var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, vahiy müessesesi kıyamete kadar devam edecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alemin ar-Rahmanirrahim. Maliki ve müddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâilul maglûbi aleyhim. Velen dâllîn.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gülüm dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarıyla sözlerime inşallah başlamak istiyorum. Allah şeytanı ve nefsi niçin yarattı? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer nefsiniz olmasaydı ve Allah sizi yaratmayı dileseydi, belki sizi o zaman bir melek olarak yaratırdı. İradesi olmayan bir mahluk. Allah hangi emri yapmanızı dilemişse sadece onu gerçekleştirmek üzere yaratılmış. Bir hesabı olmayan, ne cennete ne de cehenneme gitmeyecek olan bir varlık olurdunuz. Unutmayın, üstün olan insandır. Allah bütün kainatı, kainatta yarattığı her şeyi, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Öyleyse siz üstünsünüz. Neden üstünsünüz acaba? İşte o nefsiniz var ya, sizi üstün kılan, hayır kılan değil, kılacak olan odur, nefsinizdir. Ne demek istiyoruz yani? Yani şunu demek istiyoruz ki, nefsiniz sizin imtihanınızdır. Harut'la Marut isimli iki melek Allah-u Teala'ya gidiyorlar, diyorlar ki ya Rabbi, sen bizi bu Adem Aleyhisselam'a secde ettirdin. Biz onda bir üstünlük görmüyoruz. Neden o üstünde biz değiliz? Allah-u Teala'nın cevabı, ben ona nefs verdim diyor. Ve diyor, o verdiğim nefs var ya, onu yenebilirse sizden üstün olacak. Yoksa üstün olması söz konusu değil. Harut ve Marut tutturmuşlar. Ya Rabbi, bize de nefs ver. Biz ondan üstün olduğumuzu sana ispat edelim. Allah Teala buyuruyor ki, siz dayanamazsınız buna. Bu işi başaramazsınız. Boşuna talepte bulunmayın. Ama Harut ve Marut ısrarlı. İlle diyorlar, biz isteriz. Bize de ver nefs. Biz gideceğiz. Allah Teala Harut ve Marut'a nefs veriyor ve onları Babil şehrine indiriliyor. Adem Aleyhisselam'ın kurulmasından sonra, Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından sonra yukarıda günler geçiyor sadece. Aşağıda her bir güne 1000 yıl geçiyor. Ve Babil şehri kurulmuş.

Babil şehrine inen Harut ve Marut bir kadına çok kötü bir olay yapmışlar, bir kötülük etmişler. Kadının kocası bu zulme dayanamamış, gelmiş iki meleğe çatmaya. Demiş, siz benim karıma bunu nasıl yaparsınız? Adam öfkeli bir şekilde konuşunca bizimkiler öyle bir öfkelenmişler ki adamı öldürmüşler. Ve de yukarıya alınmışlar. Ne kadar kalmışlar orada? İki ay bile dayanamamışlar. Ama düşünün ki dünya üzerindeki bütün zulmani ilimler dünyaya o iki ay zarfındaki öğretide yayıldı. Harut'la Marut bütün dünyaya büyüğü, hüddamı, hipnozu, manyetizmayı, şeytan tarafından kontrol altına alınmış olan bütün faktörleri gösterdiler. Ama göstermeden evvel şunu mutlaka söylerlerdi. Bu ilmi öğrenmeseniz iyi olur. Bizim görevimiz bu ilmi gerçekleştirdiğiniz takdirde cehennemden kurtulmanız mümkün değildir diye sizi ikaz etmek. Dünyada da mutsuzlardan biri olursunuz diye sizi ikaz etmek. Ve üçüncü ikazımız, mutlaka öğrenmek istiyorsanız bunu tatbik etmeyin diye ikaz etmek. Bütün bu söylediklerimize rağmen gene de öğrenmek istiyorsunuz, işte size öğretelim. Harut'a Marut, Babil şehrinde yüzlerce kişiye orada kaldıkları iki ay zarfında bu büyüyü, hiddamı öğretmişler. Ve bütün dünya zulmani ilimleri oradan öğrenmiş. Sevgili kardeşlerim, iblis yani şeytan bu zulmani ilimlerin sahibi. Yani ilim sahibi. Ama zulmani ilimlerin sahibi. Ve o ilimler ondan alınmadı. Çünkü verildi, o da öğrenmişti. Allah-u Teala o ilimleri ondan almadı. O ve kabilesi sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde görürler diyor Allah-u Teala. Ve büyü gerçekten ciddi bir konudur. Çünkü tatbik edildiği zaman büyüye muhatap olan kişi dehşetli bir üzüntünün içine düşer. Sevgili kardeşlerim, sizler gerçekten Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda bir ruh geldi başınızın üzerine, devrin imamının ruhu. O ruh sizin için bir muhafızdır. Hangi şeytani akıl, hangi şeytanın uşağı size bir büyü yapsa, bir hindam yapsa, bu sizde başarılı olamaz. Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olanlar, başlarının üzerinde mutlaka bir ruhla, devrin imamının ruhuyla muhafaza altına alınırlar. İşte sizler o muhafazanın altındasınız. Ve onlara büyü yapıldığı zaman onlara da yapılır. Ama onlar hiçbir zaman bu büyüden etkilenmezler. Çünkü devrin imamının pozitif dalga boyları her zaman şeytanın negatif dalga boylarından üstündür. Ve şeytan her seferinde mağlup olmak mecburiyetindedir. Onun için Allah Teala devrin imamlarına özel bir yetki vermiştir. Kim Allah'tan aldığı 10 tane nimetten sonra Allah'ın yoluna çıkarsa, tabiyetini gerçekleştirdiği an devrin imamının ruhu onun mutlaka başının üzerine gelir. Aynı yerde 3 kişi olsa tabi olacak. Birincisi bu hüviyette bir dizaynın sahibi olsa,
yani 10 tane ihsanla tabi olsa onun başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka gelir. Diğer ikisi de onlara demişler ki sen git bir mürşide tabi ol. Tabi olmazsan cehenneme gidersin ha demişler. O da gitmiş aynı mürşide gelmiş tabi olmuş. Tabi olduğunu zanneder onlar sadece. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe buradan başlayarak 10 tane ihsanı almadıkça tabiiyet geçerli değildir. Sahabenin tabiiyeti de sahabeye tabi olanların tabiiyeti de ihsanla tabiiyettir. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Yani önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğiniz de bir muhteva kazanacak ve 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan. Yani baş gözünüzdeki hicab-ı mestir alınacak, kulaklarınızdaki vakra alınacak, kalbinizdeki ekinnet alınacak, yerine ihfat bulunacak, kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilecek, göğsünüzden kalbinize, göğsünüz yarılarak nur yolu açılacak, huşuya ulaşacaksınız, mürşidinizi Allah-u Teala size gösterecek. Bu 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiiyetiniz mutlaka devrin imamının ruhunu sizin başınızın üzerine getirir. Getirdiği andan itibaren de büyü gibi, siddam gibi şeytanın oyunları, herkese çok kötü tesir eden, onları sonsuz huzursuzluklara ulaştıran oyunları sizi asla rahatsız edemez. Onun için siz bahtlılarsınız diyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü sizlerin başınızın üzerinde devrin imamının ruhu var. Ve hidayet çağının öncülerisiniz. Hidayet çağının meşalelerisiniz. Hidayet çağının ışıklarısınız, nurlarısınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde Allah sizi nefsle yaratmış. Öyleyse muradı var. Nefsinizdeki afetlerle savaşmak mecburiyetindesiniz. Harut ve Marut nefsleriyle savaşamadılar. Ve süklüm püklüm geriye döndüler. Adem Aleyhisselam da baştan savaşamadı. Sonra öğrendi ne yapması lazım geldiğini. Ve tatbik etti. Ve bir peygamber oldu, neliydi. İlk insan ve ilk peygamber deniyor Hazreti Adem'e, Adem Aleyhisselam'a. Bu Kur'an'da onun nebi olduğuna dair bir işaret yok. Ama geniş halk kitleleri, alimler böyle söylüyorlar. Ve Adem Aleyhisselam da aynı dini kaidelerin sahibiydi. Ve onun zamanındaki devrenin imamıydı. Kime tabi, kim ona tabi olduysa onların hepsinin üzerinde onun ruhu yer almıştı. Kanunlar başlangıçtan itibaren yürürlükte. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda nefsiniz neden var? Onunla mutlaka meşgul olmanız için var. Nefs tezkiyesiz bir başarı söz konusu değil. Ama şuna dua edin ki eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz nefsinizin %50'sinin %51'inin temizlenmesi sizin tarafınızdan değil Allah tarafından gerçekleştirilecek.
Yani nasıl söylemek lazım? Siz nefsinizi tezkiye etmeyeceksiniz. Nefs tezkiyesini, zikir yapmayı siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Lise önemli mi? Allah Teala sizi mutlu olmanız için yarattı. Ama nefs tezkiyesi yapamazsınız, mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu ikiye ayırmak mecburiyetindeyiz. Cennet saadetini mi istiyorsunuz? Onun anahtarını ele geçirdiğiniz anda hem üçüncü kat cenneti elde edersiniz, hem de dünya saadetinin de yarısını elde edersiniz. Otomatik olarak elde edersiniz. Mutlaka oraya Allah Teala sizi ulaştırır. Ne demek istiyorum? Çok basit söylemek istediğim şey. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cennetin anahtarını almıştır. Dikkat edin, dilediğini zannederse demiyorum. Dilerse diyorum. Eğer dilerse Allah mutlaka onu o kişinin kalbinde işitir, bilir ve görür. İşte bu o kişinin kurtuluş imzasıdır. Allah Teala tarafından atılan o kişinin kurtuluş imzası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi Allah Teala en güzel standartlarda dizayn etmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren o kişi de tecelliye başlar. Şimdi Allah niçin nefsi yarattı? Tezkiye etmeniz için ve tasfiye etmeniz için. Ruhunuz tekamülün son safhasında yaratılmış olan bir varlıktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tekamülün son safhasında. Tekamülün nihayet noktasında. 19 tane hasletin sahibidir. Hasletler toplamı da zaten o kadardır. Bütün davranışları pozitiftir. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eder. Yani Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. İşte o sizin ruhunuzdur. Onunla birlikte doğmazsınız. Doğumunuzdan sonra Allah Teala tarafından size üfürülür. Yani size ruh verilir. Peki Allah Teala nefsini için yaratmış? Nefsi ruhun hüviyetine götüresiniz, ulaştırasınız diye. Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik diyor Allah Teala. Öyleyse ahsen-i takvim içinde yaratılan, yani ruhun bütün özelliklerine, ahsen olma özelliklerine sahip olmak üzere yaratılan, ama başlangıçtaki haliyle kalırsa esfel-i safiline, cehennemin en altına kadar gönderilebilecek olan bir özellikle yaratılmış nefsiniz. Allah Teala nefsinizden ezelde bu hedefe yönelik olarak yemin almış. Ruhunuzdan misak almış. Fizik vücudunuzdan ahd almış. Nefsinizden de yemin almış Allah Teala. Öyleyse o yemini yerine getirirsiniz diye Allah Teala nefsinizi yarattı. Getirirseniz ne olur? Getirirseniz bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 10 tane ihsan verir. Bu 10 tane ihsanla mürşidinizi de size gösterir. Mürşid sevgisini verir. Ve Allah'a ulaşma arzusu bütün boyutlarıyla içinizde yerleşir, kök salar. Ve 14. basamakta irşat makamına ulaşıp tabi olursunuz. Bu 10 tane ihsanla tabiiyettir.
mutlaka 10 tane nimet verecektir ve Allah'a doğru yola çıkacaksınız. Unutmayın. O noktaya gelinceye kadar zaten siz namazı sevdiniz, orucu sevdiniz, zikri sevdiniz. Allah'ın bütün ibadetlerini Allah size sevdirdi ve tabi olduğunuz andan itibaren ibadetleri gerekli boyutlarda yapmayı iç dünyanız artık istiyor, buna teşne olmuş durumda. Allah size hepsini sevdirecek. Ve tabi oldunuz. Günlerden çarşamba. Ertesi gün perşembe oruç tuttunuz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz biliyorsunuz, yaşadınız. Ertesi gün açlığı hissetmeyeceksiniz. Susuzluğu hissetmeyeceksiniz. Allah-u Teala daha ilk oruçta ocağın hüviyetini gösterir size. Bu ocak benim ocağım der Allah-u Teala. Buradan ama oruç tutarsınız, açlık hissetmezsiniz der. Burada namaz kılarsınız, büyük zevk alırsınız. Burada zikir yaparsınız, büyük zevk alırsınız. Bütün ibadetler, zekat verirsiniz, sizin için büyük zevktir. Özellikle zikir yapma zevkini Allah-u Teala size mutlaka yaşatacaktır. İlk perşembe günü oruç tutup da açlık hissetmeyen kişi düşünmez mi ki, ben evvelce de oruç tuttum ama hiç böyle bir oruç tutmadım. Hele sigara da içiyorsa kişi, akşama kadar sigara içememenin verdiği o sıkıntıyla kim bilir kaç kişinin kalbini kırıyor. Ama tabiye söz konusu olduktan sonra acaba niçin Allah-u Teala ona açlık hissettirmiyor? Sigara etkisi olsa bile sigarayı hissettirmiyor. Hep şu sigarayı bırakmak isteyenlere bakarım. Kardeşlerimizden olsunlar, dışarıdan olsunlar. Eğer kardeşlerimizdense Ramazan'da da perşembe günleri de onlar sigara içmek konusunda bir talep hissetmezler. Allah-u Teala'dan yardım alırlar. Öyleyse demek ki farklı bir olay var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Olay ne? Olay nefsiniz. Nefsinizin afetlerle donatılmış olması ve bunu hasletler hüviyetinde olan faziletlere dönüştürmeniz emri. Allah-u Teala mutluluğunuz için bunu veriyor. Neden Allah-u Teala nefsi yaratmış? Sizi o mutluluğa ulaştırabilmek için. Neyle? Kendi gayretinizle. Allah'ın yardımıyla ama kendi gayretinizle. Gayret sizden. Sonra dua mürşitten. Kabul edilen bütün mürşidin duaları himmet adını alır. Nusret, yani asıl yardım Allah'tan. Ve kişi böylece hidayetlerin hepsine sırasıyla ulaşır. Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyor. Aşmanız lazım gelen bariyerler koymuş önünüze. Gözlerinizdeki icabı mesure alınır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Kulaklarınızdaki bakra alınır. Kalbinizdeki ekinlet alınır. Yerine ihfat konulur. Kalbinizden, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılır. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilir. Ne yaptı Allah Teala? Kapalı olan bütün kapıları açtı. Peki evvelce bunların hepsi kapalıydı. Siz Allah'a ulaşmayı bilemezken hepsi kapalıydı. Şimdi hepsi açıldı. Kendi gayretinizle, eşrat makamının himmetiyle ama
asıl Allah'ın nusretiyle hedeflere ulaşırsınız. Bu sizin kendi iradenizin mutlak payı olan bir vetiredir. Nefs tezkiyesi asıldır. Olmazsa olmaz. Birinci kısmı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Sizin özel bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Ama siz sevdiğiniz için namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi Allah size mutlaka sevdirecektir. Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, dikkat edin, Allah'a ulaşmayı diliyorsanız siz mutlaka seversiniz namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi ve özellikle zikir yapmayı mutlaka seversiniz. Sevmiyorsanız bir eksiklik var demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin tezkiyesi sizin mutluluklarınızın işaretini taşır. Nefs tezkiyesi başladığı güne kadar dünya mutluluğu sizin değildir. Öldükten sonra cennete gireceksiniz. Hangi şartlarda? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci kat cennete mutlaka girersiniz. Bundan sonrası otomatik olarak gelişir. Allah Teala size 10 tane ihsan verir. 10 ihsanla mürşidinize ulaşır, ulaştırır. Tabi olduğunuzdan ikinci kat cennet sizindir. Ama dünya saadetinden hiç kam alamazsınız. Ne Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ne de mürşidinize ulaştığınız zaman. Dünya saadeti ondan sonra başlayacaktır. Bu ikisi size cennet mutluluğunun iki katını sağlar. Ama Allah Teala sizin o kadar çok seviyor ki sizi, sizin sadece cennet saadetine ulaşmanız Allah'ı tatmin etmez. O dünya saadetine de sizi ulaştırmak ister. Zülcenahayn kılmak ister. Bunun için sizi mürşidinize ulaştırır. Tabiiyetiniz, dikkat edin, mürşid seçimi sizin hakkınız değildir. Devrin imamını biliyorsanız, o hariç mürşid seçimi sizin hakkınız değildir. Ta onu da bilmeniz yetmez. Hacet namazı kılıp Allah'tan sormalısınız, emin olmalısınız. İşte insanlar, hadi canım sen de derler. Falanca da mürşit, feşmekan da mürşit. A'ya gitsen ne olur, B'ye gitsen ne olur. Çok şey olur sevgili kardeşlerim. Kimin mürşit olduğunu, kimin mürşit olmadığını siz bilemezsiniz. Allah bilir. Allah'a sorduğunuz zaman o size gösterir. Diyelim ki hayır dediniz, o olmaz. Yeniden kılın, aynı kişi gösterilir. Yeniden kılın, aynı kişi gösterilir. Allah Teala diyor ki alallahu kastus sebilin. Sebillerin, sebilin tespiti, hangi sebile ulaşacağınızın tespiti, kast edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Allah'a aittir diyor. Başka hiç kimse bu konuda karar vermek yetkisinin sahibi değildir. Hepimiz mürşitlerimize öyle ulaştık Allah'tan sorarak. Hiç kimseyi sokmayın aranıza. Allah'a sorun, o size mutlaka söyleyecektir. Emin olarak yola girin. Öyleyse yolun dışındakilere hayatın bir palavra olmadığını, ciddi bir boyutu olduğunu, mutluluk için mutlaka Allah'a yaklaşmanın şart olduğunu anlatmak vecibiyetindeyiz. İnsanlar hem bu konuda kültürsüzdür, hem de ukalalık ederler. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bazen insanlara o kadar çok acıyorum ki, bunca güzellik, yaşanması gereken bunca dünya güzelliği, bunca ahiret güzelliği varken iblis

Dünya mutluluğu da kesin. Ama cennet mutluluğu için Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeterken dünya mutluluğu için yetmiyor. Mürşidinize ulaşmanız da yetmiyor. Hala mutsuzsunuz. Hala dünya üzerinde tasavvufun dışındakilerin yaşadığı hayatı yaşıyorsunuz. Ama ne zaman ki muhtevayı değiştirdiniz, güzele döndürdünüz, o zaman sizin için söz konusu olan dünya saadetine de adım atmaktır. Bu ise nefsinizin tezkiyesine, temizlenmesine ve tasfiyesine paralel bir seyir gösterir. Öyleyse birinci mertebe Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz. Cennet saadeti tamam ama dünya saadeti hayır. Sıfır. Başka insanlar gibisiniz. 10 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan, mürşidinize ulaştınız. Allah-u Teala size gösterdi mürşidinizi. Tekrar tekrar sordunuz, emin oldunuz ki o, gittiniz, tabi oldunuz. Tabi olduğunuz an, kalbinize imanın yazıldığı andır. Artık kalbinde iman kelimesinin yazılı olduğu bir insansınız. Ve sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn ki, öyle bir mutluluk dizaynı ki, bu noktadan itibaren Allah Teala size sevdirdiği zikri yaptırır. Zikir yaparsınız. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden içeri girerek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührü artık hareketli hale gelmiştir. Ve o mührün üzerine baskı yapan rahmet, fazl ve salavat nurları mührü zübmani kapıya kadar indirir, kilitler. Zikir yaptığınız sürece şeytanın karanlıkları nefsinize girememekle kalmaz. Nefsinizdeki bütün karanlıkları kapı dışarı edersiniz. Hiçbirisi kalamaz nefsinizin kalbinde. Ve kalbiniz zikir boyunca bir hatayı işlemenize meydan vermeyecek bir hüviyet alır. Daimi zikirde olan bir insanın kalbi nasıl %100 Allah'ın fazıllarıyla, yani faziletle dolmuşsa, sizin de kalbiniz zikir boyunca öyledir. İsterseniz daha o gün tasavvufa adım atın. Yani tabi olun 10 tane insanla. Tabi olduğunuz gün zikrinizi yaptığınız zaman bu olayı yaşayacaksınız. Zikir boyunca yarım saatlik bir zikir yaptığınızı düşünün. Bir saatlik bir zikir yaptığınızı düşünün. Bir saat boyunca mutluluğu yaşarsınız. Şeytan size hiçbir kötü işi zikir boyunca yaptıramaz. Huzursuzluk duymanız mümkün değildir. Mutluluğu yaşarsınız. O zaman Allah-u Teala'nın sizi neden yarattığını da anlarsınız. İşte bu mutluluğu yaşamanız için. Bunun için nefsi vermiş size ki nefsin afetleri yok olduğu zaman yaşadığınız o güzelliği yaşayabilirsiniz diye. Bütün insanlar mutsuzdur doğuşlarından itibaren. Huzursuzdurlar. En ufak bir şeyde sinirlenirler. Ve arkasında sadece nefslerinin afetleri var. Bundan kurtuldukça hedefe ulaşacaksınız. Bu neye benziyor? Bir gün adamın birisi bizim hocaya gelmiş, Nasrettin hocaya. Demiş ki, hocam ben çok kötü durumdayım. Ne oldu demiş evladım, ne var? Benim demiş bir tek odam var, evim bir tek odadan ibaret. Ve demiş orada ben çocuklarımla, 7 tane çocuğumla ve eşimle beraberim. Ve çok sıkıntıdayım. Sığamıyoruz, yerleşemiyoruz. Herkes üst üste, çok kötü durum. Nasrettin Hoca demiş ki, evladım demiş, söylediğimi yapacağına dair bana söz verir misin, yemin eder misin? Ki seni bu dertten kurtarayım. Adam dertten kurtulmak için her şeyi yapmaya hazır, tamam demiş. Güzel demiş, öyleyse ağızda demiş ineğin var ya demiş, o ineklerden birincisini odana alacak.

Aman demiş hocam, ben sana bunun için mi geldim? Zaten odanın içinde sığışamıyoruz. Biz zaten perişanız. Yemin ettim demiş. Adam almış ineği. Ertesi gün ağlaya sızlaya gelmiş. Çok kötü durumdayız. Mahvettin bizi. Çok güzel demiş hocam. Çok memnun oldum. Şimdi bu akşam ikinci ineği de alacaksın demiş. Böylece ağdaki 3-4 tane ineği de birer gece arayla o kadar insanın sıkış tepiş olduğu yere 4 tane inek girmiş mi adam çıldıracak. Hocaya gelmiş şikayetle, birinci ineği çıkar demiş. Çıkarmış, herkese gelmiş, hocam demiş ya biraz rahatladım. İkinci ineği de çıkar demiş. Sonra ertesi gün üçüncü ineği de çıkar demiş. Dördüncü gün dördüncü ineği de çıkar demiş. Çıkardıktan sonra adam gelmiş, hocam biz bir cennette yaşıyormuşuz meğerse yahu demiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizde afetler olduğu sürece neden Allah-u Teala'nın size nefs verdiğini anlayamazsınız. Ama ne zaman onları temizlemeye başlayacaksınız? O zaman düşmanla yapılan savaşın zaferini yaşayacaksınız. Ve şeytan bunun için yaratılmıştır. Okullarınızdan diploma alırsınız. Neyle? İmtihanla. İmtihanda başarı kazanacaksınız ki diplomayı alasınız. Okulda o diplomayı almak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Şeytan da size devamlı notlar kazandırır veya hep kaybettirir. Tekniği öğrenebilirseniz, yaşamak için gerekli şartların sahibiyseniz, şeytan size çok şeyler kazandırır. Daima başınıza çorap örmeye çalışacağı için sizi imtihanlara atacaktır. Siz imtihanları kazandıkça onu kudurtacaksınız. Öfkesinden kudurur iblis. Siz nefs tezkiyesine başlayıp da nefsinizin kalbindeki karanlıklar adım adım azalmaya başlayınca yüzde bir, yüzde bir, iblis hakimiyet alanının her gün biraz daha kaybolduğunu görür. İblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Onun sizi devamlı huzursuz etmesinden sıkılıyorsanız eğer, huzursuzsanız, tek çözüm bu. Nefsinizin afetlerini yok etmek. Çünkü yok ettiğiniz afetlerin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen özellik taşır. Şeytanın onlara tesir etmesi mümkün değildir. Böylece nefsi emarede %7 şeytanın alanını daralttınız. 2 de ondan evvel huşuda kazandığınız faziletlerin dışındaki rahmet partikülleri var nefsinizin kalbinde. Onu sonra hesaba katalım. İkinci defa %7'ni kazandığınız kalbinizde nefsi devam edesiniz. Üçüncü defa %7 nur, söylediğim standartlarda nefsinizin kalbine nurlar geliyor. İman kelimesinin etrafında toplanıyorlar. Ve zikrinizi bitirdikten sonra toplanan %7 nur birikimi orada kalıyor. Oradan ayrılmıyor bir daha. Karanlıklar geliyorlar ama orasını işgal edemiyorlar. %8, 9 derken %14'ünü tamamlıyorsunuz. 8'i tamamladığınız zaman %8'i göndermiyor nefsinizin kalbi. 14'ü tamamlıyorsunuz. %14'ü karanlıklar tarafından artık işgal edilemiyor. Sonra her %7 artışta nefsinizin kalbindeki nurlar giderek büyüyor. 21, 28, 35, 42, 49. İki de huşuda kazandığınız nur %51. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oluştuğu zaman şeytanın hakimiyeti kayboldu. Artık şeytan nefsinizin kalbine hakim değil, %51 de hakimiyet Allah'ın nurlarına geçti. Öyleyse şeytan niçin yaratılmış? Siz bu safhaları geçtikçe kazandığınız dereceleri arttırmaya başlıyorsunuz. Unutmayın, cennet saadeti söz konusu olan mutlaka
kıyamet günü amel defterinize baktığınız zaman kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması gerekiyor. Bunun için de nefsinizin afetlerinin devamlı azalması lazım. Afetler azaldıkça kazandığınız dereceler artacaktır. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde gelip yerleşen faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren getirdikleri zaman derecat kazanırsınız. Yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen o fırsatı şeytan karşınıza çıkaracaktır. Siz onu işlemediğiniz zaman gene derecat kazanacaksınız. İki özellik birden tahakkuk edecek. İşte nefsinizin kalbindeki hasletler arttıkça devamlı derecat kazanacaksınız. %51 nurla ruhunuz Allah'a ulaşır. Her %7 nur birikiminde vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz otomatik bir işlemle sizden ayrılır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını aşıp 7 tane yatay olarak alem geçer. Sütüf-i müntadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Size Allah'tan gelen bir emanettir. Allah'ın zatından gelen bir emanettir. Ve Allah'ın zatına geri dönmüştür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz? Nefsinizi tezkiye ettikçe cennet saadetiniz adım adım arttığı gibi dünya saadetiniz de artacaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennet, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennet, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman %51 nur birikimiyle üçüncü kat cennet, ama dünya saadetinin de %50'sini aştınız. Artık siz mutlu bir insansınız. Mutsuz değilsiniz. Bu yollardan geçtiyseniz, evliya olduğunuz gün 5-6 aylık bir vetredir bu netice itibariyle, dünya saadetini de yaşarsınız. %50 nur birikimi sağlanmıştır. Artık nefsinizin kalbinin yarısından daha fazlası, bir fazlası Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse davranış biçimlerinizin %51'i size dudağa ulaştıracak olan bir hüviyet taşır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennet dünya saadetinin %51'i. Siz mi ulaştırdınız? Aslında Allah ulaştırdı. Neden Allah'a ulaştırdı? Çünkü Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir. Ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Diyor ki Allah Teala, bu Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada bir olgu var. Ruhun Allah'a ulaştırılması. Bir muhteva olarak Allah-u Teala'ya baktığınız zaman şunu göreceksiniz ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu işi bitirdiniz. Çünkü Allah-u Teala sizi mutlaka evliyalık mertebesine ulaştırır. Sözü olduğu için mutlaka ulaştıracaktır. Siz istemeseniz de ulaştıracaktır diyemiyorum. Çünkü istememeniz mümkün değil. Sizi o hedefe ulaşmayı ister hale Allah getirecektir.
severek yapacaksınız her şeyi, isteyerek yapacaksınız. Hiçbir zaman sizi zorlamayacaktır içinize, sevgi vererek bunu yaptıracaktır. Ve siz dünyadaki ne yazık ki nadir insanlar dememiz lazım, nadir insanlardan biri olacaksınız. Niçin öyle diyorum? Şu anda bütün dünyada bu mutluluğu yaşayabilenler hiçbir dinde %10'un ötesinde değildir. Bütün dinlerin içinde bu saadeti yaşayanlar vardır. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini, dinin gereğince yaşayanlar, kainatın tek dininin gereğince yaşayanlar. Tasavvuf bir lüks değildir. Tasavvuf bir fantezi değildir. Tasavvuf, tasavvuf değildir. Tasavvuf dindir. Tasavvuf İslam dininin bütünüdür. Tasavvuf kainatın tek dininin bütünüdür. Dinin, Allah'ın kainattaki tek dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adı İslam olan dinin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı dinin, Hazreti İbrahim'in yaşadığı dinin, bunlara tabi olan herkesin yaşadığı dinin, bütün peygamberlerin yaşadığı dinin, Allah'ın sahibi olduğu kainatın tek dininin adı Hanif dinidir. Arapça adı da İslam'dır. İslam yeni bir din değildir. Kainatın Adem Aleyhisselam'dan ebediyete kadar sürecek olan tek dinidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra ne olacak? Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. İkinci kat cennet, dünya saadetinin %51'i sizin oldu. Hiçbir gayret sarf etmediniz. Çünkü her şeyi severek yaptınız. Hiçbir nokta size ağır gelmedi. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra hızınız artacak. Daha çok, daha çok zikir yapacaksınız o zaman. Fena makamını geçeceksiniz, beka makamını geçeceksiniz, zühd makamını geçeceksiniz. Zühd makamı zikir açısından önemlidir. Çünkü zikrinizin günün yarısını aşması gerekir. Ondan sonra muhsinler makamına sahip olacaksınız. Yani fizik vücudunuzda Allah'a teslim olacak. Dikkat edin, Allah'ın sözü sadece sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırıp sizi evliya kılmaktır. Burada sözü biter. Bundan sonra sizin gayretiniz söz konusu olacaktır. Allah gene yardımcınız olacaktır ama artık sözü yoktur. Geri kalanında da sizi ulaştıracak diye bir sözün sahibi değildir. Ama siz o gayretin sahibi olacaksınız. Yardım edeceğine dair sözü vardır. Öyleyse fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunun da %91'ine sahip oldunuz. Sevgili kardeşlerim, işte şeytanı Allah-u Teala sizi devamlı imtihanlara sokmak ve her imtihandan nefsiniz düzeldikçe derecat kazanmanız için yarattı. Nefsinizi ise şeytanın bu gayretleriyle, size zarar vermeye çalışmasıyla gıdalansın diye, doğruları öğrensin diye, tatbikatı oluştursun diye, sizi mutluluğa ulaştırsın diye yarattı. Öyleyse nefsinizde afetler olmasaydı insan olamazdınız. İnsan olmak şerefine eremezdiniz. İyi ki nefsiniz var. Nefsiniz olmasaydı mutluluğu yaşadığınızı fark edemeyeceksiniz. Nefsinizdeki afetleri yok ettikçe kötüden iyiye doğru bir gelişme süreci içerisinde daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olacaksınız. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. Hikmet sahibi olacaksınız. Ululezzat makamının, ihlas makamının sahibi olacaksınız. Daimi zikrin sahibi olduğunuz için nefsinizdeki bütün afetler yok olacak.
Beşinci kat cennetin sahibisiniz. Ama dünya saadetinin de %100'üne sahipsiniz. Artık eni konu mutlu bir insansınız. Bundan sonra Allah Teala size günün 7 tane katını gösterecek. Tevbe-i Nasuh'a davet edecek. Selah makamının sahibi kılacak. Ve oradaki 3. mertebeden sonra irşada ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde 12 mertebe müzeyyen olma gerçekleşecek. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. 6. kat cennet, irşada ulaştığınız zaman, 7. kat cennette iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, dünya saadetinin %100'üyle birlikte. Öyleyse nedir mutluluk? Mutluluk iç dünyanızda kesintisiz, devamlı bir saadet halidir. Sus ve sükun halidir. Mutluluk dış dünyanızda kesintisiz bir saadet halidir. Sus ve sükun halidir. Mutluluk Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de nehiler yani yasaklar cephesinde kesintisiz devamlı bir saadet halidir. Sus ve sükun halidir. Öyleyse bu kesintisiz mutluluklara sizi daimi zikir ulaştırır. Neden insanlar mutsuz? Nefslerinin afetleri sebebiyle devamlı hata işliyorlar. Her hatanın arkasından Allah Teala azap ediyor onlara. Allah'ın kanunu bu. Ve kişi mutsuz iç dünyasında. Çünkü nefsiyle ruh arasında devamlı kavga var. Bu sebeple huzursuz, mutsuz. Nerede kavga varsa, kaos varsa mutsuzluktur o. Ayrıca kişi devamlı hatalar işlediği için de devamlı cezalandırıldığı cihete mutsuz. İç dünyasında. Dış dünyasında da mutsuz. Başka insanlara yanlış davranışlarda bulunuyor. Onların kalplerini kırıyor. Her günah işledikten sonra üzülüyor. Allah Teala da ona azap ediyor. Ruhu da nefsine ayrıca azap ediyor. Yetmez. Kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi intikam almak sevdasına düşüyor. Fırsatı yakalayınca intikamını mutlaka alıyor. Aldığı için de bu kişi bir defa daha huzursuz, bir defa daha mutsuz. Arkadan bu kişinin nefsi harekete geçiyor. Kendisine intikam alan kişiden o da intikam almak sevdasına düşüyor. İntikamını alırsa bu sefer de yeni bir günah işlediği için mutsuz. Alamazsa şuur altı birikimi, yani stres sebebiyle mutsuz. İntikamını alsa da mutsuz, alamasa da mutsuz. Allah ile olan ilişkilerinde kişi Allah'ın emirlerini yapmadıkça huzursuzluk duyuyor. Yasak ettiği fiilleri işledikçe yine huzursuzluk duyuyor. Çünkü Allah Teala azap ediyor ona, ruhuna, nefsine. Öyleyse bir insan nefsinin afetleri var olduğu sürece daima huzursuz, sıkıntılı bir insan. Ama daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında artık huzursuz değil. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuş. Nefs ruh hüviyetine girmiş. Tam bir uyum, tam bir sulh ve sükun hali var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği fiilleri hiç işlenmiyor. Bu kişi sonsuz bir huzuru yaşıyor. Dış aleminde aynı standartlar söz konusu. Başka insanların hiçbirinin kalbini kırması mümkün değil. Huzursuz olması da mümkün değil. Başkalarının ondan intikam alması da mümkün değil. Çünkü intikam almayı gerçekleştirecek olay asla cereyan etmez. Şuur altı birikim oluşması ise hiç mümkün değil. Çünkü hiç kimseden intikam almayı, hiç kimseye kötü davranmayı bu kişi düşünmüyor, aklına getirmiyor, tatbik etmesi de mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerde emirler cephesi, bütün emirler büyük bir zevkle gerçekleştiriliyor. Huzursuzluk yok, sükh ve sükun var. Allah'ın yasak ettiği fiilen hiçbirisi işlenmiyor. Huzursuzluk yok. Sulh ve sükun var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet saadetinde daha üst boyutlara yükselmeniz ve dünya saadetinin üst seviye mutluluklarını yaşamanız için hayat kitabınızdaki rakamların
hep negatif olması lazım, hep pozitif olması lazım. Negatifleri daima aşmanız lazım. Şeytan sizi devamlı imtihanlara sokar. Her imtihanda ya pozitif derecat kazanıyorsunuz, ya negatif derecat kazanıyorsunuz. Negatif derecat kazananlar hep nefslerinin emirlerine uyanlardır. Şeytan sizi devamlı olarak binlerce, milyonlarca defa imtihana tabi tutar. Ta ki Allah'ın üniversitesinden diploma alasınız, hem dünya mutluluğunu hem cennet saadetini enine boyuna yaşayacak olan bir hüviyete ulaşabilirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Şeytan her yanlışlığa teşvik ettikçe size, emirler cephesinden ve yasaklar cephesinden, siz onu her seferinde yendikçe o sizin derecat kazanmanızın, yani okuldan diploma almanızın zeminini hazırlar. Neticede öyle bir kılavuz olur ki artık onu tanırsınız, size sağlam bir kılavuz olur, şaşmaz bir kılavuz. Güzellikler yolunda. Neden? Çünkü Allah ne istemişse, neyi yapmanızı istemişse onun tersini gösterecekler. Siz de artık şeytanı tanıyorsunuz eğer, o ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Yani Allah'ın söylediğini yapmış olacaksınız. O neyi yapmamanızı isterse, o zaman da yapmamanızı istediği şeyi yapacaksınız. İşte böylece şeytan sizin için bir sağlam kılavuz olacak, başarı kazanmanız için. Öyleyse nasıl imtihanlarla okullardan diploma alıyorsanız, şeytan da sizi devamlı imtihanlara tabi tuttuğu için o diplomayı almak da size büyük bir yardımcı aslında. Faydasız değil. Ama onu faydalı hale getirebildiğiniz takdirde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir akşam daha sizlerle bir güzelliği birlikte yaşadık. Bir akşam daha beraber olduk. Her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda bir güzellik sizlerle birlikte yaşandı. Allah'a sonsuz hamde şükrederiz ki bir sohbetimizi daha tamamlamayı bizlere nasip kıldı. İşte böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sona daha ulaştık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine, hem dünya saadetine en üst boyutlarda ulaştırmasını, sizleri zülcenahin kılmasını, ahsen kılmasını yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Sizlere bu konuşmamda irşat makamından bahsetmek istiyorum. Mürşitten bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bizim ülkemizde birçok kişi mürşidi reddediyorlar. Mürşit yoktur diyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala da hep onları mahcup ediyor. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. İnsanları bizden aldıkları emirle, emrimizle bize hidayet etsinler diye, ruhlarını bizim ulaştırsınlar diye, ulaştırmalarına vesile olsunlar diye. Allah-u Teala burada vesileyi de kullanmamış. Onları bize hidayet etsinler diye diyor. Onların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye biz insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık diyor. Sonra da vasıf vermiş. Sabrın sahibi oldukları için ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl et. İşte mürşidin iki tane temel vasfı bu ayette sıralanmış. Kimdir mürşit? Nefsindeki bütün afetleri, sabırsızlık afeti de dahil olmak üzere yok eden, yerine ruhunun bütün hasletlerini nefsine ulaştıran, nefsine monte eden, yerleştiren kişi. Bu hasletlerin arasında sabır hasleti de var. Ve böylece bütün hasletlerin sahibi olan bu kişi aynı zamanda sabrın da sahibi oluyor. Yani irşada ulaşmış oluyor. İrşad nedir? Nefsteki bütün afetleri yok edip onların yerine ruhun bütün hasletlerini yerleştiren herkes irşad olmuştur. İrşad olma müessesesi nefsin afetleriyle %100 alakalı bir müessesedir. İşte bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor Allah-u Teala. Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Ve o günlere sesleniyor Allah-u Teala. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Böyle söylüyor. Bütün devirlere 14 asır evvelinden ulaşan bir ses. Rabbimizin sesi. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Hepsi nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ruhlarının bütün hasletlerini oraya yerleştirmişler. İhlasın sahibi olmuşlar. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmişler. Salahın da sahibi olmuşlar. Ruhlarının bütün hasletleriyle beraber sabır hasletinin de sahibi olmuşlar. Nefslerinin bütün afetleriyle beraber sabırsızlık afetini de yok etmişler. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İrşad makamının temel hedeflerinden bir tanesi kendisinin kişinin irşada ulaşmasıdır. Hiç kimse kendisi irşada ulaşmadan başkasını irşad edemez. İrşada ulaşmak ihlas makamının sonucudur. Ama irşad edebilmek salah makamının sonucudur. Salah makamına ulaşmadan kimse irşad makamının sahibi kılınmaz Allah-u Teala tarafından. Biz Allah-u Teala'nın İrşat makamına tayin ettiği Allah'ın mürşitlerinden bahsediyoruz. Gerçek mürşitlerinden bahsediyoruz. İnsanlar çıkıyor, biz mürşidiz diyorlar. Onların problemi. Öyledirler veya değildirler, bu konuda bir şey söylemeyiz. Ama Allah'ın irşat makamına tayin ettiği birisi söz konusuysa, Allah'ın tayini söz konusuysa, o zaman o kişi mutlaka salahtadır. Yani İlmel yakin ve aynel yakin yetmez. Kişinin ihlas makamının sahibi olması, irşad olması yetmez. İrşad etmeye ehil olması lazım. Bu da mutlaka hakkül yakini gerektirir. Bu mutlaka tövbe-i nasuhu gerektirir. Öyleyse mürşit kimdir? Hakkül yakinin sahibidir. İlmel yakin ve aynel yakin ihlas kademesine kadar olan kesimi ifade eder. Ama hakkül yakin
ihlasın ötesini ifade eder, salahı ifade eder. İşte üç tane yakın kademesinin sahibi oldukları için onları Allah Teala diyor irşat makamına tayin ettik diyor secde 24'te. Şimdi bakalım nedir ilmel yakin? Bunları da ayrı bir bölümde tek tek incelemek istiyorum. İlmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin. İlmel yakin kısaca anlatırsak eğer, ilmel yakin ilim açısından Allah'ın söylediklerine yakin hasıl etmektir. Öyleyse kimdir ilmel yakinin sahipleri? Bütün profesörler, doçentler, herhangi bir konuda derinlemesine araştırma yapan herkes ilmel yakinin sahibi olabilir. İlmel yakin kalp gözünü ve kalp kulağını gerektirmez. Bir insan kalp kulağına ve kalp gözüne sahip olmasa da ilmel yakinin sahibi olabilir. Dünya üzerindeki herkes bu yetkiden istifade edebilir. Ama aynen yakin deyince orada durun. Bir mürşit hem ilmel yakinin hem aynen yakinin hem hakkül yakinin sahibidir. Birinci basamaktan 21. basamağa kadar gelen bütün basamaklarda ilmel yakin duruma hakimdir. Yetmez. İlmel yakin velayetin 4 kademesinde de hükmünü icra eder. Fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı, fizik vücudun Allah'a teslimi. Aynel yakin muktesefak olarak bundan sonra başlar ve 27. 26. basamakta aynel yakin standartına girer konu. Daimi zikrin sahibidir. Hulyelbap olmuştur. Kalp gözü mutlaka açılır. Kalp kulağı mutlaka açılır. Allah'ın bütün gösterdiklerini görmeye başlar. Allah'ın söylediği her şeyi işitmeye başlar. Bir muhabere Allah Teala ile onlar arasında mutlaka kurulur. Konuşma dizaynı. Ne görür Hulyelbap? Ulu'l-Elbab kimdir? Daimi zikrin sahipleri. Âl-i İmran suresi 190 ve 191. ayet-i kerimeler. O Ulu'l-Elbab kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte daimi zikrin sahibi olan herkes de kalp gözü açılır ve kalp kulağı açılır. Bu, ilmin ötesine geçişin temel işaretidir. Ne zaman kişinin kalp kulağı ve kalp gözü açılmışsa o ilmel yakini aşmış, aynel yakinin huzurlarına girmiştir. İlim hududunu aşmış, irfan hududunun içine girmiştir. İlim hududunu aşmış, hikmetin içine girmiştir. Hikmetin birinci kademesi Ulu'l-Elbab kademesidir. Ve Ulu'l-Elbab'da kişi yalnız zemin katı görebilir. Zemin kattaki bütün deryaları görebilir. Ana dergahı görebilir, altın kapıyı görebilir. Ve zemin katın bütün standartlarının, sırlarının sahibi olur. Zemin kattaki ana dergâhta hem 7. kata kadar çıkabilenleri hem de 7. katın kendisine çıkıp da fethi tamamlayabilenleri 7. katın sonuna kadar görmek imkanı bu kişi için söz konusu değildir. Ama çıkabilenlerin hepsini zemin kattayken görmek imkanının sahibidir. Hikmetin birinci kademesi, Ulu'l-Elbab kademesidir. Sadece zemin katı görür kişi. Bunlar artık irfan ehlidir. Kalp gözü açılmıştır. Ne zaman bir insanın kalbindeki basiret, basar hassası çalışmaya başlarsa, kalp gözü açılırsa, o kişi artık basiretin sahibidir. Bu onun irfan ehli olduğunun kesin işaretidir. Bir sonraki basamak, nefsteki %9 nispetindeki karanlıkların yok edilip, kişinin sonsuz bir nura kavuştuğu yer, kalbinin hiçbir karanlık kalmamacasına, nefsinin kalbinin hiçbir karanlık kalmamacasına sonsuz nura kavuştuğu yer. İşte burası ihlas makamıdır. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son kademesidir. Burada Allah Teala o kişiye zemin katı değil, ondan sonraki üst katları göstermeye başlar. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat, yedinci katın yedi tane alemi. İşte yedinci katın yedi tane aleminin sonu Sitr-i Münteha'dır. Sitr-i Münteha'ya kadar bütün sırlar burada açılır. İşte bu kademeye Allah Teala aynel yakin adını vermiş. Ayn varlıklar anlamına geliyor. Aynı zamanda aynın
söz itibariyle bir başkanlığı göz. Görerek kişinin ulaştığı yer varlıklar aleminin son noktasına kadar aynel yakini ifade eder. Aynel yakinin birinci kademesi, hikmetin birinci kademesi ullelbaptır. Yalnız zemin kat görünür. İkinci ve üst kademesi, hikmetin son kademesi ihlas makamıdır. Yedi tane kat ve yedinci katın bütün alemleri, yokluğa kadar bütün alemler burada görünür. Öyleyse burası hikmetin bittiği yerdir. Aynel yakinin bittiği yerdir. Bundan sonra Allah Teala kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Ne zaman? O kişinin nefsinin kalbinde hiç karanlık kalmadığı noktadan başlayarak yedi tane gök katını ayrı ayrı görmesi ve hepsini aydınlatması belli bir zaman olacaktır. Bütün bu katlar hakkında kesin bilgiyi görerek alan bu kişi Allah-u Teala'dan sadece görmenin değil, öğrenmenin de standartlarında öğrenecektir. Yetmez. Allah-u Teala konuyla alakalı bütün ayetleri gösterecektir. Böylece gören, Allah-u Teala'dan konuyu öğrenen ve Kur'an-ı Kerim'deki bu konuyla alakalı bütün ayetlerle tahkim olan bu kişi, tahkim edilmiş bir imanın sahibidir. Bu kişi aynen yakinin sahibidir. Yetmez. Allah-u Teala bu yedi katın tamamını gördükten sonra, yedinci katın yedi alemi de geçildikten sonra görerek, bu kişi için artık yeni bir nokta gelecektir. Salah makamı. Kim Allah-u Teala tarafından tövbe-i nazuha davet edilirse, Allah'ın bütün yeminlerini, bütün sözlerini tekrar etmek suretiyle kişi tövbe-i nasuhu gerçekleştirir. Ve başının üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime Allah-u Teala bu nura salah nuru diyor. İşte burası aynen yakinden hakkül yakine geçiştir. Çünkü kişi burada sitedin müntahadan öteye yokluğa doğru bakar. Artık Allah-u Teala yokluğu gösterir ona. Ve yoklukta Allah'ın zatına kadar olan bütün sonsuz mesafeler gösterilir. Ve en sonunda Allah kendi zatını da bu kişiye gösterir. Gösterdiği an hakka da yakin hasıl etmiştir. Hakkül yakinin sahibidir. Bütün mürşitler hakkül yakinin sahipleridir. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkül yakin üçünün de sahibi olmadan Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olamazsınız. Öyleyse irşat makamı demek ki nefsindeki bütün afetleri yok etmiş, ihlas makamının sahibi olmuştur. Bu aynel yakini ifade eder. Daha da öteye geçmiştir. Hakkül yakinin de sahibi olmuştur. Öyleyse mürşit odur ki bütün bu işaretlerin sahibidir. Sonra Allah Teala başka bir açıdan mürşidin tarifini yapıyor. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağıranlardır. Onlardan daha güzel sözü kim vardır? Fussilet suresi 33. ayet-i kerime. 34'te ve 35'te Allah Teala onların kötülüğe iyilikle mukabele edenler olduğunu söylüyor. Burada yeniden şartlar görüyoruz. Birinci şart Allah'a teslim olmak. İkinci şart Allah'a çağırmak. Üçüncü şart kötülüğe iyilikle mukabele etmek. İşte mürşitler üç basında sahibidir. Allah'a teslim nerede olunur? 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Ancak bundan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Ve Allah'a çağırırsınız. İşte fizik vücudun teslimini Allah-u Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُسْلِمٌ O kişiler ki nefslerin, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir ve dinde muhsinler olmuşlardır. Fizik vücutları onlardan daha sen kim vardır diyor Allah-u Teala. Fizik vücudun teslimi makamı. Ve son teslim, nefsin teslimi. Beyine suresi 5. ayet-i kerime. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَابُدُ اللّٰهَ مُحْجِسِينَ لَهُدْن۪ينَ هُنَفَاهَ Onlar emrolunmadılar.
dinde ihlas sahibi, dinde muhlis kullar olmakla emrolunurlar. Yani nefslerini muhlis kılan kişiler olmakla emrolunurlar. Halis kılan kişiler olmakla emrolunurlar. Burada nefslerin de Allah-u Teala'ya teslimi söz konusu. Çünkü nefs için başlangıçtaki konum sadece karanlıklardan ibaret olan, sadece afetlerden olan bir nefs kalbiyken, bu konumda bunların hepsi yok olmuştur, karanlıklar, afetlerin hepsi yok olmuştur. Yerini ruhtan gelen hasletleri temsil eden Allah-u Teala'nın nurlarına vermişlerdir. Bunlar fazıllardır. Ruhun hasletlerini temsil eden faziletler adıyla anılan Allah'ın katından gelen nurlardaki kalbi %100 onlar işgal etmiştir. Yani nefs kalbi artık tam bir ruh kalbine dönmüştür ve ruhun bütün özellikleri nefse temsil edilmektedir. Öyleyse nefs artık yalnız hayra çağıran bir özellik kazanmıştır. İşte bu nokta ihlas noktasıdır. Nefsin de Allah'a teslim olduğunu gösterir. Öyleyse onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağıranlardır sözünün birinci kısmı burada noktalanıyor. 27. basamak. Allah'a çağıranlardır. 28. basamak. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. İşte Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle söylüyor: Habibim, o müminlere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin görerek, Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi ve Allah'a çağırıyorlardı. Biz de Allah'a çağırıyoruz. Öyleyse Allah Teala'nın mürşit konusundaki açıklamalarının bu yeni safhasında ne görüyoruz? Allah'a teslim olma vasfı. Bütün mürşitler, eğer Allah tarafından tayin edilen bir mürşitse mutlaka Allah'a üç desimlerini tamamlamışlardır. Sonra ve Allah'a çağırmak temel görevleridir. Farklılığı anlatabiliyor muyum acaba? Bir bütün ülkenin din alimlerini düşünün, hiçbirisi insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştığına inanmıyor. Kur'an-ı Kerim'deki 73 tane ayet-i kerimeyi yok sayıyorlar. Ve halk onlara böyle bir şey var mı diye sorduğunda yok diyorlar. O zaman 73 tane ayet-i kerimeyi inkar etmiş oluyorlar. Böyle bir dizayn içerisinde biz Allah'a çağırıyoruz. Farkı anlatabilmek için söylüyorum size. Mürşidin vasıflarının bir tanesinden bahsediyorum. Allah'a çağırmak. Bütün mürşitler Allah'a çağıranlardır. Mürşit kimdir? Kötülüğe iyilikle mukabele edendir. İşte Allah-u Teala'nın indinde kötülüğe iyilikle mukabele etmek son derece üst seviye bir olaydır. Davranış biçimlerinizin başkalarıyla alakalı olan kısmında hedefleri tayin ederken iki ayet-i kerimede üç şey söylüyor Allah-u Teala. Birinci ayet-i kerimede kısas sizden evvelki kavimlerin üzerine yazıldığı gibi size de yazıldı, size de farz kılındı. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala ama affederseniz daha hayırlıdır. Nefslerini tezkiye etmeyenler kısas uygular. Velayete ulaşıp da henüz daimi zikre ulaşmayanlar onlar affedicilerdir. Ama daha ötesi Fussilet Suresinin 35. ayet-i kerimesi, onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. İşte kötülüğe iyilikle mukabele etmek konunun temelinde yatar. Bütün mürşitler başkalarının kendilerine yaptığı kötülüklere iyilikle mukabele edenlerdir. Bilirler. İnsanlar vardır, onları öldürmeye çalışır. Bilirler kim olduğunu. Ama onları kızamazlar. Onlara gene de iyilik etmekte devam ederler. Onlardan vazgeçmezler. Onların da belki bir gün Allah-u Teala'nın yoluna gireceğini ümitle beklerler. Hep yaptıkları şey yardımdır, yardımdır, yardımdır. Öyleyse mürşit kimdir? Mürşit kötülüğe iyilikle mukabele edendir. Mürşit kimdir? Hacet namazı kılındığı zaman Allah'ın hacet namazı kılanlara gösterdiği kişidir mürşit. Allah-u Teala kimin mürşit olduğunu en iyi bilendir.
Öyleyse kim hacet namazı kılarak Allah'tan talepte bulunursa, ya Rabbi benim mürşidimi göster diye kişi eğilse Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte Allah-u Teala kimi gösteriyorsa o kişi, ona inanmadığını düşünün. Bir daha kıldı, aynı kişi gösterilir. Bir daha kıldı, aynı kişi gösterilir. Bazısına hacet namazı kılmadan defalarca gösterilir. Bazısına hacet namazı filan kılmadan kalp gözünü açar Allah-u Teala. Devamlı mürşidini gösterir. Yanındadır mürşid. Nereye gitse onunla beraberdir. Kişi evvela buna inanamaz. Nasıl olur der, ben yanımda birisini görüyorum her zaman. Ben nereye gidersem gidiyor. Evet. Allah Teala dilerse böyle yapar. Dilerse hacet namazının kılındığı anda gösterir. Dilerse hacet namazı kılınmadan rüyalarında devamlı onu göstermeye başlar. İşte her şeyin çok güzel olduğu bir devre. Bu minber üzere, yani gösterme açısından size bir küçücük misal anlatmak istiyorum. Bizim başımızdan geçmişti. Ablamızla beraber Bursa'da bir hanım terzisine gittik. Tabii biz dışarıda kaldık. O içeri girdi. Ben de karşıdaki bir tane mescide yöneldim. Mescitten içeri girdim. Birisi ortada süpürüyor. Başkalarını da görüyorum, görülmeyenleri. Ve konuşuyoruz onunla. Böylece ben saatlerin nasıl geçtiğini anlamadım. Dinledim bütün macerasını kişinin. Diyor ki, buranın sahibi Bahçı Sultan'ınız diyor. Bursa'da oluyor olay. Rüyamda karşıma çıkmaya başladı. Diyor ki, başıma taş düştü, gel bu taşı kaldır. Evvela diyor, inanmadım ben bu işe. Sonra diyor, rahatsız etmeye başladı beni. Kendim rahatsız olmaya başladım, hizmet edemedim diye. Bir gün diyor, gidip kaldırdım diyor taşı. Mezar taşını kaldırdığım zaman baktım, gerçekten başına taş düşmüş. Yüzyıllar evvel ölmesine rağmen diyor, sanki henüz ölmüş gibi. Kefenin içinde hiçbir çürüme izi görünmüyor. Hani sıcaklığını muhafaza eden bir olay. Ondan sonra diyor, taşı aldım oradan, tekrar diyor kapattım diyor mezarı. Ve diyor, geldim kendimi buraya adadım. O günden bu tarafa diyor, buranın diyor bekçisiyim. Hay Allah razı olsun dedik, saatler geçti. Saatler sonra ablamı gördüm camda ve oradan ayrıldık. Oradan birkaç gün sonra oradaki bir imama anlatıyordum ben tasavvufu. O zat konudan sonra, anlatma bittikten sonra bizi arabaya kadar geçirdi. Araba da şeyin önündeydi, bu söylediğim mescidin önünde. Benim de aklıma gelmiyor mescide bakmak, arabaya doğru yürüyoruz. Ben dedim, bu Bahçı Sultan Cami şeyi mescide dedim, ne kadar güzel içerisi, tertemiz falan. O da bana garip garip baktı, nereden biliyorsun dedi içerisinin tertemiz olduğunu. E dedim, dün oradaydım, içerideydim. 20 seneden beri kapalıdır dedi bu mescid dedi. Gerçekten mescide doğru döndüğüm zaman mescidin kapıları kapalıydı. Yani Allah'ın dostlarının nasıl davet edildiğini gördünüz. Ölmüş Bahçı Sultan yüzyıllar evvel. Ama yaşamakta olan birisini oraya çağırıyor, davet ediyor. Her gece görüyor kişi rüyasında onu. Kim o rüyayı gösteren ona? Allah gösteriyor. Evliyasına yardım ettiriyor. İşte odur mürşit. Rüyalarda görülen, değişmeyerek inancı kesinleştiren insanlar bunlar. Allah-u Teala bugüne kadar hamdolsun yüz binlerce insana bizi gösterdi. Bizden hep keramet söylüyorlar. Keramet, bir keramet göster de bütün bu fasıllar bitsin. Biz onlara biz şöyleyiz böyleyiz diye anlatır mıyız bunu hiç? Biz size anlatıyoruz. Ve zaten söylediklerimize onların inanç müesseseleri inanmaları için müsait değil. Bir faydası yok. Ama sizlerin bunu bilmesi tahkik imkanınızda olduğu için çok güzel bir şey. Onlar o imama gitseler, imam onlara söylese ki gerçekten böyle böyle oldu diye, imama da inanmazlar. O zaman ne kıymeti kalıyor ki bizim onlara bu konuda bir şeyler söylememizin? Ama mürşit olur ki hacet namazı kılanlara Allah-u Teala gösterir. Bazen bu söylediğim olayda olduğu gibi
Hacet namazı kılmadan da gösterir Allah Teala, defalarca gösterir ve kişiyi adeta mecbur eder gidip o işi yapmaya. Allah'ın bütün güzellikleri onların üzerindedir. Mürşit kimdir? Mürşit Allah'tan aldığını diğerlerine iletendir. Çünkü mürşitler sadece fizik alemin bilgilerinin değil, onun ötesinin irfanının da sahipleridir. İlmin ve irfanın sahibi olan insandır mürşit. Kalp gözü mutlaka açıktır, kalp kulağı mutlaka açıktır. Ve fiziği de, fiziğin ötesini de görendir. Mürşidin öğretmenden farkı nedir? Öğretmen öğretir. Mürşit sadece öğretmez, öğretir ve yaşatır. Öyleyse öğretmen kimdir? Öğretmen kişinin aklına hitap eden kişidir. Mürşit kimdir? Mürşit kişinin sadece aklına değil, fizik vücuduna da, nefsine de, ruhuna da hitap eden kişidir. Ne demek istiyoruz? Sadece mürşide ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki mührü Allah açar. Eğer mürşidinize ulaşamazsanız bu kapı, bu mühür daima nefsinizin kalbini, kalbinin Allah'a açılan kapısını kapalı tutacaktır. Bir tek şartla kalbinizdeki mühür açılır, mürşidinize ulaştığınız zaman. Yetmez. Aynı şartla Allah Teala kalbinizin içine iman yazar. Mürşidine ulaşamayan bir kişinin başının üzerine hiçbir zaman mürşidin ruhu gelmez. Söz konusu olan müdafaa altına kişi alınmaz. Her zaman açıktır şeytanın tuzaklarına. Ama kim mürşidine ulaşırsa başının üzerine mürşidin ruhu gelir, o muhafaza altına alınır. Mürşid kimdir? Onları muhafaza altına alan kişidir. Mürşid kimdir? Kişinin kalbine imanın yazılmasına sebebiyet veren kişidir. Sadece Allah'ın gerçek mürşitlerinin önünde gerçekleşir bu iş. Eğer o kişi gerçek bir mürşit değilse, onun elini öpen hiç kimsenin kalbine Allah imanı yazmaz. Öyleyse mürşit kimdir? Ona ulaşıldığı zaman kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru seyrisülük adlı bir sistemin, bir yolculuğun başlamasını icap ettiren kişidir. Sadece gerçek mürşitlere ulaşıp da onların önünde diz çöküp tövbe edildiği zaman insan ruhu vücuttan ayrılır. Mürşit kimdir? Manevi bir dergahının birçok kişiler tarafından gözlendiği kişidir. Orada ana dergahta Ebu Bekir-i Sıddık radıyallahu anh ana salonda müderristir. Ama o salonun üst tarafında bir başka salonda ana dergahın sahibi, huzur namazının imamı, zamanın halifesi, yedinci katın fethini tamamlamış olanlara özel bir eğitim göstermektedir. Öyleyse bir tarafta yedinci kata kadar çıkanlara eğitim veren bir müessese, hemen onun üst tarafında yedinci kata ulaşıp da fethini tamamlamış olanların Allah'a ulaşmak üzere hazırlayan bir başka müessese. Mürşit odur ki bütün bu safhaların sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Öyleyse mürşit bir öğretmen midir? Hangi öğretmen böyle vasıfların sahibi olabilir? Muhakkak ki öğretmenlik müessesesi bu dünyadaki en üstün müesseselerden bir tanesidir. Ama irşat müessesesi onun çok ötesinde farklı bir olayı simgeler ve fiziğin ötesine geçiren kişidir mürşit. Fizikten fizik ötesine ulaştıran kişidir mürşit. Her yerde her zaman kişinin yardımına ulaşabilen kişidir. Öyleyse hepinizin mürşidinize ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek ve bu sebeple dalalete, hidayete adım atmanıza sebep, adım atmanız için dua eden bir kişi olarak hepinizin cennet ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden niyaz eden bir kişi olarak Allah Teala'nın indinde El Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha me as-salavat Allahümme salli ala Muhammed izzüillâh ve şeytan ve cennet. Ve ya cennetten etten sıratın müstakim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin

diyordunuz. Belki bizi ilk defa dinleyenler hala aynı şeyi söylüyorlardır. Dinin direği namazdır. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesini Allah-u Teala bize gösterdiği zamana kadar biz de öyle zannediyorduk. Ama Yüce Rabbimiz bize öğretti ki dinin temeli namazdan daha ötede olan zikirdir. İslam kelimesi Allah'a teslim olmak demektir. Vasıtaları kullanmadan bu hedeflere ulaşamazsınız. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme hedeflerine. Ama namazı kullanırsanız, İslam'ın 5 tane şartını kullanırsanız, zikri devredici bırakırsanız, İslam olamazsınız. Zikir, Allah'ın kainattaki yegane dininin, Hazreti İbrahim'in hanif dininin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dini, işte o dindir, hanif dini, Arapça adıyla Allah'a teslim olma dini, İslam dini. Teslimlerin olmazsa olmaz şartı zikirdir. Zikir yoksa ne ruhunuzu, ne nefsinizi, ne fizik vücudunuzu, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. İslam olamazsınız, dininizi yaşayamazsınız. İşte onun için Allah-u Teala demin sizlere bahsettiğim Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Uttu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Diyor ki Habibim sana kitaptan vahyettiklerimi onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Allah'ı zikretmek, zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'imizde namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Ama zikrullah ikisinden de, bu iki zikirden de daha büyüktür. Ve le zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Zikrullah, Allah'ı zikretmek, Kur'an-ı Kerim tilaveti olan zikirden de, namaz kılma isimli zikirden de daha büyüktür. Yani en büyük zikirdir diyor Allah-u Teala. Zikir nedir? Zikir, yani zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Peki, Allah'ın 99 tane esması var. Bunlardan bir tanesi Allah kelimesi. Başka bir esmayı zikrettiğimiz zaman, tekrar ettiğimiz zaman onun adı nedir? Onun adı Esma-ül Hüsna'nın zikridir.

0: aralarında fark var mıdır? Vardır. Allah kelimesi, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendisi için en çok kullandığı isimdir. Zikrullah'ın temelini bu kelime teşkil eder ve nefsimizin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı zikirle ulaşır ve iman kelimesinin etrafında fazıllar yerleşmeye başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Fazıllar, Allah kelimesiyle giren rahmet, fazla salavattan fazıllar nefsimizin kalbine yerleştiği zaman bütün afetlerde aynı oranda azalma olur. %7 nispetinde nefsimizin kalbine faziletin yerleştiğini düşünelim. Nefsimizin kalbinde 19 ayrı grup afet vardır. Bu afetlerin hepsinde %7 azalma olur. Ama Esma-ül Hüsna'dan birini çekiyorsak, bizde gördüğümüz bir eksikliği Allah-u Teala'nın telafi etmesi için Esma-ül Hüsna çekiyorsak, ki Esma-ül Hüsna'nın her birini kendi sayılarında çekmemiz lazımdır her seferinde. Bu sayı tamamlandığında o esma ile alakalı olan nefs afetlerinden hangisi ise sadece onda değişme olur. Fazilet orada gene nefsimizin kalbine yerleşir ama bütün afetlerde değişiklik oluşturmaz. Sadece o esmada, o esmaya o esmayı ihtiva eden, o esmanın zıttı olan afette değişiklik yapar. Öyleyse zikrullah Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye verdiğimiz isimdir. Ne olur bunun vücudumuza sağladığı, bize sağladığı fayda nedir? Sevgili kardeşlerim, bunu yerli yerine oturtmak, asli unsurları devreye koymamız da mümkün. Evvela şunu bileceğiz ki, zikir sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere tesir eden bir faktördür. Onların kalplerinde mutlaka tezkiyeyi oluşturur, temizlenmeyi oluşturur. Biliyorsunuz ki bir insan birinci basamakta olayları yaşar, ikinci basamakta olayları değerlendirir ve insanların çoğu ikinci basamakta seçilir. Seçilen insanlar işte Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece seçilenlerden çıkar. Seçilenler arasından kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, ki seçilmeyenlerin dilemeleri zaten mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah onlarda Rahim esmasıyla tecelli eder. Nefs tezkiyesi ve teslimler, Allah'ın Rahim esması tecelli etmedikçe hiç kimse de oluşmaz. Öyleyse zikir, sözüme dikkat edin, zikir sadece Allah'ın Rahim esmasının tecelli ettiği insanlarda fayda husule getirir. Öyleyse rahim esması tecelli etmiyorsa, kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse rahim esması tecelli etmez. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda Allah Teala kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Aynı anda da rahim esmasına tecelliye başlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bissu'i. Diyor ki Allah Teala ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'un söylediğini bizlere ulaştırıyor. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse bir insanın nefsini şerden kurtaracak olan şey Allah'ın rahim esmasının o kişide tecellisidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerde de rahim esması tecelli etmez. Allah'ın hiçbir tecellisi oluşmaz. Bu rahim esması Allah'ın iki esmasından biridir ki birisi rahim, birisi rahman. Rahman esması herkes için geçerlidir. Herkese tecelli eder. Bütün insanların yaşamak için ihtiyaç duyduğu her şey Rahman esmasının tecellilerindendir. Kişinin etrafında onun yaşaması için hava vardır, nefes alıp verecektir. İyi yemesi için yiyecek vardır. Allah Teala tabiatı yiyeceklerle donatmıştır. Denizlerde, karada, havada, her yerde insanın gıda maddeleri mevcuttur. Bitkisel olarak, hayvansal olarak. Ama rahim esması bunlarla alakalı değildir. Rahim esması Allah'ın rahmetiyle alakalıdır. Allah rahim esmasıyla tecelli etmedikçe rahmet göndermez. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyor. Onun göğsüne Allah'ın nurları ulaşmaz. Rahim esması o kişide aktif değildir. O kişi için geçerli değildir. O kişinin göğsüne Allah'ın nurları ulaşmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın üzerinde rahim esması tecelli eder. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi kaldırır, kulaklarındaki vakrayı kaldırır, kalbindeki ekinneti kaldırır, yerine ihbat koyar, Allah o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünden kalbine göğsünü yararak nur yolunu açar Allah Teala. Hepsi rahim esmasının tecellisidir. Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmasından evvel de Allah'ın rahim esması varsa, o kişi de tecelliye başlamışsa, yani o kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tesbihiyle Allah-u Teala'nın ismini zikrediyorsa, o kişinin göğsüne Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ulaşır. Hangi andan itibaren ulaşır? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan, yani Allah'ın rahim esması o kişide tecelliye başladığı andan itibaren. Rahmeti gönderen Allah'ın rahim esmasının tecellisidir. Ya o tecelli vardır, rahim esması tecelli etmiştir. veya etmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse de Rahim esması tecelli etmez. Tecelli etmezse saydığımız işlemlerden hiçbirisi oluşmaz. Ve o kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesli, isterse diye sessiz zikir yapsın. Netice değişmez. O kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz hiçbir zaman gelmez. Rahmetin ve fazlın, daha sonra da rahmetin ve salavatın çağırıcısı, davetçisi Rahim esmasıdır. İşte Allah-u Teala'nın Rahim esması üzerine kalp şartları adım adım hazırlanır. O kişinin göğsünden kalbine yol açmadan evvel de Rahim esmasının tecelliye başladığında Allah-u Teala'nın katından rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir, zikri üzerine kişinin. Ama göğsünden kalbine yol açılmadığı için tekrar Allah'a döner. Dikkat edin farklılığa. Rahim esmasının tecelli etmediği insanlarda, Rahim esması tecelli etmiyorsa bir kişiye, yani o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, o kişi zikir yapsa da ona, onun göğsüne Allah-u Teala'dan rahmetle faz isimli iki tane nur hiçbir zaman gelmez. Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah-u Teala onda mutlaka Rahim esması tecelli eder. Bu noktadan itibaren kişi zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle faz o kişinin göğsüne ulaşmaya başlar. Ama göğsünden kalbine yol açılmadığı için kalbe ulaşamaz. Nereye kadar? Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtı. 10. basamağa kadar böyledir. Gelir rahmetle faz ama geri döner. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğsüne gelir. Dilemeyenlere gelmez. Gelir ve bu noktadan evvel 9. basamağa kadar, 9. basamak da dahil, o kişinin göğsüne gelen rahmetle faz oradan geriye döner, Allah'ın katına tekrar geriye döner. Ne zaman ki sevgili kardeşlerim, o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılır, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü teslime açar diyor Allah-u Teala. Onların göğsünü teslime açar diyor. Öyleyse kişinin göğsünü şerh ederek, o kişinin göğsünü şerh eder diyor, yarar diyor Allah Teala ve teslime açar diyor. İşte kişinin göğsünün yarılması, şerh edilmesi ve teslime açılması olayı 10. basamaktadır. Bu noktadan itibaren zikir yapan kişinin göğsüne Allah-u Teala'nın zikri yapıldığı zaman Allah-u Teala'nın katından rahmet ve faz nurları iner. Kesintisiz bir şekilde ard arda iner ve şifreli yolu takip ederek açılmış olan göğsü yararak açılmış olan yolu takip ederek kalbe ulaşır her ikisi de. Rahmette, fazlında. Ama burada farklı bir olay var. Kalp mühürlü. Kalbin nur kapısı Allah'a çevrilmiş ama mühürlü, açık değil. Allah'ın katından gelen rahmetle faz kalbe ulaşırlar, mühürden içeriye ikisi de giremez. Ne rahmet ne fazl. Ama fazlın giremediği ve sızamadığı bu ortamda rahmet nurları kalbin içine sızmayı başarırlar, sızmaya başlarlar. Kişi 10. basamakta ve kişi zikir yapıyor ve rahmet nurları kalbin içine sızmaya başlıyor. Kişi 11. basamakta. Bu rahmet nurlarının %2'ye ulaştığı yer, kişinin huşuya ulaştığı yerdir. Nefsin kalbindeki zikrin ilk zaferi. Kalbe %2 nispetinde rahmetin gelip iman kelimesinin itiş gücüne rağmen kalpte yerleşmeyi başarması. Allah-u Teala Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın, diyor Allah-u Teala, siz de zikri unutanlar ve aradan uzun zaman geçip de kalpleri kasiyet bağlayanlar gibi olmayın. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman kalbe ilk nur girişinin 11. basamakta başladığını görüyoruz. Bu aslında giriş değildir, sızmadır. Çünkü kalp henüz mühürlüdür. Allah-u Teala benim fazlım müminler içindir diyor. Mümin olmakta başlayan bu fazl, ne zaman o kişi iradesini Allah-u Teala'ya teslim ederse, teslim olursa veya o kişi iradesini Allah'a teslim ederse, o zaman iradesini Allah'a teslim ettiği zaman Fazlul Azim adını alır. Fazlım müminler içindir diyor Allah-u Teala. Belli ki Allah-u Teala burada kişiye göre mümin olmayı ifade ediyor. Allah'a göre değil. Kişiye göre mümin olmak kalbinin içine imanın yazılmasıyla tahakkuk eder. Ama Allah'ın ölçülerinde kişinin mümin oluşu Allah'a ulaşmayı dilediği an tahakkuk etmiştir. Öyleyse ne Allah'a göre ne kişiye göre Allah'a inanan kişi mümin olmak şerefine sırf Allah'a inanıyor diye eremiyor. Mümin olmanın başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bu noktada ise kişi bir, Allah'a inanıyor. Kesin şekilde Allah'a inanıyor. İki, ruhunun Allah'a hayattayken ulaşmasına da inanıyor. Üç, bunun üzerine bir farz olduğuna da inanıyor. Dört, ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanıyor. Çünkü Allah'ın Şura 13'te sözü var ve o kişi onu biliyor. Öyleyse amir olan bir insan Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Ne diyor Şura 13? Allahü yeştevi ileyhi men yeşavü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, kullarından dilediğini kendisine seçer. Dilediğini kendisine seçer diyor. Ve onlardan dilediklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse seçilmek mümin olmak için kafi değil. Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar müminlerdir. Diledikleri andan itibaren müminlerdir. Allah'ın dizaynında onlar müminlerdir Allah'a göre. Ama kulun vücudu itibariyle, vasıf şartları itibariyle o kişi henüz mümin olmamıştır. Kalbine iman henüz yazılmadığı için. Öyle olduğu için de fazl o kişi için aktif değildir. Ne zaman kişi vasıfları itibariyle mümin olacaktır? Kalbine iman yazıldığı zaman. Öyleyse Allah'a göre neden başlangıçta kişi mümin? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'tan bir garanti alıyor kişi. Kalbine mutlaka iman yazılacak. Birinci garanti. Ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırılacak Allah-u Teala tarafından. İkinci garanti. Öyleyse Allah'a göre Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bunları elde eden kişidir. Elde etmiş kabul ediyor Allah-u Teala. Çünkü kalbe iman yazmak da o kişinin elinde değil, Allah'a ulaşmak da o kişinin elinde değil. Kalbe iman yazacak olan da Allah, o kişinin ruhunu, o kişi hayattayken kendisine ulaştıracak olan da Allah. İşte böyle bir statü altında 10. basamakta kişi zikre başlıyor. 11. basamakta kalbine, 10. basamakta kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılıyor. 11. basamakta kişi zikrullah'a başlıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrediyor. Ve Allah'tan gelen rahmet ve faz göğsüne ulaşıyor, kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe sızmaya başlıyor. Ve %2 rahmet kişinin kalbinde yerleşiyor. Kişi huşu sahibi oluyor. Ve Allah ona tabi olacağı mürşidini mutlaka gösteriyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada o kişi için bir sonuç çıkıyor. Kişi huşu sahibi olmuştur, mürşidini görmüştür, ona ulaşmıştır, önünde diz çöküp tövbe etmiş, el öpmüştür. Ne olur? Allah'ın 10 tane nimeti gelir. Devrin imamının ruhu başının üzerinde oluşur. Kişinin kalbinin mührünü Allah-u Teala açar. Kalpteki küfür kelimesini dışarı alır. Kalbin içine imanı yazar. Ve kalbin artık yeni bir veçesi, yeni bir devri, yeni bir veçeyle, yeni bir şekil alışla, yeni bir devre başlamış olur kalp. Artık rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur kalbe ulaşacaktır. Allah o kişinin kalbinin içine çünkü imanı yazmıştır. Nefs tezkiyesinin şartları tamam olmuştur. Öyleyse nefs tezkiyesinin kalple alakalı şartlarına baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir, o kalbin içindeki ekinet alınmış, yerine ihbat konmuştur. O kalbin mührü açılmıştır. Kalbin içindeki küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Kalbin içine iman kelimesi yazılmıştır. Ve kişinin kalbine iman kelimesini yazıldığı anda, yazıldığı andan daha evvel nefsin kalbine %2 rahmet sızmayı başarmıştır. Küfür kelimesinin devamlı itiş gücüyle onu kalpten atmaya çalışmasına rağmen küfür kelimesi hala kalpte dururken rahmet nurları kalbe yerleşmeyi başarmıştır %2 nispetinde. Ve bu noktada, söylediğimiz noktada Allah-u Teala kalpteki küfür kelimesini almış, dışarı atmıştır. Artık kalpte faziletleri ve rahmeti dışarı atacak olan bir itiş gücü mevcut değildir. Tam aksine faziletleri, fazılları kalbin içine toplayacak olan, kendisine yapıştıracak olan iman kelimesi vardır kalpte artık. Nefs ezkesinin şartları tamamlanmıştır. Kişinin Allah'tan aldığı nimetler başka nelerdir? O kişinin bütün günahlarını Allah Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevirir, seyyiatini hasenata çevirir. Ruhunu Allah'a ulaşmak üzere yola çıkartır Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre. Kişi nefs tezkiyesine başlar. Fizik vücudu nefs tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. İrade de azalan nefsin afetlerine paralel olarak aynı oranda güçlenmeye başlar. Ve 10. nimeti Allah-u Teala'nın, o kişiye biri 10 verirken bir tek derecelik kazandığı hayra 10 katını verirken 100 katını vermeye başlar ve bunu 700 katına kadar çıkaracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi burada başlıyor. Unsuru zikirdir. Bu noktadan evvel, yani kişinin 14. basamakta tabiyetinden ve kalbine iman yazılmasından evvel, o kalbe sadece rahmetle fazl giriyordu. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: "Velevle fadlullahi aleyhi ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada." Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, İçinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Kimse kendi nefsini tezkiye edemez, Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Böyle diyor Allah Teala. Öyleyse bu noktaya kadar rahmetle fazl var ortalıkta. Ama Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde Allah'ın söylediklerine bakarsak, bir de rahmetle salavat isimli yeni bir grup daha gelecek. Kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman bir kısım insanlar derler ki, muhakkak ki biz Allah içiniz. Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız, mülaki olacağız. Allah'a ruhumuzu mutlaka ulaştıracağız, geri çevireceğiz. Allah'a ruhumuzu rücu ettireceğiz. İşte diyor Allah Teala Bakara 157'de, hidayete erecek olanlar onlardır diyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Hidayetin rahmet ve salavatla olacağı, yani nefs tezkiyesine dayalı olacağı Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Öyleyse nefsin hidayeti zikirledir, rahmet ve salavatın da nefsin kalbine girmesiyledir. Nefs tezkiyesiyledir. Ve kişinin bu noktadan itibaren, mürşidine ulaştığı andan itibaren aldığı 10 tane nimetten sonra kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat ulaşmaya başlar. Bunu sağlayan müessesenin adı zikirdir. Zikrullah'tır. Allah'ın isminin tekrarıdır. Ve Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse ruhu Allah'a ulaştıran, hidayete erdiren müessese zikirdir. Allah'ın ismiyle zikret ve Allah'a ulaş. Ne oluyor? Zikrettikçe nefsimizin kalbindeki afetler azalıyor. Afetler azaldıkça emanet olan, rehine olan nefs, vücudumuzda rehine olan nefs, gök katlarının kapılarını birer birer açmaya başlıyor. Kalbindeki afetler azaldıkça üst katları açma yetkisini kazanıyor. Böylece ruhun Allah'a doğru seyri süluku gerçekleştiriyor. Gök katlarında birer birer yükseliyor. Nefsin kalbinde nur biriktiğini şimdi beraberce tezekkür edelim. İlk %7 fazilet birikiminde %2 rahmet birikimi oluşmuştur. Kişi mümin olduktan sonra, kalbine iman yazıldıktan sonra Rahim esmasının gerçek tecellisi ortaya çıkar. Sadece müminlerin üzerine Allah-u Teala fazıl ulaştırır, kalbine yerleştirir. Fazlım müminler içindir buyuruyor. İşte kalbine iman yazıldıktan sonra kişi nefs tezkiyesi zikir yapıyor. Allah'tan gelen fazılları kendisine çeken manyetik alanın sahibi olan iman kelimesi sebebiyle iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin etrafına gelen kalbi yavaş yavaş kaplayan fazıllar iman kelimesinin etrafına geliyor. İman kelimesine yapışıyor sımsıkı. Ve iman kelimesinin çekim gücü hiçbir zaman azalmayacağı için yapışan o fazılların oradan ayrılması mümkün değildir. Ne demek istiyoruz? Diyelim ki kalbinizde %7 nur birikti. O günkü zikrinizi tamamladınız, zikri durdurdunuz. Durdurduğunuz anda zikir sırasındaki olayı hatırlayın. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kalbin Allah'a dönük olan kapısının mühürü açılmıştır ve mühür oradadır. O mühürün üzerine baskı yapan rahmetle faz ve rahmetle salavat mühürü kalbin alt boyutuna kadar indirir. Zülmani kapıya kadar indirir ve mühür zülmani kapıyı mühürler kapalı tutar. Rahmetle fazlın ve rahmetle salavatın baskısı mühürün üzerine devam ettiği sürece kişinin kalbi şeytanın karanlıklarına, karanlık akışına kapalıdır. Karanlıklar nefsin kalbine, yani afetler, dışarıya atılan afetler nefsin kalbine giremezler. Kalbi %100 Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı doldurur. Ne zaman ki kişi kalbin, nefsinin kalbindeki işlemi zikrini tamamlayarak durdurur, zikir bittiği andan itibaren rahmetle fazla rahmetle salavat kalbe ulaşamayacağı için mühürün üzerindeki baskı kalkar. Kalpte %7 nur birikimi gerçekleşmişti. Baskı kalkınca aşağıdan baskı yapan şeytanın kalbimize gönderdiği karanlıklar, zulmet, nefsin afetleri tekrar kalbin içine dolmaya başlarlar. Ve bu dolan karanlıklar iman kelimesinin varlığına rağmen kalbi bütünüyle kaplarlar. Ne kadar yeri işgal edemezler? İman kelimesinin etrafında ne kadar fazilet, fazıl biriktiyse o birikime dokunamazlar. İman kelimesi onları kendisine çekmekte devam eder. Nefsin kalbinde %7 nur yerleşmiştir. Yerleştiren ve orada tutan iman kelimesidir. Zikir bunu yapar. Burası nefsi emaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Daha doğrusu Hazreti Yusuf şöyle söylüyor. Ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ve tecelli ettiği nefsler hariç. %7 nura kadar nefsimizin kalbinde ruhumuz zemin katlıdır. %7 nura ulaştığı zaman nefsimizin kalbi vücudumuzda, fizik vücudumuzun içinde bir rehini olan nefs, birinci gök katının kapısını açma imkanının sahibi olur. Remote kontrolla, uzaktan kontrolla birinci gök katının kapısı açılır. Bizim ruhumuz da ana dergâhtan yükselen diğer ruhlarla beraber birinci kata kadar yükselmeye başlar. Burası %7 fazilet birikimidir. Fazıl birikimidir. İki de rahmet birikimi noktasıdır. Ruh birinci gök katında. Kişi zikrini arttırmaya devam eder. Devam eden zikirle ikinci bir %7 nur birikimi nefs ikinci gök katının kapısını açar. Ruh ikinci gök katına ulaşır. Nefsi levame, kıyamet suresi ikinci ayet-i kerime fela uksimu bin nefsi levameti. Hayır, o levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levam edilen, kınanan nefs, kişi nefsini kınıyor, günahları işlemek istemiyor ama ne yazık ki işlemek mecburiyetinde kalıyor nefsi, o günahı işliyor. Ve kişi daha çok zikrediyor. Nefsinin kalbinde kalıcı nurlar %14'ü bulmuştur. Fazla olarak %2 rahmette hep vardır. Kalpte o başlangıç girişinden sonra. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Ruh üçüncü gök katında nefsin kalbinde %21 fazla birikimi. Burası nefsi mülkimedir. Şems suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse ve onu sevva edene, o nefse hem şeytanın fücarı, fücuru hem de Allah'ın takvası ilham edilir diyor Allah Teala. Nefsimiz ilham almaya başlıyor. Sonra bir daha %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Bilinki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Bundan evvelki bütün kademelerin Allah'ı zikretmekle gerçekleştiği burada anlatılıyor. Zikir kalpleri mutmain kılan yegane anahtardır. Ve bir kişinin kalbinde nurlar %28 fazilet, %2 de rahmete, yani %30'a ulaşmadıkça o kişinin kalbi mutmain olmaz, doyuma ulaşmaz. O kişi Allah'ın verdikleriyle kalbi doymaz, tatmin olmaz. Burası doyum noktasıdır. Fecir 27'de aynı şeyi söylüyor. Ya yetüven nefsin mutmain ne diyor? Ey mutmain olan nefs. İrci ila Rabbiki radiyeten var diye Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Ondan sonra da ruhan sesleniyor, Rabbine dön. Öyleyse dördüncü gök katında ruhumuz mutmain oluyoruz. Bundan sonra bir daha %7 nur birikimi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Fecir 28. Bir daha %7 nur birikimi ruhumuz bir evvelkinde 5. gök katına yükselmişti. Burada da 6. gök katına yükseliyor. Nefsi mardiye, Allah da bizden razı oluyor. Ve bir daha %7 nur birikimi oluşturuyoruz. Nefsi teskiye. Bu noktaya dikkatle bakalım. 7. defa %7 nur birikimi, nefsi teskiye. Ne olmuştur? Nefsimizin kalbinde %49 fazıl birikimi var. %2 de rahmet birikimi var. %49 artı 2, %51 eder. Nefsin kalbindeki afetler Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel sıfırdı. 10. basamağa yükselene kadar da sıfırdı. Orada rahmet kalbe girmeye başladı. 14. basamakta fazıllar kalbe girip yerleşmeye başladı. Ve bu noktada nefsimizin kalbinde %49 fazıl var, %2 de rahmet var. Nefsimizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştı. Şeytan yapısı itibariyle sadece nefsin afetlerine tesir edebilir. Çünkü ona duyarlı olan, Allah'ın emirlerini yapmayacak olan, yasaklarını işleyecek olan, şeytanla aynı paralele olan nefsimizin afetleridir. Nefsin afetleri %100 iken %49'a düştü. Faziletlerse sıfırken %49'a ulaştı. Rahmet de sıfırken %2'ye ulaştı. Nefsimizin kalbinde şeytan artık %51'ine kumanda edemiyor, tesir edemiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsinizin kalbinde hakimiyeti Allah'ın nurları ele geçirmiştir. Şeytan artık mağluptur. Hakimiyetini kalpte kaybetmiştir. Allah'ın nurları galip olmuştur. İşte bu nokta kişinin ruhunu 7. gök katına ulaştırdığı noktadır. Buradan itibaren ruh 7 tane gök katını aşmıştır. 7. gök katının 7 tane alemini geçecektir. Fetih kapısından elindeki kılıçla altın zincire vurup altın zinciri ikiye ayırarak fetih kapısından içeriye girmiştir. Ve zikir, affedersiniz, kader hücrelerini, ümmül kitabı, kudret denizini, makam-ı mahmudu, divan-ı salihini ve zikir hücrelerini birer birer geçecektir. Ve ruh Allah'a sitesim intihaya ulaşıp oradan da Allah'a indi ilahiye ulaşıp oradan Allah'a ulaşacaktır. Ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ruhunuzun ulaşması 21. basamaktır. Zikirle bunu sağladınız. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikti. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilâllâhil masîr diyor Allah-u Teala. Kim nefsini tezkiye ederse o kendisi için, kendi nefsi için bunu yapar. Çünkü nefsi Allah'a söz vermiştir. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Bundan sonra zikrimizi arttırırız. Beka makamında nurlar %61'den 71'e kadar çoğalır. Fena makamında %51'den 61'e kadar. Beka makamında %71'e kadar. Zühd makamında %81'e kadar. Muhsinler makamında da 81'den sonrası ve fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Neyle teslim olmuştur? Allah'ın zikriyle teslim olmuştur. Sonra mı? 27. basamakta nefsimizin kalbindeki nurlar %100 olur. Daimi zikre ulaşmışızdır. Artık zülmani kapının üzerine, zülmani kapıdaki mührün üzerine rahmetle fazl kesintisiz bir şekilde baskı yapıyor. Mührün oradan ayrılması mümkün değildir. Karanlıkların kalbimize girmesi de mümkün değildir. Bu sebeple artık şeytanın kalbimize hiçbir tesiri söz konusu olamaz. Bu noktadan itibaren şeytan o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. İşte zikir 27. basamakta kişinin nefsini de Allah'a teslim etmesini sağlamıştır. Daha sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Göğün bütün katlarını gördüğü zaman mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahlar örtülecektir. Sonra Allah Teala ona onun başının üzerine salah nurunu getirecektir. Ve sonra da o kişiyi günahlarını örttüğü günahları sevaba çevirerek irşada ulaştıracaktır. 28. basamağın 4. kademesi irşada ulaşma noktasıdır. Bu noktadan sonra kişi iradesini Allah'a teslim etmeyi dileyecektir. Talep mutlak kabul edecektir. Allah Teala o kişiyi irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hep bu cümle kullanılır, tayin edecektir. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu son mertebeye de ulaştılar. Hepsi söylediğimiz 7 tane kademeyi birer birer geçtiler. 7 makamı geçtiler, salah makamı. 7 makam geçtiler, ruhları Allah'a ulaştıktan sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. İrşad makamının sahibi oldular. İşte Tövbe suresinin 100. ayeti kerimesi. Diyor ki Allah Teala o sabikun el evveline var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlar. İster ensar olsun ister muhacirin onlara tabi olduğunun kesin delili Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesidir. Bütün sahabe iradesini de Allah'a teslim ederek Fevzül Azim'in, Ecül Azim'in, Hazül Azim'in sahibi olmuşlardır. Ve Fazlul Azim de bunların arasındadır. On iki defa, 12 mertebe nefs kalbi müzeyyen olmadıkça azim fazl oluşmaz. Azim fazl 12 müzeyyen olma mertebesini gerektirir. Fazl azimin sahipleri 12 mertebe kalpleri müzeyyen olduktan sonra iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. 12. mertebeden sonra teslim gerçekleşir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buraya kadarki bütün bu mertebeleri hep Allah-u Teala'nın zikri oluşturmuştur. Kim üzerinde? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üzerinde, rahim esmasının tecelli ettiği kişi üzerinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'az salavat Allah'a salavat. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleykum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Güzel Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdik.

Allah'ın indinde insanlar hep bir mutlu olma yarışı içindeler. Herkesin hedefi mutluluk olduğu halde bir kısım insanlar diyorlar ki biz zaten mutluyuz. Sizden mutluluk öğrenmeye ihtiyacımız yok. Biz de onlara sadece diyoruz ki emin misiniz mutlu olduğunuzdan? İşte bu mutluluğun ne olduğu konusu önem kazanıyor o zaman. Herkes kendisinin hem mutsuz olduğundan emin hem de başkalarına karşı kuyruğu dik tutarak diyorlar ki biz mutluyuz. Öyleyse mutluluk nedir? İşte İslam mutluluktur. Mutluluğun ta kendisidir. Kim daimi zikre ulaşırsa onun iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir barış, kesintisiz bir sulh ve sükun hakim olur. Kişi kesintisiz ve sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. Öyleyse mutluluğun yarısı nefsin tezkiye edilmesidir. Mutluluğun tamamı nefsin tasfiye edilmesidir. Mutluluğun yarısı ruhun Allah'a teslim edilmesidir. Mutluluğun tamamı fizik vücudunda nefsin de Allah'a teslim edilmesidir.

suçunu dış dünyada yani başka insanlarla alakalı olan bütün işlerinizde, başka insanlarla ilişkilerinizde suç ve suçunu, Allah ile olan ilişkilerinizde gene suç ve suçunu ifade eden devamlı bir vesiledir. Kesintisiz bir olaydır. Öyleyse üç ayrı safa, iç dünyanız, dış dünyanız ve Allah ile olan ilişkiler. Neden insanlar mutluluğu yaşayamazlar iç dünyalarında? Çünkü nefsleri duruma hakimdir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Nefsiniz sadece afetlerden ırıldır. Yani nefsiniz sadece muhtevasında yalnız afetler olduğu için afetlere dönük taleplerden bulunur. Vücudunuzun kumandanı olan aklınızda. Nefsinizin bütün talepleri negatiftir. Yani şerre dayalıdır. Çünkü nefsin kalbi zikre başlamamış olan bütün insanlarda baştan aşağı sadece karanlıklarla katılır. Bu sebeple sadece nefsin afetlerini içerir. Ve nefsin afetlerine şeytan da taktikler öğreterek nefsin şer taleplerini akla kabul ettirmesini sağlar ve kişi devamlı şer işleyen, hep derecat kaybeden olaylar yaşayan bir insanın şer, size derecat kaybettiren bütün olaylardır. Hayır, size derecat kazandıran bütün olaylardır. Öyleyse nefse emanet olan bir insan, nefsinin bütün afetleri hayatta olan, faal olan, henüz bunlarda hiç temizleme yapamamış olan bir insan nefse emaredir. İşte bu kademe, nefsin hakimiyet kademesine dikkatle bakalım, kişi iç dünyasında neden mutsuzdur? 1. Nefsi vücudun kumandanı olan akla devamlı şer taleplerde bulunuyor. Derhal bundan haberdar olan ruh harekete geçiyor. O da o nefsin talebinin tam zıttı olan bir hayır talebiyle akla ulaşıyor. İkisi de akla ulaşıyor. Sonra aklın bu taleplerden birini kabul etmesi söz konusu. Ama bundan evvel nefsle ruhun arasında önemli olan bir olay var, çatışma. Ne şerri talebeden nefs dediğinden vazgeçiyor, ne de hayrı dileyen ruh dediğinden vazgeçiyor. İkisi de taleplerinden vazgeçmedikleri için kavga kaçınılmazdır. Kişinin iç dünyasında kavga var, savaş var, kaos var. Nerede bu dediklerim varsa orada mutluluk yoktur, huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Kişi iç dünyasındaki bu evrensel kavga sebebiyle hep huzursuz ve sıkıntılı. Nerede? İç dünyasında. Şu anda iç dünyasındaki durumdan bahsediyoruz kişinin. Bu sebeple huzursuz. Devamlı bir kavga sebebiyle huzursuz. Madde bir. Nefsin taleplerini akla kabul ettirmek için şeytanın kurnazlı taktikleri devreye giriyor ve nefs aklı çoğu zaman kandırıyor. Ona şer taleplerin işlenmesi için vesile oluyor. Ve akıl sezik vücuda şer taleplerin taktikasını yaptırıyor. İşte böyle bir satı içerisinde kişi her günah işleyişinde, ki devamlı günah işler gibi bir durum vardır, çok sık günah işlemektedir, her günah işlenmesinde kişi huzursuz olur. Bu ikinci bir huzursuzluk sebebidir. Bir üçüncü huzursuzluk sebebi daha var. Her günahın arkasından o mutlaka nefse azap eder. Neden acaba ruha böyle bir yetki vermiş Allah-u Teala? Çünkü ruhun talebi fizik vücut ölmeden evvel Allah'a ulaşmaktır. Ama nefsinizi 7 kademede tezkiye edemezseniz, temizleyemezseniz ruhunuz 7 tane gök katını aşıp yokluğa geçip Allah'a ulaşamaz. Bu mümkün değildir. Madem ki ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi Allah'ın üzerinde 9 defa tartıldığı bir vesiledir ve bu vesileyi ruhunuzun Allah'a ulaşmasını nefsinizdeki afetler sebebiyle gerçekleştiremiyorsunuz. Ruh Allah'a ulaşamıyor. İşte Allah

mesela bu sebeple ruha bir yetki vermiş. Şer taleplerde bulunan, şer işlenmesine sebebiyet veren nefsi her seferde cezalandırmayı ister. Kaç derecelik bir kaybı varsa nefsin, o kadar cezalandırması söz konusu. Bu cezalandırma fizik bir cezalandırma değil, manevi bir cezalandırma, bir huzursuzluk yaşatma olayı, sıkıntı yaşatma olayı. Öyleyse kişi üç ayrı sebepten dolayı iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Bir, iç dünyasında devamlı bir kavga var nefsiyle ruhu arasında. Bu sebepten huzursuz ve sıkıntılı. İki, bu kişi devamlı günah işliyor, suç işliyor, bu sebepten huzursuz. Her suçu işledikten sonra huzursuzluk ve mutluluk duyuyor. Üç, her suçu işletmesini müteakip ruh nefse azap ediyor. Bu sebepten de kişi mutsuz ve huzursuz iş dünyasında. Şimdi gelin beraberce ihlası ulaşmış olan, nefsini tasfiye etmiş olan bir insana bakalım. Ne olur? Böyle bir kişi mutlak bir iç huzurunun sahibidir. Neden? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerine ruhun bütün güzellikleri, hasletleri, faziletleri gelip yerleşmiştir. Ruh bütün hüviyetini nefse geçirmiştir. Nefs bir ruh hüviyetindedir. Ahsen olmuştur. İşte Tin suresi 3. ayet-i kerime. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esvedi safimlere dedik. 51 zaman parçası içinde %100 negatiften %100 pozitife geçebilecek olan bir özellik, ahsen olma özelliği, bu nefsimizin özelliğidir. İşte bunu başardığı zaman nefsiniz Allah-u Teala'nın yardımıyla daimi zikir bu hedefe sizi ulaştıran temel faktördür. Daimi zikir ulaştınız Allah'ın yardımıyla ve daimi zikirle nefsinizdeki bütün afetleri temizlediniz. Saf oldunuz. Yani muhtevayı bozan bütün negatif faktörlerden nefsinizin kalbi temizlendi. Yalnız nurlardan oluşan ruhunuzun kalbiyle aynı standartlara ulaştı. Bundan sonra ne olur? Beraber bakalım. Bu kişinin iç dünyasındaki kavga biter. Neden biter? Çünkü ruh başlangıçtan itibaren, yaratılışından itibaren ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi ister. Yasak ettiği çocuğuyla da işlemek. İşlemek istemez. Çünkü yalnız hasletlerden oluşur. Bu aşamada ihlasa ulaştığınız zaman, nefsiniz halis olduğu zaman, saf olduğu zaman, işte o zaman nefsinizin de kalbi, ruhunuzun kalbinin hüviyetine dönüşür. Sadece hasletlerden ve faziletlerden ibaret olur. Manası nasıl ruhunuz daima hayrı dilerse, artık nefsinizde sadece hayrı dileyebilir. Öyleyse eğer nefsiniz de hayrı diliyorsa, ruhunuz da hayrı diliyorsa kabul edilmiştir. İçinizdeki, iç dünyasınızdaki evrensel kavga sona ermiştir. İşte bunun için iç dünyanızda sonsuz bir saadeti yaşayacaksınız. Artık iç dünyanızda kavga yok. Gelelim dış dünyanıza. Dış dünyanızda da başlangıçta sonsuz bir huzursuzluk, sonra huzuru yaşamanız söz konusu. Ama üç dünyanızdaki kavganın bitişini müteakip durumunuza beraberce bir defa daha göz atalım. Bakalım hangi açılardan mutlusunuz? Allah-u Teala'nın indinde kişinin iç dünyasındaki kavganın bitmesi, o kişinin huzura ulaşmasının baş şartıdır, temel şartıdır. Ama başka olaylar da var tabii. Kişinin iç dünyasındaki kavga bitmiştir.
Çünkü nefse ruh hüviyetine ulaşmıştır. Nefse ruh da hayrıdır demektir. Öyleyse her ikisi de hayrı dilediği için içerideki kavga sona erer ve birbirlerine zıt olmak yerine birbirlerine yardıma başlarlar. Çünkü ikisi de hayrı talep etmektedir. Sonra ne olur? Aklın iki müşaviri vardır. Birisi nefsiniz, birisi ruhunuz. Her ikisi de hayrı dilediği için aklınız yalnız hayır işleme imkanı verir fizik vücudunuza. Ve fizik vücudunuzun bu noktadan itibaren bütün işlemleri hayırdır. Yani arkasından sadece mutluluk duyulan davranış biçimleri. İşte bu sebeple kişi her aktivitesinden, her faaliyetinden, her aksiyonundan mutluluk duyar, saadet duyar ve sonsuz bir mutluluk içinde yaşantısına devam ettirir. Tabi ruhunuzun nefsinize azap etmesi diye de bir olay artık kalmamıştır. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızda sonsuz bir saadeti yaşıyorsunuz. Peki dış dünyanızdan durumlar nasıl diye bir göz atarsak dış dünyanıza başlangıçta o da mutsuz. Dış dünyanızda da mutsuzluğu ve huzursuzluğu yaşıyorsunuz. Baştan aşağı mutsuz ve huzursuzsunuz. Neden? Çünkü nefsinizde afetler var. Ve afetler duruma hakim. Hakimse etrafınızdaki insanlara karşı devamlı yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Yani onlara zulmediyorsunuz. Onlara zulmettiğiniz sürece hep derece kaybediyorsunuz ve yaptığınız işten bir günah olduğu için arkasından mutlaka huzursuz oluyorsunuz, sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Yaşadınız, sonra bu kadar da kalmıyor. Başkalarına yanlış davranışlarda bulunduğunuz için, yani günah işlediğiniz için, onlara zulmettiğiniz için ruhunuz nefsinize mutlaka azap ediyor. İkinci defa huzursuzsunuz. Bir, başkalarına zulmettiğiniz için huzursuzsunuz. İki, arkasından ruhunuz nefsinize azap ettiği için huzursuzsunuz. Aklını kullanmayana azap ederiz diyor Allah-u Teala. İşte bu aklınızın kullanılmaması halidir. Azap ediyor. Yeter mi? Yetmez. Sizin yaptığınız bu zulüm etrafınızdaki insanların sizden intikam alması için zemin hazırlıyor. Etrafınızda yanlış davranışlarda bulunup kendilerine zulmettiğiniz ne kadar insan varsa hepsi sizden intikam almak için sıraya dizilmiş fırsat kolluyorlar. Bir fındığını yakalayıp intikamlarını alacaklar. Ellerine fırsat geçince intikamlarını alıyorlar. Bir defa daha üzülüyorsunuz. Neden? Çünkü nefsinizde afetler var. Öfke var, kin var, haset var, gayet var, intikam var ve sizden intikam aldıkları zaman size yapılan düşmanca bir davranış söz konusu. Bu sebeple iç dünyanız bunu kabul edemiyor ve huzursuzluk duyuyorsunuz. Üçüncü kez huzursuzluk duyuyorsunuz. Yetmez. Böyle olduğu için, sizden intikam alındığı için siz de intikam almaya yelteniyorsunuz. Fırsatı yakalayınca intikamınızı alıyorsunuz ve işlediğiniz yeni bir zulümdür. Bu sebeple bir defa daha huzursuz oluyorsunuz. İntikam alan bir kişinin yaşadığı huzursuzluk. Sonra intikamınızı alamadığınızı düşünelim. O zaman ne olur? O zaman şuur altı birikimi başlar, stres başlar. Bu sefer de anlamamış intikam kine dönüştüğü için artık kindar bir insansınız. Birilerine karşı kin besliyorsunuz. Ve bu sizde stres oluşturuyor. Stres sebebiyle huzursuzsunuz. İntikamınızı alabilmiş olsaydınız, intikamınızı aldığınız için huzursuz olacaktınız. İntikamınızı alamadığınız için stres sebebiyle huzursuz olacaksınız. Her ikisi de sizi huzursuzluğa alıştırır.
nefsinizin hakim olduğu, duruma hakim olduğu bir statü içerisinde. Öyleyse intikamınızı alsanız da huzursuzsunuz, alamasanız da huzursuzsunuz. Öyleyse insanlar dış dünyalarında nefsleri onların iç dünyalarına hakim olduğu zaman hangi sebeplerden dolayı başka insanlarla ilişkilerinde huzursuzdurlar? Bir, onlara zulmettikleri için her zulüm bir günah olduğu cihetle huzursuzdurlar. İki, arkasından ruhları nefslerine azap ettiği için huzursuzdurlar. Üç, başka insanlar kendilerine zulmedilmesinin intikamını aldıkları zaman bu sebeple huzursuzdurlar. Dört, kendileri de intikam almayacaklar ve intikamlarını aldıkları zaman bir zulüm yapmış olacakları için yeniden huzursuzdurlar. Eğer intikamlarını alamazlarsa bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle huzursuzdurlar. Bunlara bir de kişinin iş dünyasındaki her olaydaki kavgayı ekleyin. Öyleyse böyle bir insan her zaman huzursuzdur. Öyleyse biz zaten mutluyuz. Mutluluk tanziyesine ihtiyacımız yok diyenlere sesleniyorum. Sizlerin kulaklarınızın çınlamasını istiyorum. Gerçekten bu standartlarda hala iddia edecek misiniz? Biz mutluyuz diye. Kim mutludur dış dünyasında? Ona gelelim. Daimi zikrin sahipleri mutludur. Neden? Nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerine Allah'ın katından gelen rahmet, fazla selavatın kalplerine yerleşmesi, daha doğrusu bu üçünden fazlın kalplerine yerleşmesiyle iç dünyaları tamamen aydınlanmış, ruhlarının hüviyetini almıştır ve yalnız hayrı dilemektedir. Öyleyse bu insanlar hayrı diliyorsa nefsleriyle, ruhları zaten ezelden beri hayrı dilediği için herkese karşı olan davranışları mutlaka ruhun istediği istikamet olacaktır. Çünkü nefsi ruh hüviyetine girmiştir. O kişi bu sebeple sonsuz bir mutluluğu duyacaktır ve yaşayacaktır. İç dünyasındaki kavga bittiği için ve başkalarına karşı bütün aksiyonlarında hep onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğu için hiçbir davranışı yoktur ki onu huzursuz etsin. Bütün davranışları başkalarına huzur veren davranışlar olduğu için o kişi her zaman mutludur ve huzurludur. Tabiatıyla bu sebeple ruhu nefsine azap etmemektedir. Bu sebeple de mutludur. Eğer bu kişi başkalarına karşı olan bütün davranışlarda hep hayrı işlemişse, o zaman hiç kimsenin ondan intikam alması diye bir olay mümkün değildir. Bir davranış biçimi mümkün değildir. Neden? Çünkü bu kişi herkese karşı hayırla davrandığı için hiç kimsenin şerle davranan bir kişiye davrandığı gibi davranıp bu kişiden intikam alması söz konusu değildir, mümkün değildir. Çünkü bu kişi hep hayrı işlemektedir. Bu sebeple başkalarının kendisinden intikam alacağı bir davranış biçimi sergilemesi mümkün değildir. Mümkün olmadığı için de hiç kimsenin bu insandan intikam alması mümkün değildir. Öyleyse bu kişiden hiç kimse intikam almayacağı cihetle, alması mümkün olmadığı cihetle kendisinden intikam alınanların düşeceği huzursuzluk durumuna bu kişi hiçbir zaman düşmeyecektir. Ayrıca bu insan intikam almayı aklına bile getirmediği için intikam alamıyor diye iç dünyasında stres oluşması ve günahlarının ve stres sebebiyle huzursuz olması mümkün değildir. Öyleyse ne görüyoruz? Dış dünyasında insanları huzursuzluğa sevk eden olayların hiçbirisi bu insanda tahakkuk etmez. Neydi olaylar? Bir, insan başkalarına zulmeder, nefsi duruma hakimse,
bu sebeple huzursuzdur. Arkadan ruhu nefsine azap eder, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan insanlar ondan intikam alırlar, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan da bu kişi başkalarına intikam alır, bu sebeple huzursuzdur. İntikamını alamazsa, intikamını alamadığı cihetle huzursuzdur. Çünkü stres oluşmuştur. Hep huzursuzdur kişi. Ama ihlasa ulaşan bir kişi bu huzursuzluktan hiçbirisini yaşamaz. Başkalarına karşı olan bütün davranışları, nefsi de ruhu da hayır talep ettiği için hep hayırla davranır. Her hayır arkasında da bir insan sadece mutluluk ve huzur duyar. Sonra bu kişi başkalarının hep hoşuna giden davranışlarda bulunduğu için ruhu nefsine asla azap etmez. Aynı sebepten başka insanlar bu kişiden intikam almayı akıllarına bile getirmezler. Böyle bir şey zaten mümkün değildir. Çünkü bir kişinin başkasından intikam alabilmesi için kendisine zulmedilmesi lazım. Oysa ki nefsini tasfiye etmiş olan bir insan hiç kimseye zulmedemez. Zulmedemezse ondan intikam alması da mümkün değildir. Çünkü ancak bir zulmün karşılığında intikam alması mümkün olabilir. Tabiatıyla bu kişi hiçbir zaman bir şuur altı birikimine de muhatap olmaz. Çünkü zaten intikam almayı aklına bile getirmiyor. İntikam alacağı sebep de yok. İntikam almak onun aklına da gelmez. Ve görüyorsunuz ki bu kişi dış dünyasında da sonsuz bir mutluluğun sahibi bir. Hiç kimseye zulmetmediği için, tam aksine bütün insanlara hayırla davrandığı için bu kişi mutludur. Her hayır davranışın arkasında mutluluk yaşandığı cihetle. İki, bu sebeple ruhu nefsine asla azap etmediği için bu kişi mutludur. Üç, hiç kimsenin ondan intikam alması mümkün olmadığı için bu kişi mutludur. Dört, başkaları kendilerinden intikam almadığı için bu insanlar başkalarından intikam almak gereğini hiç duymazlar. Ayrıca zaten nefslerine intikam afiyeti olmadığı için hiçbir zaman intikam almayı da düşünemezler, intikam da almazlar. Bu sebeple mutludurlar. Ve hiçbir zaman şuur altı birikimi bu insanlarda oluşmaz. Çünkü şuur altı birikimin oluşabilmesi için bu insanın intikam almayı dilemesi ama bunu başaramaması söz konusudur. Öyleyse görülüyor ki insanlar nefse emare ederken, nefsleri duruma hakimken hep huzursuzdurlar, hep sıkıntılıdırlar. İç alemlerinde de dış alemlerinde de. Ama ihlasa ulaştıkları zaman, nefsleri halis olduğu zaman, nefsleri ruh hüviyetine dönüştüğü zaman iç dünyalarında da mutludurlar, dış dünyalarında da mutludurlar ve bu mutluluk devamlı bir meseledir. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah ile olan ilişkilerimizin bir emirler cephesi var, bir de nehiler cephesi var, yani yasaklar cephesi. Emirlerine gelelim Allah-u Teala'nın. Nefsine sahip olamayan, nefsi ona hakim olan bir insan Allah'ın emirlerini asla yerine getirmez. Hiç böyle bir niyeti yoktur. Allah neyi emrederse nefsi hakimse duruma, nefs onun mutlaka zıttını yapmak ister ve Allah'ın emirlerine itaat etmez. Bu sebeple kişi huzursuzdur. Emirlere itaat etmediği için, yanlışı yaptığı için huzursuzdur, günah işlediği için huzursuzdur. Arkadan da ruhu nefsine azam edecektir, bu sebeple de huzursuz olacaktır. Ya emirler cephesi böyle olduğuna göre, ya Allah'ın yasak ettiği fiiller, onları da bu kişi özellikle yapmak ister. Çünkü şeytan kendisine Allah'ın yasak ettiği fiilleri güzel gösterir. Böylece gördüğümüz o ki bu kişi günahları işlemektedir. Ya Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemektedir, günaha girmektedir. Bu sebepten huzursuzdur. Arkadan da ruhu mutlaka nefsine azap edeceği için bir defa daha huzursuz olacaktır. Demek ki bu insan
Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde huzursuzdur, hem de nehirler cephesinde huzursuzdur. Ama ihlasa ulaştığı zaman bu huzursuzluk sıfır noktaya iner. Çünkü bu kişi Allah'ın bütün emirlerini doyulmaz zevkler olarak telakki etmekte ve öyle yaşamaktadır. Öyleyse orada sonsuz bir mutluluk söz konusudur. Bu kişi bütün emirleri doyulmaz mutluluklar olarak yaşamaktadır. Allah'ın emirlerini yerine getirmek onun için doyulmaz bir zevktir. Farkına varmıştır ki Allah-u Teala bütün emirlerini, bütün ibadet emirlerini, her türlü emrini sadece kişiye bir mutluluk vermek üzere göndermiştir. Hedefi budur. İşte Allah'ın emirleri kendilerine angarya gibi gelenlere ithaf olunur. Allah'ın bütün emirleri daimi zikrediye ulaşsanız sizin içiniz uyumaz zevkler haline alır. İhlasa ulaşan bir kişinin Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi söz konusu değildir. Neden? Çünkü yanlış bir fiili işlemeniz iç dünyanızdan size bir talep gelmesiyle mümkündür. Yani içinizden bir ses, şeytan ve içinizdeki nefsinizin sesi sizin o günahı işlemenizi ister ve sizi kandırmaya çalışır. Ama şimdi nefsinizde hiçbir afet yok. Şeytanın tesir edebileceği alan da kalmadığı için şeytanın sesinin de sizi etkilemesi artık mümkün değildir. Öyleyse hiçbir zaman böyle bir tesirin altında kalmayacaksınız. Ve sadece mutluluğu ve huzuru yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de, Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesinde de, nehiler, yasaklar cephesinde de. Ne gördük? Mutluluk üç boyutlu bir metredir. İç aleminizde birinci boyutu, dış aleminizde ikinci boyutu, Allah ile olan ilişkilerinizde üçüncü boyutu gerçekleşir. Ve siz daimi zikre ulaştığınız zaman ancak mutluluğu bütün boyutları yaşayabilirsiniz. Daimi bir husustur mutluluk. Kesintisiz bir vesiledir. Yoksa birazcık mutlu olurum, ondan sonra da hep mutsuz olurum tarzında bir yaşantı hiçbir zaman mutlu olduğunuzu iddia etmekle mutlu olduğunuzu ispat edeceğiniz bir noktaya sizi ulaştırmaz. Sadece iddiacı olursunuz. Biz biliriz ki siz mutlu değilsiniz, hiç mutlu değilsiniz. Ama sözlerimizin burasını diyoruz ki mutlu olabilirsiniz. İşte sohbetimizin birinci bölümünde sizlere Allah'a ulaşmayı dilemenin sizi nasıl cennet saatine ulaştırdığını söyledik. Şimdi bu ikinci bölümünde de mutluluğun ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Gördünüz ki mutluluk sizin kendi kendinize tahayyül ettiğiniz olay değil. Mutluluk devamlı bir vesiledir. İç aleminizde de sizi mutlu kılacak olan hüviyetin sahibi kılar. Dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse Yüce Rabbimizin hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek bu akşamki bu sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve Es-Selamu.

0: kalbim biliyor. Dolayısıyla benim her şeyi Allah'tan istemem gerek yok. Yani her zaman talepte bulunmama gerek yok diyor. Bir, bu doğru mu? Acaba Allah Teala'dan her zaman için talepte mi bulunmalıyız? Yoksa o bizim kalbimizi biliyor diye talepte bulunmamak mı gerekir? Bir de Allah Teala herkesin mürşidi aramasını istiyor. Yani mürşidini talep etmesini istiyor. Bu mürşidi talep etmek nasıl oluyor? İnşallah bize bu talep konusunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah Teala muhakkak ki bir talep merciidir. Müracaat merciidir. Merci kelimesi, müracaat kelimesi, reca kelimesi hep aynı kökten geliyor. Allah bizi yaratandır. Biz hepimiz Allah'a ihtiyaç duyarız. Hepimizin Allah'a ihtiyacı vardır. Hepimizin birbirimize de ihtiyacı vardır. Sadece Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah Teala kainattaki dostlarımızın en büyüğüdür. Bütün problemlerimizi halledebilecek olan yegane mercidir. Öyleyse Allah Teala bizi yaratmış ve kendisiyle hep ilişkili olmamızı istiyor. İşte sahabeye söylediği şey, diyor ki eğer siz günahlar işlemeyen ve de bana hangi sebeple olursa olsun müracaat etmeyen bir kavim olsaydınız, sizi yok ederdim de yerinize günahlar da işleyen ama bana devamlı müracaat eden bir kavim vücuda getirirdim. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Çünkü o Rab'tır. Rab terbiyeci demek. Rab mürebbiye demek. Rab emir ve kumanda merciği demek. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya müracaat etmek üzere yaratılmışız. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Eğer Allah'ın düşünmemizi istediği gibi düşünebilirseniz, biz hepimiz onun kölesiyiz aslında. İşte aranızda Allah'a en çok köle olan biziz. Ve bundan sonsuz mutluluk duyarız. Sonsuz huzur duyarız. En güzelinin bu olduğunu biliriz. Çünkü Allah'a ne kadar köle olabilirseniz, o seviyede yüksek bir performansın sahibi olursunuz. Bir, o seviyede yüksek bir serbestliğinin, hürriyetin sahibi olursunuz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti azalmaz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti artar. Paralel yürür. Yavuz Sultan Selim çölü geçiyor. Hilafeti alıyor. Bakıyor bir sürü adamlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında şuralarında demir küpeler var. Kocaman şöyle. Bunlar diyor kim diyor bu demir küpelerin sahibi? Niye takıyor bu demirleri? Bunlar diyorlar İsmail Paşa'nın kulları. Bunlar İbrahim Paşa'nın kulları. Bunlar Süleyman Paşa'nın kulları. Getirin diyor onlardan bir tane de benim kulağıma takın diyor. Taktırıyor. O Süleyman Paşa'nın, o İsmail Paşa'nın diyor. Ama diyor ben Allah'ın kuluyum diyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim'i farklı görürsünüz hep. Kulağında küpeli tek padişahtır. Bakın, sultanların resimlerine bakın. Yalnız Yavuz Sultan Selim'i kulağında küpeyle göreceksiniz. İlk defa ben gördüğüm zaman Osmanlı'yı da zaten tarih kitaplarından biliyorduk. Osmanlı'yı bize o kadar kötülemişlerdi ki işte dedim hastalardan biri de bu. Kadın gibi küpe takmıştı. Ama sonra Yavuz Sultan Selim'i tanıyınca, Allah Teala ondan bize bahsedince Yavuz Sultan Selim'in Allah katındaki büyüklüğünü anladım. Çölü geçerken Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Asker sıcaktan perişan, çölde dolaşmaya, çölü geçmeye hazır değil. Zaten çölü geçebilen dünya üzerinde bir tek ordu var. Yavuz Sultan Selim'in ordusu. Vezirler diyorlar ki padişahım, bu asker zaten perişan. Sen diyorlar bir de attan indin, yaya yürümeye başladın. At, tabii biz de indik, askerin de hepsi indi. Hepimiz diyorlar koca çölü yaya geçiyoruz. Yavuz Sultan Selim şöyle bir bakıyor. Görmüyor musun diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Önde ve diyor yaya devesinin üzerinde değil diyor. O diyor yaya giderken diyor ben atın üzerinde olabilir miyim diyor. İşte o yaya geçen ordu var ya, çölü geçen tek ordu. Öyleyse Allah'ın kulu olmak, Allah-u Teala'dan talebe bağlı bir husus. Yavuz Sultan Selim yine Allah'a müracaat etti. Allah onu oraya gönderdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak Allah-u Teala'ya müracaat etti. Mürşidi Allah ile arasında İstanbul'un alması için en büyük vasıtaydı. Öyleyse hep müracaatlar var. Hep talepler var. Barbaros Hayrettin Paşa Adareydoğlu ile yaptığı savaşı kazandığı gece sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarmıştı. Ona müracaat etmişti. Allah'a müracaat edeceksiniz. Neticesini biliyorsunuz. Allah-u Teala buyurmuştu ki donanmadaki bütün kadırgaların üzerine Allah dilerse rüzgarları başka istikamete...
2: Allah!
1: Böyle bir ayet-i kerime gemilerin bordalarına yazıldı. Ve biliyorsunuz ki Preveze Deniz Savaşı'nı Osmanlı kazandı. Barbaros Hayrettin Paşa. Bir donanma düşünün ki hiçbir subayı evliya olmadan subay olamaz. Hiçbir paşa da daimi zikrin sahibi olmadan paşa olamaz. Bütün reisleri, Osmanlı reislerini, donanma reislerini hatırlayın. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Hepsi Allah'ın üst seviye evliyasıydı. Bedava kazanılan zaferlerden bahsetmiyoruz. Bunlar hep Allah'tan taleple gerçekleşen olaylardır. Kim Allah'a derse ki ya Rabbi ben daimi zikrin sahibi olmak istiyorum. Sadece onlar daimi zikrin sahibi olabilirler. Ötekiler kendilerini zorlamazlar bile. İşlerinde iblis onların o hedefe asla ulaşamayacağını onlara inandırmıştır. Allah'a müracaat etmedikleri için kuvvetleri kesilmiştir. Zayıflamışlardır. Müracaat asıldır. Allah'a müracaat ettikçe bilenirsiniz. Allah'a müracaat ettikçe güçlenirsiniz. Siz hangi iş olursa olsun onu yapabileceğinize inanıyorsanız, Allah-u Teala'dan da bu istikamette istiyorsanız mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Siz bir hedefe ulaşamayacağınızı düşünüyorsanız ve bunun için de Allah-u Teala'dan istemek gereğini bile duymuyorsanız o zaman o hedefe ebediyen ulaşamazsınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı sizin imanınızın ve Allah'tan talebinizin üzerine kurulan bir köprüdür. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımını talep etmedikçe Allah'ın yardımı gelmez. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledikleri. Diyor ki Habibim sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Kema ersennâ fîküm resûlen minküm. Yetlû aleyküm ayetina ve yüzekîküm. Ey sahabe, size sizin aranızdan birisi peygamber olarak gönderildi. Resul olarak gönderildi. Burada Resul peygamber. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi nedir? Hidayettir. Hidayet midir? İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri. Diyor ki, ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedirüküm ben dalle izah edeytüm sümme mercihüküm cemiya. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek size borçtur. Siz böylece hidayete erince dalalettekiler size bir zarar veremezler. Nasıl böylece? Nefsinizi tezkiye ederek hidayete erince. Dikkat edin. Ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Dikkat edin. Nefsin tezkiyesi hidayettir. Dikkat edin. Fizik vücudun Allah'a kul olması hidayettir. Allah'a verdiğiniz nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki, fizik vücudunuzun ahdi hidayettir. Nereden biliyoruz? İşte bir tanesi söyleyelim. Nefsin tezkiyesi hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması hidayet mi? İşte iki ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. İnne muhakkak ki hidayet, hüdâ, hidayet, hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüdâ. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el-hüdâ, hidayettir. Demek ki ruhun Allah'a ulaşması da hidayet. Peki fizik vücudun Allah'a kul olması, o da hidayet. İşte Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki, biz sizden ey Ademoğulları, ya eyyühel... Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidü şeytane innehu leküm adüvün mübin ve enibuduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı mustakimdir. Ey sırat-ı mustakim, Allah'ın insanları hidayete erdirdiği yolun adı. Öyleyse sırat-ı müstakim deyince Allah Teala hidayeti kastediyor. Üç ayrı statüde ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayet, nefsimizin tezkiyesi hidayet, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması gene hidayet. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sahabe diyor ki, o sizin nefsinizi tezkiye eder. Tezkiye vesile olur demiyor. Tezkiye eder diyor. Ama Allah Teala Kamer suresinde buyuruyor ki, Allah'tan o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Allah'tan başka kimse nefsi tezkiye edemez. Yalnız Allah nefsleri tezkiye eder. Allah Teala böyle söylüyor. Ama Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefsleri tezkiye ettiğini, yani nefsleri tezkiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Ama gene Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki, sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek bu? Çok açık bir ifade bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi iradesiyle bunu yapamayacağını söylüyor Allah Teala. Mutlaka hidayete ermeyi dileyen birisi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu dünyada gelmiş geçmiş en büyük sevgilisi, istiyor falanca hidayete erdirmek ama o kişi hidayete ermeyi dilemedikçe onun hidayete ermesi mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olsa aracı, onun hidayete ermesi mümkün değildir. Öyleyse bir insanın hidayetine sebep olan şey o kişinin bizatihi kendi talebidir. Her şey sizin talebinize bağlı. Allah-u Teala'dan talepte bulunmadıkça Allah'ın onu gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Şimdi bakıyorsunuz ayetler. Allah dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini hidayete erdirir. Bizim sevgili profesörlerimiz zannediyorlar ki kişilerin aslında hidayete ermek gibi bir niyetleri yok. Liyakatleri de yok. Ama Allah Teala onları hidayete erdirmek istiyor ve erdiriyor. Allah öyle istediği için. Öbür taraftan kişilerin liyakatleri de var. Hidayete ermeyi de istiyorlar. Ama Allah Teala onların hidayete ermesini istemiyor. Ve o insanlar hidayete eremiyorlar. Çünkü ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediğini dalalette bırakır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerine baktığınız zaman Allah'ın hidayete erdiklerinin hepsi hidayete ermeyi talep edenlerdir. Allah'ın dalalette bıraktıklarının hepsi Allah'ın hidayetine talip olmayanlardır. Öyleyse top sizde. Siz o topu dilediğiniz kaleye gönderirsiniz. Ya dilek kalesine gönderirsiniz, dilersiniz gol olur, ya da dilemezsiniz, o zaman gol olmaz. Öyleyse o sizdeki topu Allah-u Teala'dan aldığınız emirle gerçekleştireceğinizi düşünün. Ama onun size o emri vermesinin, onun size yardım etmesinin, o hedefe ulaştırmasının arkasında başka birisi de yok. Başka bir talep de yok. Hatta Allah'ın bizatihi kendisi de yok. Siz talep ettikçe Allah asla sizi hidayete ulaştırmaz. Anlıyor musunuz? İnsanoğlunun Allah'ın katındaki kıymetini sırf o kişinin dileği var diye Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bu kadar size değer veriyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Öyleyse bir insan derse ki ben zaten Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bir diyeceksiniz ki bu kuyruklu bir yalan. Kuyruğu da var. Çünkü Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu inne kullanmış. Muhakkak diyor. Muhakkak, muhakkak, muhakkak kendime ulaştırırım. Öyleyse geleceğiniz talebinize bağlı. İşte bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hani şu bizim sevgili profesörlerin reddettikleri konu. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şeyden Allah-u Teala bahsetmiyor bile. Bir adam çıkmış, ukalalık ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırırmış diyor. Gerçekten öyle mi? Hadi beraber bakalım şimdi ayetlere. Evvela talebin önemini anlatan en önemli ayet Yunus suresinin, bizim Yunus'tan hatırlayın, 7. ayeti kerimesi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ buyuruyor Allah-u Teala. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8, onların iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse talebin önemini görüyor musunuz? Talep yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. La yercune likâina diyor Allah Teala. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bu istikamette talepleri yoktur. Neymiş sonuç? Cehenneme gitmek. Öyleyse Allah-u Teala'dan siz onun yardımını dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı talep etmedikçe Allah'tan, Allah sizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ebediyen dalalette kalırsınız. İşte dalalette kalanların durumuna beraber bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde Men yehdillahi fehüvel mühted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ve Allah Teala buyuruyor, kim de dalaletteyse onlar için bir evliya mürşit bulunmaz. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Ne demek istediğini anlayabilmek için bir başka ayet-i kerimeye ulaşmak mecburiyetindeyiz. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ey insan ve cin topluluğu, içinizde kalpleri kasiyet bağlamış, yani kararmış ve sertleşmiş olanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar, mürşidini ister. Öyleyse Kehf suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey şunu ifade ediyor. Femen yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida diyor. Kim dalaletteyse onun için bir evliya mürşit bulunmaz. Şimdi Cin suresinin 14. ayet-i kerimesiyle bunu birleştirdiğiniz zaman ne çıkıyor? Allah'a teslim olmayı dileyen mürşidini arar diyor. Aramayan bulamaz. Öyleyse kişi aramazsa Allah'tan mürşidini talep etmekle aramak söz konusu olur. Ne demek istiyorum? Bir insan mürşidine ulaşamamış. Manası mürşidini aramamış. Manası mürşidini Allah'tan hacet namazı kılarak talep etmemiş. Allah Teala Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde aramak kelimesini, taharrev kelimesini kullanıyor. Femen esleme fe ulaike taharrev reşeda. Eskiden tahari memurları vardı. Zabıtada, belediyede araştırma memurları. Öyleyse bu tahariyat araştırma müessesesi mürşidini aramak, her yerde mürşidini sormak. Öyleyse asıl müracaat merci kimdir? Allah'tır. Ne diyor Allah Teala? Bir defa vebtegu ilehil vesilet ediyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Ne diyor? İsteyin, talep edin. Öyleyse Allah Teala'nın bu talebi nasıl gerçekleşecek? İşte Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimeleri sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Öyleyse Fatiha suresinde Allah Teala'nın ne söylediğine bakalım. Ne diyor? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Şimdi dikkat edin. Allah Teala'dan istiâne isteriz biz. Allah'a müracaat ediyoruz. Günde en az 40 defa 5 vakit namaz kılanlar. Bizim 83 defa ediyormuş günde. Allah Teala'dan bu okuduğumuz Fatiha'lar 83 defa Allah Teala'dan Mir Vakfı'nın mensupları Ya Rabbi yalnız senden istiâne isteriz diyoruz. Ve niçin istediğimizi de söylüyoruz arkasından. İhtinaz sıraten müstakim. Biz senden istiâne isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırmak aile isteriz. Yalnız senden. İstihane yardım demek. Ama bir nasara kökünden gelen yardım var. Herkesin birbirine yardımı. Nasır mesela yardımcı demek. Ama bir de istihane var. Herkesten istenemez. Yalnız Allah'tan istenebilir. Yalnız senden istihane isteriz. Niçin isteriz'in cevabı hemen geliyor. İhtinaz sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani o senden istediğimiz yardım var ya, Biz o yardımla senin sırat-ı müstakimine ulaştırmak istiyoruz ve yardımı yalnız senden istiyoruz ki seni vasıta kılıyoruz ya Rabbim. Sen bizi sırat-ı müstakime ulaştıracaksın. Bize o istihaneyi, bizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak, sana ulaştırmaya vesile olacak kişiyi istemeyi öğreteceksin. Arkadan Allah-u Teala açıklık getiriyor. Sırat-ı'l-lezine enam talehim. O yol ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur. İşte ayetleri birbirine bağlıyoruz. Yeni bir olay çıkıyor karşımıza. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Cevap Ali İmran suresinin 164. ayeti kerimesinde. Diyor ki biz bütün kavimlere Resuller bahs ederiz. Bütün kavimlerde Resuller bahs ederiz, hayata getiririz. O kavmin içinde vazifeli kılarız. Niçin? Müminlerin üzerine nimet olsunlar diye. Ne demek bu? O Resullere tabi olsunlar da başlarının üzerinde Resulün ruhu oluşsun ve bu Allah-u Teala'nın nimetidir. Dikkat edin. Mürşide ulaştığınız zaman ihsanlar nimet hüviyetine girer. Ondan evvel sadece ihsandır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün ihsanları mürşidinize ulaşmadığınız sürece ihsan hüviyetindedir. Ama mürşidinize ulaştığınız zaman artık o nimetleri mürşid kanalıyla elde edeceksiniz. Böyle bir şey devreye girdiği andan itibaren o bir nimettir. İşte sırat-ı müstakim üzerine ruhu ulaşabilen bütün insanların müşterek vasfı başlarının üzerinde mürşitlerinin ruhunun nimet oluşu. Nimet yok. Sırat-ı müstakimde yok. Bir insanın sırat-ı müstakime ulaşabilmesi başının üzerinde mutlaka nimetin var olmasına bağlı. Nimet yoksa o kişi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamaz. Kesinleştiriyor Allah Teala. Gayrül maktubi aleyhim üzerlerine gazap duyulanların yolu değildir. Veleddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Bir insan dalalette ise o kişi mürşidine ulaşamamış kişidir. Mürşidine ulaşamadıysa başının üzerinde nimet olabilir mi? Asla olamaz. Mürşidine ulaşamayan bir insanın başının üzerinde bir nimet olması, mürşidinin ruhunun olması mümkün değil. İşte 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşitlerine ulaşamayanlar olduğunu söylüyor Allah Teala ve Fatiha'nın dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Dalalette olanların başının üzerinde o nimet olmadığı için, dalaletler mürşitlerine ulaşmadığı için. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı talep edenler, Allah'a ulaşmayı talep etmeyenler. Böyle bir şeyin gerçekleşmesini o Allah-u Teala'nın yalnız senden istihane isteriz sözü üzerine yaptığı açıklamaya dikkatle bakın. Bakara 45-46 Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Şimdi biz Fatiha suresinde ne diyorduk? Yalnız senden istihane isteriz diyorduk. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şunu söylüyor. Vestainu bis sabr ve salatı. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Allah'tan kelimesini kullanmamış. Niçin Allah'tan diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde yalnız Allah'tan isteneceğini söylüyor Allah-u Teala. Yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz mürşidinizi. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki alallahu kastus sebili. Sebillerin kast edilmesi, tespit edilmesi, tayin edilmesi sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Öyleyse Fatiha suresinin ruhuna dikkatle bakın. Bu ruh yalnız Allah'tan istenen bir istihaneden bahsediyor. Ve Allah-u Teala'nın kastı sebilleri tayin etmek, tespit etmek. Ve Allah-u Teala sebilleri tespit ediyor. Her hastaya onun iyileşebileceği doktor nasip ediliyor. İnsanlar var kalp hastası. insanlar var böbrek hastası, insanlar var mide hastası. Her birinin ait olduğu doktor farklı bir doktor. Hepsinin hastaların da vaziyetini en iyi bilen Allah, mürşide ulaşacakların yani, mürşitlerin de vaziyetini en iyi bilen Allah. Neden herkesin Resullere ulaşması mümkün değil? Çünkü dünya çok büyük. Bu büyük dünyada belli insan topluluklarının ancak bulundukları yerlerdeki mürşide ulaşabilecek olan kesimi büyük çoğunluktur. Bunun için Allah-u Teala temel emrini verirken vebtegu ileyhil vesilet ediyor. Sizi Allah'a ulaştırana değil, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyiniz diyor. Çünkü onların bulunduğu yerde, ulaşabilecekleri yerde vesile olan var. Allah'a ulaştıracak olan kişi değil. Bütün dünya

Fatiha suresinde işaret edildiği gibi sizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kişiyi, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Allah'a ulaşmanıza vesile olacak kişi, ikisi de aynı kişi. Allah'a ulaşmanız, hidayete ermeniz demek. Hidayete ermek için müracaatını yapıyorsunuz. Allah Teala diyor ki bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Öyleyse bir başka açıdan bakıyorsunuz meseleye. Huşu sahibi olmak. Neyle gerçekleşiyor? Allah'tan gelen nurlarla gerçekleşiyor. Allah Teala Allah'tan gelen nurların huşuya ulaştırdığını, hidayetin ondan sonra gerçekleştiğini söylüyor. İşte Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşeirru minhü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Bu Allah-u Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Bir de burada yahşevne rabbehüm var onların. Rablerine karşı huşu sahibi olmaları, ondan sonra derilerinin ve kalplerinin Allah'tan gelen iki tane nurla titrediği ve aydınlandığı ve yumuşadığı, Allah'ın zikriyle bunların oluştuğu söyleniyor. Allah-u Teala diyor ki kitaba ve Allah'ın o kitaptaki sözlere paralel olarak, benzer olarak Allah ikişer ikişer, ikişer ikişer gökten bir şeyler indirir. O indirdiği şeyle kişi huşuya ulaşır, Rablerine karşı huşu duymaya başlar. Sonra onların kalpleri ürperir ve Allah'ın zikriyle yumuşar. Sonrası ne? Zalike hüdallahü diyor. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi men yeşâ'yı, dilediği kişiyi bununla hidayete erdirir. Ve men yudlil ve mâlehu min hâdin. Kim de dalayetteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Neden olmadığı da kesinleşiyor gene. Onlar mürşide ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumuna baktığımız zaman bir kesinlik görüyoruz. Hidayete erenler Allah'a ulaşmayı sadece dileyenlerdir. Dilemeyen insanın hidayete ermesi, ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman mümkün değil. Ama dileyenin mutlaka ulaştırdığı kesin. İşte Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda olanları Allah'a ulaşmayı dileyen yanımda olanları yanımdan kovamam. Çünkü Allah onları mutlaka, inne muhakkak kendine ulaştıracaktır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Öyleyse kimdir amin olan insanlar? Kur'an-ı Kerim'deki dizayna baktığımız zaman amini olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Allah Teala konuyu kesinlik kazandırmış. Amini olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Sırat-ı müstakim nedir? Bir insan mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılır ve bir yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a kadar ulaşan bir yolculuk bu. İşte böyle bir yolculuğun başlayabilmesi kişinin mutlak olarak mürşidine ulaşmasına bağlı. Ulaşması ise Allah'ı talep etmesine bağlı. Öyleyse olayların hepsi birbirinin ardından giriyor. Bütün bu sistemleri hepsini oluşturan, daha öteye gideyim, insanın İslam olmasını temin eden 28. basamağa onu ulaştıran sadece bir taleptir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala meseleyi bu kadar kolaylaştırmış. İşte
bu talep olduğu takdirde

takdirde olaya bakın. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Talebiniz var. Ne yapıyor Allah Teala? İrşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestureyi alıyor. Yani İsra suresinin 45-46. Ayetlerine baktığınız zaman irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestürenin mürşitten nefret etmenizi sağladığını görüyorsunuz. Allah Teala o zaman niçin alıyor hicab-ı mestureyi? Mürşide olan nefretiniz yok olsun, ona karşı muhabbet beslemeye başlayın diye. İsra 45-46'da bu konu çok açık bir şekilde anlatılmış. Allah Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i onlara okuduğun ve anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman, onlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında bakra vardır. Söylediklerini duyarlar ama işitmezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini fıkıh edemezler, idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar yerlerinden kalkarlar, arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Nefretin varlığının sebebi ne? Hicab-ı mestüre. İrşat makamından nefreti sağlayan bir müessese bütün insanlarla beraber ortaya konur. Herkes hicab-ı mestürenin sahibidir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah-u Teala hicab-ı mestüreyi almaz. Şimdi hicab-ı mestureyi ne zaman aldığına bakalım. Ne zaman amini olursanız. Sadece amini olanların kulaklarındaki vakra, irşat makamıyla aralarındaki hicab-ı mesture ve kalplerindeki ekinnet alınıyor. Kim bu insanlar? İşte bu insanlara amin olanlar diyor Allah-u Teala. Amin olanların dizaynı Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Hicab-ı mestureti alınmış kişinin, o kişinin kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ihfat konulmuş ve Allah Teala garanti ediyor, biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Kişi talep etmiş, Allah'a ulaşmayı talep etmiş. Ve talep ettiği anda Allah Teala bunu görüyor. Gördüğü anda İrşat makamına ulaşması için ilk tedbiri alıyor. Hemen hicab-ı mestureyi alıyor ondan. Arkadan da garanti ediyor. İlk adımı atıyor, hicab-ı mestureyi alıyor. İrşat makamına karşı sevgiyi aşılıyor kişinin kalbine. Ondan sonra da garanti ediyor. Seni mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde dikkat edin. Sırat-ı müstakime ulaştırılanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hicab-ı mestureleri alınanlardır. Kalplerindeki ekinnet alınıp kalplerine ihfat konulanlardır. Böyle bir durum varsa ne olur? O kişi mutlaka hidayete erer. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri Allah-u Teala buyurur. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar derler ki, biz hiç şüphesiz, muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Şimdi ne bunlar, ne diyorlar? Allah için yaratıldık, Allah'a dönmek için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız ne demek? Biz Allah'a ulaşmayı öyle bir şekilde diliyoruz ki, bundan eminiz, bu dilek bizi mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyorduk? Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekibiretun illa alel haşiin. Diyor ki Allah Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Yalnız mürşidinizi istemek konusundaki bu talebinizi, istaneyi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Buraya kadar tamam. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki ellezine yezunnune ennehum ileyhi ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun.
Diyor ki onlar, Allah-u Teala onlar diyor, kesinlikle yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Rablerine ulaşacaklardır, mülaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Yakin hasıl ederek inanan bu insanlar, işte onlar hacet namazı kılarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Ulaşacak olanlar gene onlar. Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar, yani bunu talep edenler. Ne demek bu? Allah yakin hasıl ederek Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar ve ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanların durumuna bakıyoruz şimdi. Bakara suresi 156. ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Onlar derler ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara suresi 156. 157. Allah Teala buyuruyor, işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor. Hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşacaklarından emin olanlar. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Dikkat edin, ondan evvel Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştıracaklarından bahsettiğinde yalnız iki tane nur gönderiyor. Rahmetle salavat. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Daha mürşitlerine ulaşmamışlar. Üzerlerine gelen sadece iki tane nur var, rahmetle fazla. Ama kim hidayete erecekse, hidayete mürşide ulaştıktan sonra erilir. Nefs tezkiyesi ondan sonra başlar, ruhun Allah'a ulaşması ondan sonra başlar, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması, o da ondan sonra başlar. Hep mürşide ulaştıktan sonra başlar. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala tarafından görülüyor, icabı mestura alınıyor ve söz veriyor Allah-u Teala. Onu ben mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırması, sevillere ulaştırması demek. Ve Allah-u Teala bunu mutlaka gerçekleştiriyor. Kimlerde? Talep sahiplerinde. Yalnız talep sahiplerinde. Öyleyse talep sahibi olan kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. Yani mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaşırsa hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Mürşidine ulaştığı gün ruh vücuttan ayrılmıştır. O kişinin durumu ne olursa olsun Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn tahakkuk safhasındayken kişi fıska düşemez. İrşat makamından şüphe duyan kişi hidayete ulaştıktan sonra derhal fıskın içine yuvarlanır. Ama Allah'a dilemişse onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Söylediğim gibi şeytan da dahil hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Çünkü Allah Teala o süreç içerisinde o kişiye zikrini yaptırır, o kişinin namazlarını kılmasını sağlar, o kişinin ibadetlerini güzel şekilde yapmasını sağlar. Sonra ibadetlerin çöktüğünü, yavaşladığını, yok olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir dizayn eğer irşat makamından şüpheyi beraberinde getiriyorsa o kişi fıskadır. Ama sadece tembelliğe dayalı olan olayların hepsi kurtuluşa yeniden ulaşır. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki sizi hep ileri götürmeli. Hep Allah yolunda ileri gitmelisiniz. Ve Allah'tan hep temennilerde bulunacaksınız, talepte bulunacaksınız. Çünkü Allah müracaat merciidir. İşte insanlar diyorlar ki, Allah benim kalbimden geçeni bilmiyor mu?
Soruyorlar bize, diyoruz ki biliyor. Evet diyor, öyleyse ben diyor ne diye Allah Teala'dan talepte bulunayım ki, Allah nasılsa biliyor. Nasreddin Hoca çıkmış minbere vaaz verecek. Diyor ki size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Nereden bilelim hocam diyorlar ya senin ne söyleyeceğini. O zaman diyor bilmediğiniz şeyleri size anlatıp da vakit kaybetmenin alemi yok. Vaazdan vazgeçti. Ertesi hafta gene toplanıyorlar. Bu sefer diyorlar ki biliyoruz diyelim bakalım diyorlar ne yapacak. Hazreti Hoca gene soruyor. Ey ahali, ey Müslümanlar biliyor musunuz size ne söyleyeceğimi? Diyorlar ki biliyoruz. Bildiğiniz şeyi diyor niye size anlatmaya kalkayım diyor. Bu da çok manasız bir şey. Gene iniyor aşağı. Ve üçüncü hafta demişler bu sefer garantiyi aldık demişler hocayı. Gösteririz bakalım ona gününü. Hemen soruyor. Yarısı diyorlar ki biliyoruz. Öteki yarısı diyor ki bilmiyoruz. Hadi bakalım diyorlar şimdi söyle. Diyor ki çok kolay, bilenler bilmeyenleri anlatsın. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde evet Allah sizin içinizden geçeni biliyor, doğru. Ama siz Allah'ı Rab mevkiine koymak mecburiyetindesiniz. Şimdi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalete bırakır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala nefslerini kendilerine ilah edinenler? Öyleyse nefslerin ilah edinilmesi olayı ne? Allah Teala'nın Rab mevkiinden emir ve kumanda merkezi olmaktan, merci olmaktan alınması, nefsin oraya oturtulması, Allah'ın emirlerine değil, Allah'ın emirlerine itaat edilmemesi, nefsin emirlerine itaat edilmesi. Dolaylı mı? Dolaylıyı devrenin içine soktuğunuz zaman şeytan da giriyor. Şeytanın talebi üzerine nefsin talebini yerine getiriyor kişi ve Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor. Bunun adı bir şey geldi aklıma. Yaşar'dan Öztürk'le tartışıyoruz. Diyor ki bunlar diyor bu mürşit olduklarını iddia edenler var ya diyor. Bunlar gizli şirkin sahipleri diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diyor benim bundan sonra gelecek olan bana tabi olacaklar. Onların diyor açık şirki mümkün değil. Hepsi tek Allah'a inanıyorlar. Açık şirk oluşmaz. Ama diyor gizli şirkten korkarım. İşte diyor bu mürşitler var ya diyor. Mürşitler kendilerini Allah'ın yerine koyup gizli şirk oluşturuyorlar. Halbuki Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ki diyor dalaletler, onlar diyor nefslerini Allah'ın yerine koyarlar, nefslerini ilah edinenler, edinirler. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İnsanların gizli şirkten kurtulmasının sadece inşallah anlamışsınızdır. Allah Teala diyor ki onlar ki diyor nefslerini ilah edinirler. Nefslerine tabi olurlar. Onlar dalalettedirler. Şimdi beraberce Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine bakalım daha iyi anlayabilmeniz için. Allah Teala diyor ki Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse ki sen Allah'a çağırıyorsun o zaman onlar nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. İki tane alternatifiniz var. Ya doğumunuzdan itibaren olduğu gibi hep dalalette kalacaksınız ömrünüz boyunca veya bir gün aklınızı başınıza toplayıp mürşidinize ulaşacaksınız. Ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda dalaletten kurtulursunuz. Tabi olmadığınız sürece dalalettesiniz. Bunun ışığında Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala
mürşitlerine tabi olmadıkları için dalalette olanların nefslerini kendilerine ilah edindiğini söylüyor. Allah'ı Rab mevkinden indirdiklerini, ona tabi olduklarını söylüyor. Gizli şirke düştüklerini söylüyor. Kim bunlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Eğer tabi olsalardı ne olacaktı? Gizli şirke düşmeyeceklerdi. Bizim Yaşar Nur Öztürkse diyor ki, bunlar diyor mürşitlerine tabi oldukları için gizli şirktedirler diyor. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi emretmişse, neyi açıklamışsa bizim sevgili profesör kardeşlerimiz bunun tam aksi ne varsa hepsini iddia ederler. Ama hiçbir zaman da iddiaları Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey ifade etmez. Hep sıfırlanmak mecburiyetindedirler. Hep mağlup olmak mecburiyetindedirler. Aldıkları yüzlerce yarayla huzursuz ve sıkıntılı bir dünya hayatı geçirirler. Ha gene de vazgeçmezler söylediklerinden. Hayır derler. Mürşid olarak gizli çıktır. Hadi bakalım dersiniz madem öyle Kur'an-ı Kerim'e göre ispatla. Hiçbir zaman bir ispat vasıtası yoktur. Sadece iddia ederler. Biz de onların karşısında her seferinde ispat ederek onların sözlerini çürütürüz. Anladınız mı? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle eğer Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesini birleştirirseniz mürşidine tabi olmayan kişinin gizli şirkte olduğunu görürsünüz. Onların söylediğinin tamamen zıttına. Yani tabi olsalar hiçbir zaman şirkte olmayacaklar. İşte bu profesörler bu tarzda hep açıklamalarda bulunurlar ve hepsi şu anda Allah Teala'ya ulaşmayı dilemeyi reddetmiş durumdalar. Size bu küçücük devrede birçok ayet-i kerimeden bahsettik. Her birinde talebin önemini belirtmek üzere ve talebi olmayanın Allah'a ulaşmayı dilemeyenin dalalette olduğunu, mürşidine ulaşamadığını, kurtuluşunun da mümkün olmadığını söylüyoruz. Daha sözümüzün başlangıcında Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söyledik. Talep yok. Ama talebin sahibi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın bir garanti verdiğini görüyoruz. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Mutlaka mürşidine ulaştıracak. Gizli şirkten mutlaka kurtaracak. Niçin kurtaracak? Çünkü kişi talep sahibi. İşte talep sahibi olan kişi mürşidine ulaştığı zaman iki sebepten daha cenneti hak ediyor. Bir, dalaletten kurtulduğu için. İki, kalbine iman yazıldığı için. Öyleyse daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme gidiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine gidiyor. Hiç ibadetsiz olarak ölseler bile. Hemen arkadan öldü. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ama dilediği an kulağındaki bakra alındı. Kalbindeki ekinet alındı. Kalbine ifat konuldu. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Niçin? Sadece talebin sahibi olduğu için. Mülk suretinin 8, 9, 10. ayetleri kulağında vakra olmayan, kalbinde ekinet olmayan kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Diyor ki onlar cehenneme girecek olanlar cehenneme sürülürler. Kapılar açılır ve cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın ikaz edicileri, nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Allah Teala o cehennem bekçileri onlara öyleyse neden onların dediklerini yapmanız dedikleri zaman biz onlara inanmadık. Eğer biz onların dediklerini işitmiş olsaydık yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı ve idrak etmiş olsaydık kalbimizdeki ekinet alınsaydı burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Yani onlar alınmış olsaydı onların cehennemde olması mümkün değildi. Çünkü onlar talep sahibi olacaklardı. Talep sahibi oldukları anda amel olmuş olacaklardı Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dileyen oldukları anda da Allah Teala kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekinneti, irşat makamıyla aralarındaki icab-ı mestureyi kaldırıyor
Ve garanti ediyor onları mürşitlerine ulaştıracağını. Yani bu kişiler yaşarlarsa mutlaka mürşitlerine ulaşacaklar. Mürşitlerine ulaşırlarsa bu sefer üç sebepten dolayı kurtulacaklar. Birincisi, Allah'a ulaşmayı diledikleri için. İkincisi, dalaletten kurtuldukları için. Üçüncüsü, kalplerine mutlaka iman yazılıp mümin olacakları için. Mürşitlerine ulaştıkları anda. Daha yaşamaya devam ederlerse, yedi kademede nefsleri aklanacak, ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakimi oradan da Allah'a ulaşacak. O zaman dört sebepten dolayı cennete gidecekler. Deminki üç sebebe ruhun Allah'a ulaşması da eklenecek. Bütün bunların başlangıcı, cennet saatine götürecek olan bu dört faktörün başlangıç noktasına dikkat edin. Başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sadece bir dilek. Allah katında o kadar kıymetlisiniz ki dileğiniz adeta emir telakki ediliyor. Allah Teala dileğinizi derhal yerine getirmek üzere harekete geçiyor. O andan itibaren kurtuluşunuzu hak ediyorsunuz. Peki daha ötesi? Daha ötesi ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'a tesliminden sonra fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması. Daha ötesi daimi zikre ulaşmanız, nefsinizin de Allah'a teslim olması. Bütün bunlar üç teslim İslam oluşunuzu gösterir. Üç teslim dünya saadetinde gerçekleştirdiğinizi gösterir. Ve cennet saadeti de sizin olur. Dünya saadeti de sizin olur. Zülcenahayn olursunuz. Arkasında ne vardır? Bir talep vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hepiniz için böyle bir dilek varsa kurtuluş mutlaka vardır. Ömrünüz neye müsaitse ona ulaşırsınız. Ama en azından Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an garanti etmişsinizdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan birkaç saniye sonraki devre içerisinde birkaç saniyede Allah Teala kulaklarınızdaki vakayı alır, kalbinizdeki ikindeti alıp yerine ifat koyar ve aynı birkaç saniye içinde irşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestureyi derhal alır. Bu noktada mutlaka cennete girecek olan birisisiniz. Sırf hiçbir şey yapmadığınız halde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Böyle bir talebin sahibi olduğunuz için. Demek ki talep olgudan çok daha önemli bir faktör. Niçin önemli? Çünkü yaşasaydınız mutlaka onları gerçekleştirecek kuvveti Allah size verecekti. Mutlaka onları gerçekleştirecektiniz. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaktı. Mutlaka cenneti Allah'a ulaştığınız için de hak edecektiniz. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde sizlerin hepinizin hedefe varmanız, cennet saadetini elde etmeniz hepsi bir tek temel baza dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı Rab mevkiine koymak, her an ona müracaat etmek. Eğer müracaat ederseniz o sizi mutlaka daha çok sever. Kendisine müracaat edilmesini ister Allah olduğu için. Öyleyse hepiniz her fırsatta Allah'a müracaat edenler, Allah'tan dilekte bulunanlar olmalısınız. Allah kalbinizden geçeni gerçekten bilir ama sizin bildiği halde gene de her zaman Allah'a müracaat etmenizi ister. Öyleyse talep sahibi olun. Allah'ın cennetinin, Allah'ın dünya saadetinin sahibi olun. Dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz Allah'ın yolunda. İşte bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. İşte bir defa daha kalp kalbe, gönül gözüneyiz, gönül gönüleyiz. Bir defa daha işte Allah'la birlikteyiz. Bir güzelliği yaşamak için, bir mutluluğu yaşamak için ve mutluluğu mutluluktan bahsederek yaşamak için. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, size sorsam, desem ki acaba Allah-u Teala insanı neden yarattı? Buna yüzlerce cevap verilebilir. Herkes kendi cephesinden bir şeyler söylüyor. Ama cevap bir tane. Allah-u Teala kainatta en çok sevdiği mahluku olan insanı sadece o insan, Allah'ın bu mahluku mutlu olsun diye yarattı. Öyleyse Allah'ın gerçek hedefi hepinize mutluluğu sağlamaktır. Hepinizin hem cennet mutluluğunu hem dünya mutluluğunu hak etmesi Allah'ın hepiniz hakkındaki temel hedefidir. Allah sizden çok şey istemez. Allah sizden bir tek şey ister. İstediği o tek şey, bir tek şey sizin mutluluğunuzdur. Mutluluğunuzun anahtarı ise Kur'an-ı Kerim'de. Bu anahtar, mutluluğunuzun anahtarı, saadetinizin anahtarı bir dilektir. Evet, sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ın sizi o hedeflediği mutluluğa ulaştırabilmesi sizin cüz'i iradenizin, insana ait olan, size ait olan iradenin mutlaka devreye girmesini gerektiriyor. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman mutluluğu yaşayamazsınız. Allah'ın yolunda olamazsınız. Allah'a ehil olamazsınız. Allah'ın vasıtalarını kullanmak için ehliyetiniz olmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ehliyetli sürücüler olun. Hani ehliyetsiz ve işin gerektirdiği vasıflara sahip olmayan insanların kullandıkları vasıtaları sağa sola çarpmaları, zararlara sebebiyet vermeleri söz konusu ya, Allah için olan vasıtaların kullanılmasında ehliyet temel şarttır. Eğer ehliyet yoksa sürücü bundan sadece zarar görür ve hedeflere varması mümkün değildir. İşte o ehliyet, imtihanın birinci kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın vasıtalarını verimli, faydalı bir alanda kullanabilenlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğunuzun anahtarı.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Televizyonumuzun adı Nur Televizyon. İşareti Mutluluk Televizyonu. Mutluluğunuzun, saadetinizin anahtarı, mutluluk anahtarı. Buradan dinleyeceğiniz her şey mutlaka Allah'ın sizi ulaştırmak istediği saadetle alakalıdır. Doğru ve kalıcı olan tek çözümü gösteren burasıdır. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk üzerine bu söyleşide evvela tariflerde her şeyin yerli yerine oturması lazım. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Mutluluk nedir sualine herkes kendisine göre cevaplar veriyor. Birçoklarına göre o zaten mutlu. Soruyorsunuz sen mutlu musun? Evet. Peki şu anda en sevdiğim birisi ölse o zaman diyor çok üzülürüm. Peki mutlu olduğuna nereden hükmediyorsun? Ben güzel şeyler yaşarım. Yaşadıkça da mutlu olurum. Peki üzüldüğün anlar? Onlar da çok. Ama ben mutlu sayıyorum kendimi. Hayır, bu mutluluk değildir. Yaşanan da mutluluk değildir. Geçici zevklerdir. Öyleyse mutluluk nedir? Evvela burada bir muhteva tayini gerekir. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği, savaşın bittiği tam bir uyum hali. Tam bir sulh ve sükun hali. Peki biz de mutlu olduğumuz zamanlar zaten sulh ve sükun halindeyiz. Tamam. Ama mutluluğun bir başka vasfı var. Devamlılık, süreklilik, kesintisizlik. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Huzur halidir. Bunu kesintisiz yaşadığını iddia edenler varsa onlara bir sualimiz daha var. Kesintisiz olan bu mutluluk hali hem iç dünyanızda oluşacak, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek, hem dış dünyanızda oluşacak, başka insanlarla anlaşmazlıklarınız bitecek, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde oluşacak, hem emirler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız, hem de nehiler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse biliniz ki Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğunuz böyle bir vasfı ifade eder. Üç ayrı cephenizde de, iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk olacak ve bu mutluluk bir sulh ve sükun halini ifade edecek. Kavganın bittiği bir yerde olacaksınız. İşte o zaman mutlusunuz. Böyle bir hedefe ise tasavvufun dışında, yani İslam'ın yaşanmasının dışında ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu bir iddia mıdır? Bu bir ispattır. İspat vasıtası da Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili kardeşlerim, evvela bileceğiz ki kendimizi ne zannedersek zannedelim, sadece bir mahlukuz, bir yaratıkız.
Allah-u Teala'nın yarattığı bir yaratık. O kadar. Ben insanım, üstünüm diye kimse böbürlenmesin. O kendilerini üstün olarak düşünenler, böbürlenenler bilsinler ki onlar da sadece Allah'ın bir yaratığıdır. Allah'ın yarattığı bir mahluk. Halik olan, yaratıcı olan sadece O'dur, Allah'tır. Hepimiz sadece birer mahlukuz. O zaman bu bizi tevazu adı verilen bir denize ulaştırmalı, bir sahile ulaştırmalı veya bilmeliyiz ki bizi bir yaratan var, bizden üstün olan, saygı duyacağımız ve kendisine ibadet edeceğimiz, tapınacağımız bir Tanrı var, tek bir Tanrı. O Allah'tır. El İlah, yani Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar eğer bir mahluksak, bir yaratıcımız varsa, yaratan oysa, biz veya o, acaba hangimiz bizi daha iyi biliriz? Biz yaratıklar mı kendimizi daha iyi biliriz? Yoksa bu yaratığı yaratan Allah mı? Eğer ben kendimi bildiğime göre Allah'ın benden fazla neyi bilmesi söz konusu olabilir ki diye düşünen birisi varsa aranızda, onunla konuşmak isterim. Suallerim var ona. 70 trilyon hücreden oluştuğunu biliyor musun? Birinci sual. Her hücrende 23 çift kromozom olduğunu biliyor musun? Aynaya baktığın zaman kendini bir tane gören sen, 46, 2 tane 23 çift olduğuna göre 46 çarpı 70 trilyon, yani

3.2 katrilyon. Aynada kendini bir tane gören o insana sesleniyorum. ...3.2 katrilyon sen olarak orada mevcut olduğunu biliyor musun? O sistemin içerisinde bir tek proteinin şu veya bu şekilde bir tesir altına girmesi halinde hastalandığını biliyor musun? Her gün milyarlarca hücrenin öldüğünü, her gün onların yerine yenilerinin oluşturulduğunu biliyor musun? Kalbinde ara patlarıyla fizik vücudunun şu fizik kalbinde, hani kanı toplayan ve pompalayan şu kalbinde ara patlarıyla Allah kelimesinin yazdığını biliyor musun? Allah Teala diyor ki ben Allah'ım, bunu ben yarattım, bu da benim imzam. Sevgili kardeşlerim, kalp kesitleri resimlerine dikkatle bakın. Anatomi atlaslarında alın, inceleyin ve görün bakalım kalbinizde Allah yazıyor mu, yazmıyor mu? Öyleyse hadi gelin sizinle bir ayete bakalım. Rum suresi 30. ayet-i kerime. Habibim diyor Allah Teala, kendini ve çini hanif olarak dine doğrult. O hanif dinine ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yaşattık, yarattık. Yani diyor ki Allah Teala, bütün insanları biz hanif dinini yaşayabilecek olan bir fıtratla, yaşama özelliğiyle yarattık. İşte kayyum olan din budur diyor Allah Teala. Yani ezelden ebede kadar devam edecek olan, ebedi olan ve tek olan din budur diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi yaratmış. Neye göre yaratmış? Din açısından sadece bir tek dini yaşayabilecek olan normlara göre yaratmış. Yaratılışının arkasında bütün insanların hanif fıtratıyla, yani sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olduğunu söylüyor. Hepiniz bu efsahtasınız. Nedir hanif fıtratının özelliği? Başlangıçta şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı. Nedir hanif dininin özelliği? Sonuçta Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı. Öyleyse şeytan size sadece bir kapıdan tesir edebilir. O zulmani kapıdır. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girdiği kapı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan yeni bir dizayn oluşturacaksınız.
insani fıtratıyla yaratıldınız. Sadece onun kainattaki yegane dinini yaşayabilecek özelliklerle. Yani doğdunuz, gözlerinizde Hicab-ı Mestur'e isimli bir perde var. Kulaklarınızda vakra var. Kalbinizde ekinnet var. Gözlerinizdeki o Hicab-ı Mestur'e, yani gizli görünmeyen perde sebebiyle irşat makamını herhangi bir insandan ayırt edemezsiniz. Gözleriniz perdeli. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerinden irşada müteallik, hidayete müteallik hususları işitemezsiniz. Manasına varamazsınız. O duyduğunuz kalp, kulaklarınızın duyduğu şeyi zihniniz algılayamaz. Manaya varamazsınız. O manaya vardığınızı zannettiğiniz hususu, nereye ulaşmışsanız manada, onu kalbinize indirdiğiniz zaman kalbinizdeki ekinnet sebebiyle onu idrak etmekten de yoksunsunuz. Hepimiz öyleydik. Hiç kimse bu vasıfların dışında değildir. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren talalettedirler. Hidayet konusuna karar vermedikçe hidayete adım atmaları da mümkün değil. Hidayet konusundaki karar neyi içerir? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan zincirin halkalarını, merdivenin basamaklarını içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, biz size Allah'ın ilahi öğretisini öğretmekle vazifeliyiz. Biz yaratıcının sizi nasıl yarattığını size anlatmakla vazifeliyiz. Bizi ilk defa dinleyen herkese sorarız. Evvelce hiç işitmiş miydin gözlerinde bir perde olduğunu, kulaklarında bir engel olduğunu, kalbinde bir idraksizliği sağlayan kompütür olduğunu, ilahi kompütür olduğunu evvelce biliyor muydunuz? Öyleyse bu istikamette yapmanız lazım gelen şeye dikkatle bakın. Öğrenmek birinci faktör, tatbik etmek, uygulamak ikinci faktör. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizi yaratan, hepimizi yaratan O, bizim sahip olduğumuz bu mamelek, tepemizden tırnağımıza kadar olan bu mamelek içinde, yani bizim mülkümüz içinde, bu fizik vücudumuzla görebildiğimiz, hissedebildiğimiz şeyler var. Ama fizik vücudumuzun görme ve hissetme unsurlarıyla göremediğimiz, işitemediğimiz, hissedemediğimiz vasıflarımız var. Kalp gözünüz açılmadıkça ruhunuzu göremezsiniz. Rüyalarınızı hatırlamadıkça nefsinizi göremezsiniz. Ben şu anda size nasıl şu fizik vücudumun içinden bakıyorsam, bu gözlerimle bakıyorsam
rüyanızda da eğer bizi görürseniz size gene böyle bir konuşma yapıyorsak o bizim nefsimizdir. Siz de nefs olarak oradasınız. O zaman nefsinizin gözleriyle bakıyorsunuz. Şu muhtevaya dikkatle bakın ki Allah-u Teala şu dünyaya gönderdiği yaşamakta olan ama gözlerinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinde bulunan hicab-ı mestureye sahip olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinnet olan bütün insanlar, yani kör, sağır ve dilsiz olan insanlar olarak adlandırılıyor onlar. Onların hepsine Allah'ın söylediği bir tek kelime var. Onlar ölüdürler diyor. Ama diyeceksiniz ki onlar da yemek yiyor, onlar da konuşuyor, onlar da nefes alıyor, hareket halindeler. Öyleyse canlı. Bu dünya hayatında canlıdırlar. Ama Allah-u Teala onları gözleri kör olduğu için gözlerinde hicab-ı mestüre var. Kör. Görmüyorlar, bakıyorlar. Sadece bakıyorlar. Kulakları duyuyor ama onlar işitmiyorlar. Kulaklarında vakra olduğu için. Manasına varamıyorlar. Ve kalplerine indirdikleri zaman idrak edemiyorlar ve bu konularda başkalarına hiçbir şey söyleyebilecek olan vasıfları yok. Bu sebepten de dilsizler. Kör, sağır ve dilsizlere Allah'ın verdiği isim onlar ölüdürler. İşte en çok ona hamd ediyorum ve şükrediyorum ki sevgili kardeşlerim, ben dirilere hitap ediyorum. Sizlere hitap ediyorum. Allah'ın yolunda olan sizlere. Gözlerindeki hicab-ı mestüre Allah-u Teala tarafından 5. basamakta alınmış olanlara. Kulaklarındaki vakra 6. basamakta alınmış olanlara. Kalplerindeki ekinnet 7. basamakta alınmış ve yerine İhbat konulmuş olanlara, yani canlı olanlara, bizi işitebilenlere sesleniyorum. Eğer bizi Allah'a ulaşmayı dilemeden, böyle bir dileğin ne olduğundan bile haberi olmadan dinleyen kardeşlerimiz varsa, onların henüz gözlerinde hicab-ı mestire vardır. Kulaklarında vakra vardır. Kalplerinde ekinnet vardır. Onlar bizi hidayetçi olarak göremezler. Onlar söylediklerimizi hidayete ait alanlarda işitemezler. Manasına varamazlar. Onlar hidayete mütalik hususları kalplerinde ikinnet olduğu için idrak edemezler. O zaman sözlerimizi anlayamamaları da, o zaman sözlerimizi değerlendirememeleri de normal bir olaydır. Neden? Bir kısım insanlar bizi anlıyor ve yaşıyorlar. Allah'ın İslam dinini hayata geçirip tasavvufu yaşıyorlar. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, yani ihya edilmesinin adıdır. İnsanlık tarihi kadar da eskidir. Sevgili kardeşlerim, bu gözleriniz

bir ayet-i kerimede sana baktıklarını görürsün, gördüklerini zannedersin. Onlar göremezler diyor. Onların gözlerinde hicab-ı mesture var. Onlar seni göremezler. Onlar ölülerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir anatomik açıdan bir insanın hayatta olması var. Nefes alan insanlar hayattadırlar. Nefes almaları sona erene kadar. Ama Allah'a göre hayatta değillerdir. Onlar bitkisel bir hayat yaşamaktadırlar. Onlar ölüdürler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, peki bu gözleri, kulakları ve kalbi açılan insanlar, onlar hayata geldiler. Sonra ne olur? Sonra bu insanlara verendiği için ölüyken diriliyorlar, Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah bu dileği onun kalbinde işitir, bilir ve görür, derhal rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Bu tecelli o kişilerin üzerinde evvela bu üç unsuru oluşturur. Gözdedeki hicab-ı mestureyi alır Allah-u Teala, kişi hidayet makamını hidayetçi olarak görmeye başlar. Ne diyor Allah Teala hidayet konusunda? Taha 123'te buyuruyor ki: "Hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak." Bir bakıma cennetten aşağı iniş, bir bakıma dünyada anne karnından dünyaya gelmek. Size hidayetim gelecek diyor Allah-u Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer ve onlar şaki olmazlar. Yani cehenneme gitmezler diyor Allah-u Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer, şakide olmazlar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın hidayeti var. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek demek, hidayet konusunda harekete geçmek, ölümden dünya hayatına dirilmek demektir. Böyle olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için Allah'ın kullandığı kelime onlar ölüdürler. Peki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah-u Teala sonra ne yapıyor? Kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden nefsinin kalbine göğsü şerh ederek bir nur yolu açıyor, kişiyi teslime ulaştırsın diye, İslam'a ulaştırsın diye. Bu işlem yapılmadıkça, Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmadıkça, göğsünü şerh ederek, o kişi İslam'ı yaşayamaz. İslam olamaz. İslam olmak, teslim olmak manasına geliyor. Hanif dininin Arapça adı İslam. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini

ne Allah'a teslim etmeyi içerir. Yedi safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safha, irşad makamına ulaşıp, hidayetçiye ulaşıp tabi olmak, ikinci safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üçüncü safha, fizik vücudu muhsin kılarak Allah'a teslim etmek, dördüncü safha, nefsi halis kılarak Allah'a teslim etmek, beşinci safha, irşada ulaşmak, altıncı safha ve yedinci safha, iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 28 basamaklık İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur ve böyle dizayn edilir. Vel Asr suresi bu 4 tane 7 basamaklık safayı anlatır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci safa, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. İkinci safa, 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Üçüncü safa, 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, teslim olur. Dördüncü safa, 26. 27. basamakta nefsiniz Allah'a teslim olur. 28. basamağın, bu nefsinizin Allah'a teslim olması 5. safa, 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsanız, 6. safa, 5. kademesinde gene 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Böylece teslimi külli ile teslim olmayı gerçekleştirirsiniz. 7. safha. İşte sevgili kardeşlerim, ölümden hayata gelmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenizle gerçekleşir. Sonra 10 tane ihsan alacaksınız ki bunlardan sadece 4'ü bunlar. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilecek. Göğsünüzden nefsinizin kalbine nur yolu açılacak Allah'ın nurlarının girebilmesi için. Sonra huşuya ulaşacaksınız ve mürşidinize ulaşacaksınız. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman tabiiyetle birlikte mümin olmak şerefine ereceksiniz. O güne kadar diliyle mümin olan biriydiniz. O günden sonra kalbiyle mümin olan birisi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinize Allah iman kelimesini yazdığı için mümin olacaksınız. Kalbinizdeki iman kelimesinin sahibi olacaksınız. Sonra ruhunuz vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Yeni bir safhasında olacaksınız. İslam. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonraki bir safha, 25. basamaktasınız. Ama sevgili kardeşlerim, daha sonra daimi zikre
ulaştığınız zaman da bakacaksınız ki o güne kadar da kör, sağır, bedelsizmişsiniz. Yani daha sonraki safa için 26. basamağa kadar geçen ömür gene bir ölümdür. Yani kalp gözünüzün açıldığı, kalp kulağınızın açıldığı, kalbinizdeki idrakin fuada çevrildiği, kalp yüzü açık, kalp kulağı açık birinin idrakine çevrildiği bir ortama ulaşacaksınız. Fıkıh etmek yeni bir idrake, fuade kendisini terk edecek. Burada baş gözleriniz dünyayı görürken, dünyadaki Allah'a ait olan şeyleri hissederken, kalp gözünüzü açan Allah Teala ona bu zahiri alemin ötesini göstermeye başlayacak. Orada göreceksiniz ki o güne kadar ölüymüşsünüz. Kainatı Allah Teala size bir bir gösterecek kalp gözünüz açıldığı zaman. Allah'ı işiteceksiniz kalp kulağınızla. O zaman yeni bir kör ve sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmuş olacaksınız. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklardaki kör, sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmanız, dünya hayatını, dünya hayatındaki fizik yaşantının standartları açısından sizi ölümden dirilmeye götürüyor. Ama 26. basamakta fizik alemin standartlarının ötesi için yeniden diriliyorsunuz. Yani 3. basamağa kadar gerçek anlamda ölüsünüz. 3. basamakta dünya hayatı için diriliyorsunuz. Ama manevi bir dünya hayatına gözlerinizi açıyorsunuz. Allah'a göre bir hayatı sağır, dilsiz ve kör olmayarak gözleri gören, kulakları işiten, kalbi idrak eden bir insan olarak dünya hayatını yaşamaya başlıyorsunuz. Allah'a göre bir dünya hayatında canlısınız. 26. basamağa kadar böyle geliyorsunuz. Ama 26. basamakta şu fizik dünyanın ötesine vukuf kesbetmeniz için Allah Teala baş gözlerinizi değil, kalbinizdeki kalp gözünü açıyor. Allah Teala kalp gözünüzü açtıktan sonra kalp kulağınızı açıyor. Kalbinizdeki fıkıh hastasını, fıkıh etme hastasını fuat hastasına çeviriyor. Yani fiziğin ötesini de idrak edebilecek olan bir yetenekle donatıyor sizi. Anlıyorsunuz ki o ana kadar da bir ölüymüşsünüz. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Dünya hayatı için canlıymışsınız. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Ve Allah Teala size bunları veriyor. İşte böyle bir dizaynda gök katlarını
birer birer görmeye başlıyorsunuz. Fiziğin ötesindeki standartları devrin imamının dergahını gösteriyor Allah-u Teala kalp gözünüze. Kalp kulağınızı da devamlı neleri gösterdiğinin bilgisini veriyor. Sonra yedi katı sırlarıyla birlikte birer birer göstermeye başlıyor. Tarık-ı Mustakim boyunca yedi tane gök katını aşarsınız. Her safayı ayrı ayrı gösteriyor Allah-u Teala. Sonra Setedin Münteha Adem'e yokluğa geçiş noktası. Ne zaman iradenizi de Allah'a teslim ederseniz Adem'in ötesini yokluğu gösterir Allah-u Teala. Yokluktan dünyaya baktırır. Dünyayı aslında kainatı gösterir. Dünya kainat üzerinde bir toz zerresidir. Allah-u Teala kainatı gösterir size. Görürsünüz ki kainat bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Ve Allah'ı görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı görmek. İşte görüyorsunuz ki her şey sizin için. Adem yani yokluk ve Allah'ın zatı. Burası teslimi külli ile teslim olmanın standardıdır. Az kişiye nasip olacak bir güzelliği yaşamaktır. İnsanların çok azı, belki %1'i, belki 1000'de 1'i bu nihai güzelliğe ulaşabilir. Bütün insanlığa kıyas edince bu böyledir. Ama Allah'ın yoluna giren insanların yolunda güçlüklerden yılmayarak Allah'a bağlılığını tekrar tekrar Allah'a ispat eden, Allah'a tevekkül etmiş olan insanlar mutlaka bu hedefe ulaşırlar. Mutlaka irşat makamını Allah-u Teala onları tayin eder ve mutlaka onlar Allah'ın zatını ve Adem'i yokluğu ve yokluktan kainatı göreceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her biri ayrı bir mutluluk, ayrı bir saadet. Allah'ın mümtaz insanlara hediyeleri, nimetleri. Herkes bunları yaşayamaz. Ama aranızdan yaşayanlar olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Allah'ın öğretisi herkese açıktır. Allah'ın öğret dediği her şeyi öğretmekle vazifeliyiz. Yaşatmakla vazifeliyiz. Yani hidayetle vazifeliyiz. Öyleyse mutluluğunuz hidayet dizaynı içerisinde hüküm ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hidayet çağının içinde bulunduğumuzu, hidayetçinizin mevcut olduğunu, burada olduğunu, onunla karşı karşıya olduğunuzu idrak ediyor musunuz? Bunu idrak etmek kolay bir şey değildir. Şeytan insanlara vesvese üzerine vesvese vermeye çalışır. İnsanların kendisiyle olan bağlarını koparıp da Allah ile yeni ve sağlam onları kurtuluşa ulaştıracak olan tertemiz bağlar kurmasını bütün pisliklerin sahibi olan iblis asla işlemez. Asla istemez. Onun işi pisliktir, ricstir. Ve bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek onun şiarıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu? O sadece Allah'ın yolunda yaşanır. Allah dostları için vardır. Başkaları için yoktur. Hiç kimse Allah dostu olmadıkça mutlu olamaz. Saadeti yaşayamaz. İşte onun için diyorum ki sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin hakkınız. Vazifenizi yapın ve hakkınızı alın. O size teslim edilmek üzere hazır bekliyor. Mutluluğu yaşamanız Allah'ın temel emridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir mutluluk sohbetimiz de böylece tamamlanıyor. Yeniden yeni doğan günlerde her yeni güneşle birlikte bizi hatırlayın. Unutmayın, yeni bir güneş doğdu. Hidayet güneşi. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırması, cennet ve dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat Allah'a salala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, işte bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Unutmayın. Allah Teala'nın hepinizden ama hepinizden istediği tek bir şey var. Sizlerin mutluluğunuz. Allah Teala sizlerden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Ama diyeceksiniz ki tamam öyle diyorsun ama namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zekat ver diyor, hacca git diyor, kelime-i şehadet getir diyor, zikir yap diyor. İstemiyor mu bunları bizden? İşte o istediği şeyler hep sizi mutlu edecek olan şeyler. Sizi cehennemden kurtaracak olan şeyler. Mutluluk adı verilen müessese ikiye ayrılıyor. Dünya mutluluğu, cennet mutluluğu veya eski adıyla kullanalım. Dünya saadeti, cennet saadeti. Dünya saadeti bu dünyada kazanılır, yavaş gelişen bir olaydır. Ama cennet saadeti bir anda tahakkuk eder. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti bu dünyada yaşanır, hemen elde edilir ama gelişmesi çok yavaştır. Hele daimi zikre ulaşmak, çalıştığınız zaman göreceksiniz, zikrinizi çoğaltacaksınız, çoğaltacaksınız, daimi zikre ulaşmak üzereyken bir sürü kesinti yaşayacaksınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, birinci kat cenneti elde ettiniz. Yetmez, üçüncü kat cenneti de garanti ediyor Allah Teala size. Eğer diyor bana ulaşmayı dilerseniz diyor, ben diyor sizi mürşidinize ulaştırırım. İkinci kat cenneti garanti ederim. Sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Üçüncü kat cenneti de oluştururum. Bunu da garanti ederim diyor. Yani sizinle diyor, benim diyor bir alışverişim var diyor Allah Teala. Sizden istediğim şey sadece bir dilek diyor. Bana ruhunuzu ölmeden evvel ulaştıracağınızı söylüyorsunuz. Benden ruhunuzu bana ulaştırmak için destur istiyorsunuz. Müsaade istiyorsunuz diyor Allah Teala. Bu kadar. Siz ruhunuzu diyor bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor. Bu görevi ben üstleniyorum diyor. Öyleyse görevlerimizi tanzim ettik diyor Allah Teala. Ayırdık diyor. Sizin diyor göreviniz bir dilek. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı benden dileyeceksiniz diyor. Göreviniz bitti diyor. Cennetin sahibi oldunuz. Bana gelince diyor, ancak sizin bu talebiniz varsa harekete geçerim diyor. Sizi mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştırırım. Yok talebiniz. Yoksa diyor, cehenneme gidersiniz. Bu dünyada da sonsuz bir mutluluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Kesintisiz bir mutsuzluk. Cehenneme girersiniz, ebediyen de cehennemde kalırsınız diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, akıl var, mizan var. Bir insanın düşünmesi lazım gelmez mi? Ha benim canlarım, gönül dostlarım. Düşünmeniz gerekmez mi? Allah Teala beni bu kadar seviyorsa ben ne duruyorum yahu? Hemen Allah Teala'ya ulaşmayı dileyim. Bu iş bitsin. Öyle değil mi? Akıl için yol birdir. Şimdi gene karşımıza din adamları çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'i kurtuluş boyutlarından tamamen dışarıdaki boyutlarıyla tanıyabilen din adamlarımız. Bir başka ifadeyle kendilerine Kur'an-ı Kerim ne kadar tanıtıldıysa o kadar Kur'an-ı Kerim bilgisine sahip olan din adamlarımız.
Ve diyorlar ki öyle insan ruhunun dünyaya Allah'a ulaşması diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir şey biliyor musunuz bu? Din öğretimiyle görevli olan insanların dinin Kur'an gerçeğinin öğretilmesine mani olacak pozisyonda bulunmaları şu anda bizim ülkemizdeki durum tam olarak bunu aksettiriyor. Din adamları şu anda hidayetin sizlere öğretilmesini bütün imkanlarıyla önlemeye çalışıyorlar. Yani hepinizi cehenneme göndermek için adamlar seferber olmuş durumda. Ve de dinlemiyorlar bile ne söylediğimizi. Yahu diyoruz, a benim aziz kardeşim, aziz profesör, cehenneme gideceksin. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Yetmez, başka insanlar da sana güvendikleri için gelip soruyorlar. Yahu falanca böyle böyle laflar ediyor, Allah'a ulaşmayı dileyen cennete girermiş. Sen ne diyorsun bu işlere? Kesinlikle olmaz öyle şey diyor. Öyle Allah'a ulaşmayı dileyen adamın cennete girmesi falan söz konusu değil. Zaten insan ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok cehaletin bir arada bulunduğu bir ortam dinler tarihinde hiç yaşanmamıştır. Diplomalı din adamlarının bu kadar büyük bir cehalet içinde kalışının arkasında onların hataları yok sevgili kardeşlerim. Bu din adamları böyle söylüyorlar. Öğrendikleri o yanlış öğreti olduğu için böyle söylüyorlar. Ama şimdi şu anda da haklılar mı derseniz, hayır artık haklı değiller. Çünkü hepsine din adamı olarak geçinen kim varsa hepsine bilgisayarlarına Allah'ın Kur'an hakikatlerinin hepsini ihtarlarla gönderdik. Dedik ki onlara duyduk duymadık demeyin dedik. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz küfürdesiniz. Dalalettesiniz, takva sahibi değilsiniz, şirktesiniz, gideceğiniz yer cehennem, hüsrandasınız. Allah Teala bütün kazandığınız dereceleri devreden çıkarmış durumda şu anda. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe de devreye koyması söz konusu değil. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman bütün günahlarınızı Allah Teala örtecek. Ve bütün bunlara rağmen sevgili kardeşlerim, bu insanlar hala bizim karşımızda. Biz onlar için ve sizler için bir nimetiz. Allah Teala dünyadaki 7 milyar insan içinden bir Türk'ü, bir Osmanlı'yı bizi seçmiş. O seçmiş. Ve de bize öğretmiş hidayetin ne olduğunu. Şimdi şu anda bir sual soruyorum bütün dünyaya. Eğer biz hidayetin ne olduğunu sizlere açıklamasaydık, bir başka alim bu söylediklerimizi açıklayabilir miydi? Kim ben zaten bunları biliyordum diyebilir? Bir kişi gösterebilir misiniz? Öyleyse bunları öğreten kaynağı dikkatle yerlerine oturtun. O Allah'tır. Eğer bizi seçtiyse bu ülke için, Türkiye için bir şeref değil midir? Osmanlı'nın ülkesi bir Osmanlı'yı Allah-u Teala'nın seçmesiyle şereflenmiştir. Gelecekteki büyük Türkiye'yi kurma görevini ona vermesiyle de şereflenmiştir. Ve bütün bunları Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir lütfu olarak değerlendirecek olan kişiler, öyle değerlendirecek yerde bizim bir sahtekar olduğumuzu, boşuna
ispat etmeye çalışıyorlar. İskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekip duruyorlar zavallılar. Bu kadar bilgisizliğe bir de izansızlık karışıyor. Ölçüsüzlük karışıyor. Şeytanın emrinde düşmanlık karışıyor. Sevgili kardeşlerim, biz dünya için bir şerefiz. Allah Teala hidayetini bütün dünyaya öğretmek için bizi vazifelendirdi. Ve bunun adım adım bütün dünyaya yayılacağını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Hidayetten bahsediyoruz. Kim aksini iddia edebilir ki? Hidayeti bizden başka kim öğretecek? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha can dostlarım ve gönül dostlarım. İşte sizlere hidayetten bahsediyoruz. Biz hidayetin ne olduğunu açıklamadan evvel Kur'an-ı Kerimlerin 23'ünü de inceleyin. Orada gerçekten hidayetin tarifinin mevcut olmadığını göreceksiniz. Hidayet konusunda hiçbir bilginin olmadığı bir dünyada yaşıyordunuz. Neymiş hidayet? 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde doğru yolmuş. Bu yol nereye ulaştırılmış? Açıklama yok. Bilinmiyor. Bir doğru yol. Nasıl ulaştırılmış? Bilinmiyor. Hedef yok. Bu konudaki yaklaşım da mevcut değil. Sadece öyle bir kavram koydurmuş ki iblis ortaya, aslında bir hakikati anlatıyormuş gibi görünüyor. Doğru yol. Ama bu doğru yol nereye ulaştırır sualinin cevabı olmayınca kavram yok oluyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey bir çerçevede çevrilip insanlardan saklanmamıştır, gizlenmemiştir. Kur'an-ı Kerim tam aksine bütün insanlığa, onları mutlaka saadete ulaştıracak olan muhteşem bir açıklama dizaynıdır. Allah-u Teala'nın Kur'an'ı indirmekten hedefi, daha evvel İncil'i, ondan evvel Tevrat'ı indirmekten hedefi, bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırmaktır. Öyleyse bu mutluluğun yolu sadece hidayet adı verilen bir müesseseden geçer. Başka bir yol yoktur. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte mutluluk nedir? Mutluluk da budur. Gerçekten hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması mıdır? Hani doğru yoldu? O doğru yol diyenlere hep soruyoruz. Hay Allah razı olsun diyoruz. Doğru yol da bu yol nereye ulaştırır? Cevap yok. Neden yok biliyor musunuz? Çünkü deseler ki Allah'a ulaştırır, onu reddetmişler bir defa adamlar. Demişler ki ruh mu? Ruh insana hayat verir. Vücudunuzdan ayrıldı mı? Ölüp gidersiniz ha. Kendinizi koruyun. Sakın ruhunuz vücudunuzdan ayrılmasın. Bu saflar bilmezler ki ruhunuz günde yüzlerce defa vücudunuzdan ayrılır. Tekrar vücudunuza döner. Kılınız bile hissetmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuzun bir emanet olduğunu, mutlaka Allah'a dönmesi gerektiğini ve bu dönüşün hidayet olduğunu hiç unutmayacaksınız. İşte dizayna gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ne diyor Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi? İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak,
Ve işte o el-huda, hidayettir. Ne diyor Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi? Men yehdullahi fehüvel muhted. Kim? Allah'a men, her kim, kim yehdullahi Allah'a ulaşırsa hüve işte o el-hüda hidayete ermiştir. Men yehdillahi, affedersiniz, men yehdillahi fe hüvel muhted. Men o kişi ki yehdillahu Allah'a ulaşır. Hüve işte o el muhted hidayete ermiştir. Fe üstelik de o zaman o takdirde o kişi hidayete erer. Men yehdullahu fe huvel muhted. Bir defa daha söyleyelim. Men o kişi ki yehdullahu Allah'a ulaşır. Fe o zaman o takdirde hüve o el muhted hidayete ermiş olur. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Peki nasıl bir olay bu? Allah'a ulaşmaktan bahsediyor. Kim ulaşıyor? Nasıl ulaşıyor? Allah Teala Zümer Suresinin 13. ayet-i kerimesinde cevabını veriyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Anlıyoruz ki Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demekmiş ve kim de dilerse mutlaka Allah'a ulaşıyormuş. O zaman sormaz mıyız sevgili kardeşlerim? Bizden evvel bunlar var mıydı? Kim böyle bir iddiada bulunabilir? Biz Allah-u Teala'nın hidayetçisi olarak hidayetin ne olduğunu ortaya koymasaydık kim hidayeti bilebilirdi ki? Kur'an-ı Kerim'in bütün insanları kurtarıcı faktörleri birer birer asırlar boyunca devre dışı bırakılmış. İnsanlık İslam'ın 5 şartına itilmiş. Demişler ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Burası konunun %100 doğru. 5 şartı vardır. Hayır, 7 şartı vardır. Doğru değil. Ve de kim bu 5 şartı yerine getirirse o doğru posta cennete gider demişler. Ve de insanlar asırlardan beri bu eksik bilgiye doğru nazarıyla bakmışlar. Çünkü Allah Teala Kur'an'ı kimseye öğretmemiş. Hidayeti kimseye öğretmemiş. Ve işte asırlar sonra bize öğretiyor Allah Teala hidayetin ne olduğunu. Herkese soruyoruz. Kim aksini iddia edebilirse herkesin içinde bize müracaat etsin. Bizden evvel hidayeti açıklayabilen bir başkası var mı? Kim bunu gösterebilir? Olmadığına göre bu devirde hidayeti ortaya çıkaranın, Allah-u Teala'nın emriyle sizlere tebliğ edenin bizden başka hiçbirisi olmadığı konusu kesinleşir. Ve de bu hidayetin bugünkü sahibinin biz olduğunu ispat eder. Sevgili kardeşlerim, o din adamlarına bu kadar ihtar gönderdik.
Dedik ki Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ve de 12 tane faktör saydık onlara Kur'an-ı Kerim ayetleriyle. Hiçbirisi senin bu söylediklerin yanlıştır diyemiyor. Hiç kimse karşımıza çıkamıyor. Her ne kadar biz onun karşısına çıkmıyoruz ama biz ondan üstünüz, tenezzül etmiyoruz onunla karşılaşmaya diyenler de var ise de aslında neden çıkmadıkları hepinizin malumu. Hiç kimse hayır senin söylediklerin doğru değildir diyemedi bize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız, unutmayın. Hidayetse mutluluk demektir. Allah Teala üstelik bu mutluluğun dünya mutluluğunun yarısını, cennet mutluluğunun da üçüncü katını sizlere garanti etmiş. Bedava yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepiniz garanti altındasınız. Allah'ın sağlam garantisi altındasınız. Ey dostlar, duyduk duymadık demeyin. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse. Özenmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bir sualim var size. Şu Yunus'a, şu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, şu Ahmet Yesevi'ye, şu Hacı Bayram Veli'ye, şu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine, şu Eşref Rumi Hazretlerine, şu Hacı Bektaş-ı Veli'ye özenmiyor musunuz? Kim o insanlar? Onlara bizim halkımız ermiş diyor. Ermiş. Onlara sormuyor musunuz? Nereye ermişler bu insanlar? Cevap açık ve kesin geliyor. Allah'a ermişler. Öyleyse neden siz de Ya Rabbi ben de onlar gibi sana ermek istiyorum demiyorsunuz? Ermenin manası ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demek. Ya öyle söyleyin Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ya da onca ermişin ermiş olmuşlar. Sana ruhlarını ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi ermiş olmak istiyorum. Onlar nasıl ermişlerse ben de onlar gibi ermek istiyorum. Bitti. Bunu söylemeniz erdiniz demektir sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala hepinize bu garantiyi vermiş. Kim Allah'a münaki olmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Yanlış. O kişi Allah'a ulaşmaz. Allah onu kendisine ulaştırır. Kişiye burada en ufak bir zahmet vermiyor Allah Teala. Sen diyor sadece bana ruhunu ulaştırmayı dileyeceksin. Ermiş evliya olmak için benden talepte bulunacaksın. Bana ruhunu ulaştırmak için talepte bulunacaksın. Hangi tarzda bulunursan bulun talepte ama önemli olan sende bulunan ruh adlı emanetimi bana iade etmen. Öyleyse kelime yapını kendin seç. Ama mutlaka ruhunu ölmeden evvel hayattayken bana ulaştırma dileğini mutlaka şuradan kalbinden bir dilekle bana iletmeye çalış diyor Allah Teala. Ben duyarım diyor. Hiç endişelenme. Sevgili kardeşlerim, onun rahmeti ve ilmi her şeyi kaplar, bizi de kaplar. Hepimizi kapladığı için de rahmetiyle ve ilmiyle aklımızdan geçeni daha geçtiği anda bilir. Bütün insanları sonsuz bir kontrol altında tutar. Acaba şu insanlardan, özenerek yarattığım şu insanlardan, bütün kainattaki en üstün varlık olarak yarattığım şu insanlardan, acaba kim, hangisi bana ulaşmak istiyor ki benim kulum olsun? Dikkat edin, Allah'ın kulu değilsiniz şu anda. Eğer Allah'a ulaşmayı diremediyseniz, profesör olmanız, doçent olmanız, Karun kadar zengin olmanız,
veya sahip olduğunuz herhangi bir şey, her neyse, başkalarından farklı özellikleriniz, hiçbirisi sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şaka etmiyoruz. Sadece bir tek dileğinizle, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Veya Ya Rabbi Yunus nasıl sana ulaşmışsa, ruhunu ulaştırmışsa, ben de onun gibi ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi o Yunus'un mürşidi Tapduk Emre nasıl ruhunu sana ulaştırmışsa, nasıl ermiş olmuşsa, ben de öyle ermiş olmak istiyorum. Ruhumu sana erdirmek istiyorum. Hangi tarzda bir talepte bulunursanız bulunun ama bu onu ihtiva etmeli. Yani ruhunuzun Allah'ın insan olarak yarattığı birisindeki emanet olan ruhunuzun mutlaka onun gerçek sahibine iade edilmesine mecbur olduğunuzu, bununla vazifeli olduğunuzu hiç unutmayın. Allah da zaten emanetini geri istiyor. Ama bunu inanılmaz bir biçimde kolaylaştırmış. Sizin sadece Allah-u Teala'dan bir tek dilekte bulunmanız, böyle bir dilekte bulunmanız onun için yeterli. Derhal harekete geçer, ne yapar? Şeytanla olan ilişkinizi bıçakla keser gibi keser. Unutmayın. Allah-u Teala diyor ki Rum suresinin, affedersiniz, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o ona şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Şeytanın adımlarına herkes tabidir. Tabi, şeytanın adımlarına tabi olmaktan sadece bir tek şartla kurtulunur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse Allah Teala onunla şeytanın arasına öyle bir zırh çeker ki, öyle bir duvar çeker ki, öyle bir engel koyar ki o kişi hayatı boyunca şeytanla, şeytanın kendisine tesir edebileceği bir standarda girmeyebilir. Kişinin elinde olmayan bir garanti nereye kadar devam eder? Allah'ın garantisi. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok edinceye kadar devam eder. Yani üçüncü basamakta başlar Allah'a ulaşmayı dilemek ve 22. basamakta sona erer. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Dilediğiniz an şeytan size hiçbir şekilde yaklaşamaz. Hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Bu sebeple ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar geçecek olan 5-6 aylık bir zaman devresinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neredeyse pencereleri açıp dışarıya bağırmak gelir içinizden mutluyum diye. İbadetler mi? Sizin için zevk haline gelmiştir. Namaz kılmak çok hoşunuza giden bir şey olmuştur. Zikir yapmaktan hoşlanmaya başlamışsınızdır. Oruç tuttuğunuz zaman her perşembe günü oruç tutacaksınız tabiyetinizden sonra. Açlık hissetmeyeceksiniz. Ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Ya Rabbi ben nasıl oldum böyle? Bu mutlulukları hayatım boyunca hiç yaşamamış olan ben, bunca yıl seni hiç tanımadan yaşayan, yanlış yollarda hayatını tüketen, ben nasıl oldu da bu mutluluğa layık kılındım? Sevgili kardeşlerim, hepiniz buna layıksınız. Kim mutlu olmak istiyorsa kapılar ona da açık, denesin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra neden o kadar mutlu olduğunu o kişi anlayamaz. Ama mutluluğu enine boyuna mutlak olarak
yaşar. Ne zamana kadar? Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. En mutlu o kişidir dünya üzerinde. Ruhu Allah'a ulaşana kadar. Çünkü şeytanla ilişkisi kesildiği için onu mutsuz edebilecek olan bütün hadiseleri Allah engellemiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diler, Allah'a ulaşmayı diler. Bazı kardeşlerimiz biz böyle çabuk söylediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dileri, Allah'laşmayı diler olarak anlıyorlarmış. Haşa, hiç öyle bir şey söyler miyiz sevgili kardeşlerim? İnsan Allah'laşabilir mi? Hiçbir zaman insanın Allah'laşması söz konusu olmaz. O Allah'tır, yaratandır. Bizler hepimiz mahlukuz. O Halik'tir, yaratandır. Biz mahlukuz, yaratılanız. Öyleyse yaratılan hiçbir zaman yaratan olamaz. İşte böyle bir dizaynda Allah bizleri yaratmış ve de Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda şeytanla köprümüz atılmış. Artık şeytan bize hiçbir şekilde tesir edemez. Ne yapıyor Allah Teala? Hemen harekete geçiyor. 7 tane furkan veriyor bize ard arda. Rahim esmasıyla. Ve de kör, sağır ve dilsiz olan bizler gören, işiten ve idrak eden oluyoruz. Neye karşı kör ve sağır? Kime karşı kör ve sağır ve dilsiz? En azından devrin imamına ve bütün mürşitlere karşı. Kendi mürşidimiz olacak kişiye de daha Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ona karşı da kör, sağır ve dilsiziz. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilersek gözlerimiz açılıyor fal taşı gibi. Dilşat makamının sözlerine bakıyoruz, anlamaya başlıyoruz. Çünkü Allah Teala hem görme hastamızı açıyor hem gözlerimizi, hem işitme hastamızı açıyor hem işitmeyi sağlayan, işitmeyi engelleyen vakrayı oluyor kulaklarımızdan. Hem Allah Teala kalbimizdeki ekinleti alıyor, hem kalbimizin mührünü açıyor, hem de kalbimizin içine ihbat koyuyor ve bizi işiten, bilen ve gören birisi yapıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ondan sonra Allah Teala özel işlemlerle başlıyor bizde. Acele kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzü yarıyor. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve faz nurları göğsümüzdeki o yarıktan geçerek kalbimize ulaşıyor. Ama zikir yaptığımız zaman kalbimize ulaşan bu nurlar kalbimizin içine %2'yi bulmadıkça huşu sahibi olamıyoruz. Nefsimizin kalbindeki rahmet %2'yi bulur. Bir önce işarettir. Bundan sonra kişi mürşidini seçme hakkına kavuşur. Yani seçme değil de sorma demek daha doğru. Çünkü seçim hakkı biz insanlarda değil. Allah Teala alallahu kastu sebil diyor. Sebillerin, mürşitlere ait olan yolların, her mürşide ait olan yolun tayini ve tespiti bize aittir diyor. Allah'ın üzerine vazifedir diyor.

ruhunu gönderiyor. Bugün bu görev bizde. Bizim ruhumuz ulaşır. Bir gün onu zaten göreceksiniz. O zaman hiç şüpheniz kalmayacak. Ve de devrin imamın ruhu o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün yevmü talakın geldi, vücudu terk et. Dikkat edin, üç olay oldu bile. Birincisi, kalbinize Allah-u Teala'nın imanı yazması, mücadele 22. Aynı zamanda başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi, yine mücadele 22. Mümin 15, gelen devrin imamının ruhunun yaptığı görev, sizin ruhunuzu Allah'a göndermek. Üç işlev. Sonra, o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Furkan suresinin 72. ayet-i kerimesi gereğince, tabi olan kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, günahlarınızın affedilmesi daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gerçekleşir. Bütün günahlarınız örtülür. İşte Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onların günahlarını örtelim diyor. Ayet-i Kerime, Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki, Allah size furkanlar versin ve bütün günahlarınızı örtsün, sonra da size mağfiret etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, Allah'laşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, yanlış anlaşılmasına mani olmak için hep bunu tekrar etmem gerekiyor gibi gelmeye başladı bana. Çünkü bazı kardeşlerimiz, iki oldu bu, Allah'laşmak diye sual soruyorlar bize. Haşa. Sevgili kardeşlerim, böylece ne oluyor kişi? Mutluluğu yaşamak için bütün şartların sahibi oluyor. Mutluluk. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşana kadar mutluluğu zaten yaşamıştır. Tabiyetinde yeni unsurlar oluyor. Dört oldu. Beşincisi, o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye sol göğsünün altında zikre başlıyor. 15.000'e kadar burada çekilir. Bu zikir boyunca o kişinin Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl nurları birinci ikili oluşturur. Rahmet ve salavat nurları ikinci ikiliyi oluşturur. Dört tane nur gelir. İki tane ikili nur gelir. O kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Yarıktan geçerek kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbi adım adım bütün karanlıklardan kurtulmaya başlayacaktır. Nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde, %2 rahmetten sonraki her %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. İlk %7 nur fazıl birikimi, birinci gök katı. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katı. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi. Yedinci gök katı. Yedinci gök katında 7 tane alem geçiş ve Sidret-i Müntaha'ya ulaşıp oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmak. Burası 14. basamakta yola çıkan kişi 7 basamak daha alır. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur. Burası 22. basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bu söylediğimiz

şeylerin hepsine ehildir, layıktır. Mutlaka ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracaktır. Ve Allah'ın zatında da ruhunu yok edecektir. Herkes böyle bir garantinin altında. Nefsin kalbinde ne olmuştur? %2 rahmet, 7 defa %7, fazıl %49 eder. Nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken, yani şeytan o kişinin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibiyken, nefsin kalbinin yarısından fazlası artık nurlarla dolmuştur. %51'i. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Ve %51 nur biriktiği için kalbinde kişinin davranışlarının %51'i mutlaka artık pozitif davranışlardır. Çünkü orada hakim olan o nurlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Burada o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ne olmuştu? Günahlarını örtmüştü Allah Teala. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman örtülen günahları bir defa daha affedildi. Yani günahları sevaba çevrildi. Sonra o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yaptı ve Allah'ın zatına ulaştı. Öyleyse işte buraya kadar garanti altındasınız sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu üçüncü kat cennettir. Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşır. Tabiyet ikinci kat cennete ihtiva eder. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü kat cennete ifade eder. Garanti buraya kadardır. Öyleyse şimdi bana söyleyin bakalım, mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorum diyorsanız, o sizin bileceğiniz iş. Ömrünüz boyunca mutsuzluğu seçtiniz demektir. Sakın başka insanları veya Allah'ı sorumlu tutmayın. O açıklamasını yapmış, bizim ağzımızda size ulaştırıyor. Biz de sizin gibi bir insanız. Sadece Allah Teala bize ne yapmamız lazım geldiğini sadece vahyetmiyor, yapılması lazım gelenleri yaptırıyor da. Şu anda onun yaptırdıklarını, onun söylettiklerini söylüyoruz. Onun yaptırdıklarını yapıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden en çok şu din adamlarına acıyoruz biliyor musunuz? Yakın bir gelecekte bütün hakikatler sadece bizim insanımız tarafından değil, bütün dünya tarafından öğrenilecek. Allah'a yakın olan herkes soracak ve mutlaka hakikati belirtmek mecburiyetine kalacak Allah'tan aldığı emir gereği. O zaman şu anda karşımızda olup da bize bu kadar iftira edenlerin durumu nice olur bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Onların haline gerçekten çok acıyoruz. Şu anda 70 milyon insanın cehenneme doğru gitmesine nefslerindeki inat afeti yüzünden mani oluyorlar. Söylemiyorlar hakikati insanlara. Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Onlar ki diyor Allah Teala, biz onlara kitaplar indirdiğimiz halde, kitaplarda ki hidayeti
ispat vasıtalarıyla onlara açıkladığımız ve ispat etmemize ispat ettiğimiz halde hem ayetlerimizi onlar hem de hidayeti bile bile gizlerler diyor. Allah da onları lanet eder diyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder. İşte şu andaki din adamları bu lanete muhatap olanlardır. Aralarından bile bile gizleyenler. Bir kısmı biliyor fakat susmayı tercih ediyor arkadaşlarından, etrafındaki insanlardan çekiniyor. Ama konunun başında olanlar, suyun başını tutanlar, onlar bize karşı açık bir düşmanlığın içindedir. Bunun hesabını elbette Allah'a vereceklerdir. Hiçbiri Allah'ın elinden kurtulamaz. Biz ise Allah-u Teala'dan aldığımız emirleri şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getiririz. Öyleyse yakın gelecekte hidayet bütün dünya tarafından öğrenilecektir. O zaman bunca karşımıza çıkan bu zavallı insanlar, dinlerini bilmeyen bu zavallılar, o zaman ne yapacaklar? Düşünün sevgili kardeşlerim. Ama bizim davamız sizin mutluluğunuz. Kimseye karşı davacı değiliz. O hesap Allah ile onların arasında. Ama Allah'ın lanetine şu anda bizim hakkımızdaki bütün o iftiraları yapanlar Allah'ın katında Allah'ın lanetine muhatap olmuşlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim mutluluk sizin için. İşte ikinci kat cennet, işte üçüncü kat cennet. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ama düşünebiliyor musun sevgili kardeşlerim? İnsanlar hep suç işlerler, kabahat yaparlar. Ondan sonra da Allah-u Teala'ya hep yalvarırlar. Ya Rabbi ben böyle böyle bir günah işledim. Ne olur beni affet. Bu af dilemenin bir garantisi yoktur. Allah-u Teala affeder de etmeyebilir de. Hem sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyen Allah-u Teala bunu söyleyen Allah-u Teala sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Ama şunu da söyleyen Allah o büyük günahları işleyenler var ya, onları da dahil olmak üzere hiç kimse benim affımdan ümidini kesmesin. Her ikisi de var. Öyleyse Allah-u Teala'nın ne yapacağı hiç belli olmaz. Niye böyle söylemiş Allah-u Teala? Çünkü Kur'an'ın bütününü Allah-u Teala size öğrettiği zaman bakacaksınız ki o büyük günahları işleyen insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an o ulaşma dileği meseleyi kökünden hallediyor. O kişinin bütün günahları örtülüyor. Mürşide ulaşmak da otomatik müessese. Ulaştığı zaman bir de sevaba çevriliyor. Ve Allah Teala üçüncü kat cennete kadar o kişiyi götürüyor. Üçüncü kat cennete teslim ediyor eline. Al diyor sen bana ulaşmayı diledin. Üçüncü kat cennetin sahibisin. İşte sevgili kardeşlerim hepinize bütün kapılar ardına kadar açık. Neredesiniz? Koşun diyor Allah Teala. Yerleri arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Yedi kat cennet, yedi kat alemler, yedi kat da cennet. Sıfır kodun üzerindeki yedi kat Allah'a ulaştıran yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cenneti. Aşağı doğru da yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cehennemi. Ah sevgili kardeşlerim, gözümüzün önünde
70 milyon insan cehenneme doğru yol alıyor ve din adamlarımız hala kendilerine düşen açıklamayı yapmıyorlar. 70 milyon insanın vebalini omuzlarında taşıyorlar. Arkasında sadece kibir var, gurur var. Bilmediklerini kabul ettikleri halde bunu açıklayamamak var. Halktan korkuyorlar. Madem ki doğrusu buydu, sen bize bunları niye anlatmadın diye soracaklar diye. Sevgili din adamları, bilmediğiniz bir şeyi nasıl öğretecektiniz ki? Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik. O zaman biz de bilmeyenlerin arasındaydık. Biz sizin gibi alim değiliz. Biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini biliriz. Bizim ilmimiz onun tarafından verilen, kesbi olmayan, vehbi olarak bize verilen bir ilimdir. Öyleyse kim sizi suçlayabilir ki? Bilmediğiniz bir ilmi insanlara nasıl öğreteceksiniz? Marifet, yol yakınken hatadan dönmek, hakikatleri herkese anlatmaya çalışmak. Hele bir takım zavallı din adamı olduğunu kıyafetleriyle ispat etmeye çalışan insanlar var. Ve de Kur'an'ı bir kenara bırakmışlar. Biz diyorlar, bizim ilmimiz bize yeter. Bunca asırdan beri alimler kitaplar yazmışlar. Biz o kitapları biliriz. Bunca asırdan beri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri var. Biz onları biliriz. Biz Kur'an'ı öğrenmek mecburiyetinde değiliz. Davranışları bunu ifade etmiyor mu? Kur'an'ı bir kenara bırakıp Kur'an'ın dışındaki her şeyle amel ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, o insanlar sizin mutluluğunuza mani olanlardır. Biz onlara yine de kıyamayız. Allah Teala'nın hepsini affetmesi için hep onlar için dua ediyoruz, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlar sadece birer zavallı. Allah'a karşı verecekleri hesap tüylerini diken diken ediyor. Gelin beraberce bu zavallı din adamlarının affı için Allah Teala'ya dua edelim. Ey Allah'ım diyelim, sen onları bağışla. Onlar nefslerinin kibir afeti sebebiyle senin hakikatlerini insanlara açıklamaktan kaçıyorlar. Gidecekleri yerin cehennem olduğunu bizden öğrenmelerine rağmen. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinize veda ediyoruz. Sizden ayrılmak biliyoruz çok zor bir şey. Kalbimiz sizinle beraber. Sizin mutluluğunuz için varız. Sadece bunun için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize verdiği görev sizlerin hepinizin saadete ulaşmanız. Onlara rağmen hepiniz ulaşacaksınız. Onlar yakın bir gelecekte hatalarını öğrenecekler. Ve de büyük pişmanlıklar içinde gelip af dileyecekler sevgili kardeşlerim. Bu insanlara siz de bizim gibi sadece acıyın ve Allah'a dua edin bizim gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Ve bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Sizi çok ama tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyoruz. Allah ise bizim sevgimizin sonsuz katı kadar sizi seviyor.
Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Onun için size bu kadar kolay bir yolu gösteriyor Allah Teala ki gereğini yapın da hepiniz Allah'ın cennetine girin diye. Hala anlamayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Sizin için yaşıyoruz. Ey yüce Allah'ım, bizlere bu sohbeti nasip kıldığın için sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İzleyenleri, dinleyenleri sana ulaşma dileğiyle teçhiz etmeni ve hepsinin sana ulaşmayı dilemelerini, hepsinin senin cennetine ulaşmasını senden diliyoruz yüce Allah'ım. Onlara acı, onlara yardımcı ol. Din adamlarını af buyur yüce Allah'ım. Sen her şeye kadirsin. En büyük affeden sensin. El-Fatiha me'az.

0: bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru açmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.
1: Ha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed Ezzü billahi min eşşeytan ve cennet. Hamdülillahi rabbil alemin. Dövbe ya kerestayin ettim as-salat. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Niçin bir aradayız? Allah'ın mutluluğunu yaşamak için. İşte şimdi sizlerle bir mutluluk sohbeti yapmak için huzurlarınızdayım. Mutluluk. Allah'ın bütün insanları mutlaka ulaştırmak istediği hedef. Bütün insanların mutlaka ulaşmak istediği hedef. Mutluluk. İnsanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Hedef ve sonuç. İçinde bulunduğumuz 3. 1000 yılın muhtevasına baktığımız zaman 2. 1000 yılın Bütün muhtevasına baktığımız zaman hep onu görüyoruz. Bütün devirlerde dünya üzerindeki insanların %90'dan fazlası mutsuz. Mutluluğu yaşayamıyorlar. Mutlu olmaları için, mutluluk zannettikleri şey için her şeyi var olan insanlar da mutsuz. Yani fakirlere göre zengin olmak mutluluğun ta kendisidir. Ama zengin insanların hayatlarını bir inceleyin bakalım. Mutlu olduğunu zannettiğiniz o insanların ne kadar mutsuz olduğunu görmeyecek misiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, para saadetin anahtarı değildir. Para nefsinizin afetlerinin azmasının vasıtasıdır. Mutsuzluğun vasıtasıdır. Ama para kazanamazsınız, yaşayamazsınız. Çünkü en azından gıdanızı, hayatta kalmanızı temin edecek olan yiyecekleri satın almak mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mutluluk dedikleri şey ne mene bir şeydir acaba? Hadi gelin onu araştıralım beraberce. Kur'an hakikatleri ışığında mutluluğa bakalım. Nedir bu mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk ikiye ayrılıyor. Dünya mutluluğu, ahiret mutluluğu, yani cennet mutluluğu. Veya dünyadaki mutsuzluk, ahirette de cehennem. Bu ikisi tutup bütün insanlar için geçerlidir. İnsanlar sadece hak ettiğine ulaşabilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya bakacaksınız. Muhteva ne diyor? Cennet saadeti çok iyi bildiğiniz bir konu. İnsanların enerji bedenleriyle bir daha yaşlanmamak üzere sonsuza kadar yaşadıkları bir güzelliktir cennet hayatı. Allah'ın bitmek tükenmek bilmeyen bir mutluluk hayatı sizlere ikram etmesidir. Bu konuda kerem buyurmasıdır. Cennet hayatı Allah'ın büyük hediyesidir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz bu mutluluğa ulaşmanız için yeterli görülüyor Allah-u Teala tarafından. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bizi ilk defa dinleyen herkes, hadi canım sen de, bir dilekle insan cennete mi girermiş? Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Geri kalanı kurtulamamışlar. Bu tarzdaki düşüncelerin hepsi fasafisodur. Hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Kendinden yetimdir Kur'an hükümleri karşısında. Madde 1. Sahabeden 10 kişi değil. Sahabe adını verdiğiniz kim varsa hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşlar. Ensar ve muhacirin hepsi. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabıkın el-ebelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdırlar. Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerine koyacak ve orada ebediyen kalacaklardır. İşte bu en büyük mükafattır, buyuruyor Allah Teala. Bütün sahabe, ensar olsun, muhacirin olsun, hepsi sahabe adını verdiklerimiz. Sakın sahabeyi münafıklarla karıştırmayın. Neden böyle söylüyoruz? Karıştıranlar var da. Hangi karıştıranlar? Soruyoruz onlara. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı hayattayken görenler. Öyle diyorlar. İyi, çok güzel. Münafıklar da görmemiş mi? Yoksa kör müymüşler münafıklar? Putperestler de görmemiş mi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı? Ateşe tapanlar da görmemiş mi? Hristiyanların da, Yahudilerin de dinlerini yaşamayan kesimi de görmemiş mi? Hepsi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görmüşler. O devirdeki Mekke halkından görmeyen yok. Ama çok küçük bir kısmı sahabe olmuşlar. Öyleyse farklı bir ifade bu. Ne diyor Allah Teala sahabe için? Tabi olanlar diyor. İşte Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesi. Habibim, o müderebe kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların Allah'ı basiret üzere görerek, kalp yüzümüzde Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Benim ve bana tabi olanların diyor, sahabeden bahsediyor. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o emirlere ve kitapları sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse bütün sahabe, hepsi Allah'ın cennetine girecek. Kim girecek? Sahabe. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görenlerin içinden sadece ona tabi olanlar. Acaba anlatabildik mi? Sevgili kardeşlerim, cennet saadeti sadece bir dileğinizle kesin olarak olgunlaşan bir meyvedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Kur'an-ı Kerim'de o kişi amini olanlardan birisidir. Amin olanlarsa mutlaka Allah'ın cennetine girecek olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amin olanlardır ve amin olanlar mutlaka Allah'a ulaşanlardır. Ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanlar var ya, onları yanımdan kovamam. Siz istiyorsunuz diye o ameni olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Allah'ın zatına şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını mutlaka ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki, men

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجْرَ اللّٰهِ لَاَطٍ. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala açıkça bunu söylüyor. Allah'a birinizin ulaşmayı diledi mi, Allah mutlaka onları Allah'a ulaştıracak. Tamam. Ulaştırırsa ne olur? O insanlar Allah'ın cennetine girerler. Sadece amel olmuş kişi, ulaşamadan ölmüş, gene Allah'ın cennetine girer. İşte Allah'ın dizaynı son derece açık olarak görünüyor Vel Asr suresinde. Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezîne âminû. Ama âminî olanlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olurlarsa ne olur insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Çünkü onların kazandıkları derece itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse onlar hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden daha fazladır. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Kimin tartıları hafif gelirse, sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, yani o kişinin kazandığı dereceler itibariyle sonuç negatifse, onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Onlar cehennemde ebedi kalanlardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. İşte insanlardan her kim nefsini hüsranda bırakmışsa, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer ateştir. Neden? Kazandıkları dereceler sebebiyle, itibariyle, kazandıkları dereceler kaybettiklerinden az olduğu için gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse buradan kesin bir sonuca ulaşıyoruz. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ama kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlar, onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti ve Allah-u Teala amin olanların gideceği yerin cennet olduklarını ve onların hüsranda olmadığını söylüyor. Yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmadığını, tam aksine Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla. Öyleyse Allah-u Teala ne yapıyor bu insanlara? Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda, o andan itibaren Allah'ın rahmet sonrasıyla tecellisi başlıyor. Bu tecelli birkaç dakika içinde onların gözlerindeki hicab-ı mesureyi alıyor. Bu onlara büyük ölçüde derecat kazandırıyor, kazandırılmasını sağlıyor Allah-u Teala tarafından. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah-u Teala, gene derecat kazanıyorlar. Kalplerindeki ekinleti alıyor, gene derecat kazanıyorlar.
Bir şey mi yapmışlar? Evet, çok şey yapmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi bu kadar. Bir dilek sadece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın cennetinden sakın ümidinizi kesmeyin. Bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştırır. Tek bir dilek. Ayetler son derece kesin olarak söylüyor bunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kazandıkları dereceleri kazandığı dereceleri Allah-u Teala mutlaka kaybettikleri derecelerden yukarı çıkartıyor. Neyle çıkartıyor? İşte ard arda yaptığı bu işlemlerle. Derhal rahim esmasına tecelliye başlıyor. Kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebini işittiği, gördüğü ve bildiği an. Üçü birden aynı anda olur. Hem işitir, hem bilir, hem görür. Allah emindir ki o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Derhal başlar. Gözündeki hicab-ı mesture, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinnet alınacaktır. Yerine ihfat konulacaktır. Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. Bunların hepsini gerçekleştirirken, bunları gerçekleştiren insanlar Allah'ın katında kıymetli insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'ın emrine itaat etmiş insanlardır. Öyleyse Allah-u Teala hiçbir şey yapmadıkları halde, Allah'a ulaşmayı dilemekten başka hiçbir şey yapmadıkları halde, Allah'a ulaşmayı diledikleri için, salt bunun için, onların öyle dereceler kazanmasına sebebiyet verir ki, bu insanların kaybettikleri derecelerden daha öteye ulaştırır onları, amin olanları. Ve böylece onları hüsranda olanlar olmaktan kurtarır. Ve sonra ne yapar? Kişinin kalbinde %2 nur birikimini sağlar. O da derecat kazanmasının sebebidir. Ve ona irşat makamını gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir dizayn. Öyleyse neden Yunus öyle söylüyor? Cennet, cennet dedikleri birkaç melek, birkaç melek, birkaç huri, isteyene vergil ani, bana seni gerek seni diyor. Aslında o seni gerek seni dediğine Allah'a ulaşmak da hiç zor bir şey değil sevgili kardeşlerim. Otomatik olgunlaşan bir meyve. Hanginiz Allah'a ulaşmayı dilediyseniz Allah onu evliya yapacağına mutlak olarak söz veriyor. O kişinin Allah'ın evliyası olmasını, ermiş olmasını garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ya o kişinin rızası yoksa mı diyorsunuz? Sözümüz bu şartla zaten. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, böyle bir dileğin sahibi olduğunu Allah-u Teala o kişinin kalbinde işitir, bilir ve görürse, o zaman o kişi üçüncü basamaktadır. Allah'ın tecellisi dördüncü basamakta başlar. Kişiyi otomatik olarak 14. basamağa ulaştırır. Bu basamaklar boyunca verdiği her ihsanın karşılığında o kişiye derece atıklar. Pozitif derecelerle o kişiyi teçhiz eder. Öyle ki bu kişi Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra ölse mutlaka kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Ve bu kişi kendisinde hayret edici değişiklikler görür. Namaz kılmayı sevmeye başlamıştır. Bu kişi oruç tutmayı sevmeye başlamıştır. Zikir yapmayı sevmeye başlamıştır. Allah'a ulaşmak konusunda büyük bir iştiyak duymaktadır.
Bu şartlar içinde bu kişi öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Mürşidine ulaşamadığı 10 tane ihsan alırken ihsanları aldı, hatta belki sonuncuları alamadı. %2 nur birikimi gerçekleşemeden öldü. Hangi şartlar içinde ölürse ölsün, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennet bu kişi içindir. Öyleyse bizleri ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyoruz. Allah'ın cennetinden asla ümidinizi kesmeyin. Allah Teala size sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz karşılığında birinci, ikinci ve üçüncü kat cennetleri garanti ediyor. Eğer dilediniz ve öldünüzse mutlaka birinci kat cennetin sahibisiniz. Daha mürşidinize ulaşmadan evvel ölmüşseniz. Ama yaşadınız, Allah Teala size hayat verdi, mürşidinize tabi oldunuz ve ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı, Allah'a doğru yola çıktı. Nefsiniz nefs tezkiyesine başladı. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başladı. İradeniz güçlenmeye başladı. Ama daha ruhunuz birinci kata bile çıkmadan yola çıktı. Birinci kata bile ulaşamadan öldünüz. İkinci kat cennet sizin. Dünya mutluluğu çok az bir seviyede sizin tarafınızdan yaşanabilir. Çünkü nefsinizin kalbinde %7'den daha az nur birikimi sırasında siz ölmüştünüz. Peki başka birisi Allah'a ulaştıktan sonra öldü. O kişinin durumu ne olur? Bir defa Allah'a ulaştıktan sonra diyoruz ama aslında o ulaşmış değildir. Allah Teala tarafından ulaştırılmıştır. Her şeyi hazırlayan o. Kalbinizdeki ekinleti alan, yerine ihbat koyan, gözlerinizdeki hicab-ı mesireyi alan, kulaklarınızdaki vakrayı alan, kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviren, göğsünüzden kalbinize nur yolu açan, sadece bir tek şey için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için, Allah'ın bütün kapalı kapılarını açık hale getiriyor ve zikir yaptığınız sürece şeytanın kapısını kapalı hale getiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz, cennetiniz müemmel. Cennetiniz teminat altında, mutlak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Mürşide ulaştığınız için değil, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah Teala 10 tane ihsanla sizi mürşidinize ulaştırdı, tabi oldunuz. Bu noktadan itibaren ölürseniz, ikinci kat cennet sizin. Allah'a ulaşamadan öldünüz, ikinci kat cennet sizin. Ama ömrünüzü Allah Teala Allah'a ulaştıracak kadar uzun tutmamış. Bu sebeple ikinci kat cennet. Peki yaşasaydınız siz değil, Allah sizi Allah'a ulaştıracaktı. Siz Allah'a ulaşmış olmayacaktınız. Allah sizi kendisine ulaştıracaktı. Size namazı sevdirecekti, orucu sevdirecekti. Daha ilk perşembe günü herkesle beraber oruç tuttuğunuz zaman acıkmadığınızı görecektiniz. İşte o zaman anlayacaktınız ki o farklı. Allah Teala sizi acıktırmıyor. Sigara içiyorsanız sigara içmenin sıkıntısını size oruç günü yaşatmıyor. İçki içiyorsanız Allah'ın yoluna girmeden evvel oruç boyunca içki ihtiyacını size hissettirmiyor. Diyelim ki siz eskiden de İslam'ı yaşamaya çalışmış biriydiniz ama oruç günleri sigara tiryakiliğiniz ve içki tiryakiliğiniz yüzünden kalbini kırmadığınız adam kalmıyordu.
Ama şimdi öyle değil. O zaman işin içinde başka bir iş var. Allah'ın işi var. Allah'ın müdahalesi var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah müdahale ediyor ve sizi mutlaka kendi zatına, sizin ruhunuzu ulaştırıyor. Ama ben Allah'a ulaşmayı istiyorum ama görevlerimi yapamıyorum diyenler var. Hayır sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayı bilemiyorsunuz. Ne kendinizi aldatabilirsiniz, ne başkalarını. Eğer namazları Allah Teala size sevdirmemişse, orucu sevdirmemişse, eski huylarınız aynen devam ediyorsa, her an günahlar işliyorsanız, o zaman kendinizi aldatmayın. Ben Allah'a ulaşmayı diledim de Allah beni kendine ulaştırmıyor, Allah bana namazı sevdirmiyor, Allah bana orucu sevdirmiyor diye kendinizi aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Dileseydiniz ne olacaktı? Dileseydiniz Allah size orucu da, namazı da, zikri de, zekat vermeyi de, Allah yolunda hizmet yapmayı da sevdirecekti sevgili kardeşlerim. Ve bizi kardeşimiz olmadan dinleyenler, bütün dünyaya açık bir kapının sahibiyiz. Bu kapı dünyanın en geniş kapısıdır. Çünkü hidayet bu kapının temel direğidir. Hidayetin merkezi bu kapıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane ihsan aldınız. İrşat makamına ulaştınız. Nefs tezkiyesine başladınız. Her %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükseldi. Ve 7 defa bu iş tamamlanınca 7. gök katını açtı. Sıfatın intihaya ulaştı. Oradan da Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Ne oldu? Allah'ın evliyası oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Bedavadan kazandınız böyle bir şeyi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı ait olduğu yerde müşahede edin, mütalaa edin. O Allah'tır. Hepimizin sahibidir. En önemlisi karşılıksız verendir. Karşılıksız mı? Biz Allah'a ulaşmayı diledik, Allah Teala onun için verdi diyeceksiniz. Doğru. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeniz, Allah'ın sizi evliya yapmasının üçüncü basamaktan 22. basamağa çıkarmasının, üçüncü kat cenneti size vermesinin, dünya saadetinin yarısını size hediye etmesinin yanında sizin talebiniz ne yazar ki? Bir dilek sadece yaptığınız şey, Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz, 10 tane ihsan vermiş, bir adım atmışsınız, 10 katını almışsınız. Bir daha adım attırmışsınız da bu sefer de mürşidinize ulaşmışsınız, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsunuz. Gene 10 katını vermiş, 10 tane nimet onunla kalmamış. 7 tane gök katını ruhunuza aşırmış, nefsinizin afetlerinin yarısını size zikri sevdirerek yok etmiş. Dünya saadetinin de yarısını vermiş. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dilemenizin bir de mürşidinize ulaşıp tabi olmanızın karşılığı olarak. Biri bir karınca, biri bir dünya. Allah'ın verdiği taraf, Allah'ın bu sonsuz insanları bir dünyayı oluşturuyorsa, sizin Allah'tan, Allah için yaptığınız şey,
bir karıncadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada nereye ulaştınız? Dünya saadetinin de yarısına ulaştınız. Cennet saadeti derhal elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Gelelim dünya saadetine. Dünya saadeti gıdım gıdım elde edilir. Öyle bir tabir vardır, gıdım gıdım olmak. Adım adım gayretle hedefe yürümek. İşte Allah-u Teala dik yokuş diyor. İşte Allah-u Teala insanların sırtındaki yük diyor. Dik yokuşu çıkartırız diyor size, sırtınızdaki yükü alırız diyor. Acaba ne demek istiyor? Dik yokuş daimi zikirdir. Gerçekten bir yerden sonra ilerlemekte zorlanacaksınız. Ama sadece o zorluğu aşanlar Allah'ın has kulları olurlar. Sevgili kardeşlerim, hepinize hitap ediyorum. Aramızdaysanız, o hedef için aramızdasınız. Allah'ın has kulları olmak için. Öyleyse gayret etmezseniz oraya ulaşamazsınız. Mutlaka gayretin sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya saadeti, bir bütün olarak dünya saadetini istiyorsanız daimi zikrin arkasındadır. Daimi zikir kesintisiz bir dünya saadetinin kapısıdır. Daimi zikirden evvel kısmi mutluluk vardır. O da mutluluk, gerçek anlamda bir mutluluk değildir. Ne kadar nefsinizin kalbinde afet kalmışsa o kadar daha mutsuzluğu yaşayacaksınız. O afetlerin 24 saatlik bir zaman devresine oranında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte Allah'ın evliyası olduğunuz zaman, tekrar edeyim, bunu sadece bir dilek karşılığı Allah-u Teala'dan mükafat olarak alırsınız. Allah'ın büyüklüğü, yüceliği konusunda ona huşu duymanın ötesinde minnet duyacaksınız. Çünkü o karşılıksız verendir. Sizin ona verdiğiniz birse başlangıçta 10 katını vermiştir. Gene bir adım attınız, mürşidinize ulaştınız, gene 10 katını aldınız. Ama bu 10 katlardan 10'uncusu 10 katın 100'e çıkışını ifade eder. 10 katında 10 katını vermesini ifade eder. Ondan sonra

Buna rağmen hidayete erdikten sonra o hidayetten düşen insanların varlığını da unutmayın. Şeytan insanlar hidayete erip de Allah'ın koruyucu kalkanı onların üzerinden kalktığı zaman o noktaya kadar niye kalkmıyor? Allah niçin koruyor insanları? Çünkü Allah'ın sözü var. Mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Onu mutlaka evliya yapacak. Mutlaka üçüncü cennetin sahibi yapacak. Mutlaka o kişiye bir güzellikler destanını yaşatacak. Bu Allah'ın sözü. Nereye kadar söz? Gerçekleştirene kadar. Kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına kadar, nefsinin yarısından fazlasını tezkiye edinceye kadar, fizik vücudunu şeytanın kulu olmanın ağırlığından Allah'ın kulu olmak ağırlığına geçirinceye kadar. Sonra kişiyi serbest bırakıyor. İşte dik yokuş başlangıç noktasında burasıdır. Artık Allah'ın koruyucu kalkanı üzerinizde değil. Şeytan sizinle devamlı uğraşır. Bütün güzellikleri çirkin göstermeye çalışır. Buna rağmen siz zikrinizi arttırabilirseniz, işte o zaman fena makamından sonra beka makamını, züht makamını, muhsinler makamını birer birer geçeceksiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra, züht makamından sonra fizik vücudunuzu da ahsen kılarak Allah'a teslim edeceksiniz. Ne demek fizik vücudunuzun ahsen kılınması? Fizik vücudunuzun ahsen kılınması demek, fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini yapmaya başlaması, yasak ettiği hiçbir hususu asla yapmaması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizin Allah'ın bütün emirlerini yaptığınız bir devre gelecek. Evvela ciddi hayati bir imtihan geçireceksiniz. Daha evvel zikriniz günün yarısını mutlaka aşmış olacak. Eğer bir kişi size soruyorsa acaba ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmiş miyim diye ona sorun. Her gün zikrini günün yarısından öteye çıkardın mı? Zikrin çok oluşu fizik vücudun tesliminin temelidir. Eğer bir insan 24 saatlik bir zaman parçasında 12 saatten daha fazla zikredemiyorsa o fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Hayati imtihanlar geçirmesi de bunu ona sağlayamaz. Fizik vücudun Allah'a tesliminin temelinde bu vardır. Acaba Allah'ı mı önde tutuyorsunuz, fizik vücudunuzu mu? Fizik vücut zorluklara tahammül etmez, tahammül etmek istemez. Nefsle birlikte karşı çıkar. Ne zaman Allah'ı kendisinden üstün görmüşse fizik vücut, ancak o zaman o kişinin zikri günün yarısını aşmıştır. Eğer fizik vücut bunu ispat etmiştir ama henüz Allah'a teslim olamamıştır. Ve öyle bir noktaya ulaşılacaktır ki nefsin kalbindeki afetler %80'i, afetlerin %80'den fazlası, %81'i yok olacaktır. Bu noktadan itibaren fizik vücudun her an teslimi söz konusudur. Nereden anlarsınız teslimini? 81'de teslim olabilir, 82'de, yani nefsin kalbindeki afetler %81 azaldığı zaman, 82 azaldığı zaman ve daha ötesinde teslim olabilir. Ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsa, işte o zaman. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
fizik vücudunuzu Allah'a

teslim ettiniz. Artık fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Öyleyse bu nasıl bir işlevdir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği ve sizin kalbinde hala afetler olmasına rağmen mutlaka %20'den aşağıda, belki %10'dan da aşağıda ilerlemiş bir noktasındaysanız, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz an nefsinizin kalbinde belki %90'dan daha fazla artık Allah'ın nuru oluşmuştur. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. İşte o zaman dik yokuşu açtınız. Fizik vücudun teslimi standardında ve zühd makamında, yani zikrinizin gün yarısını açtığı noktada ve ondan sonra fizik vücudun teslimi noktasında bu ilerlemenin çok zor olduğunu göreceksiniz. Şeytan sizi hiç bırakmaz. Devamlı daimi zikre ulaşmamanız için gayretin içindedir. Çünkü biliyor ki daimi zikre ulaştığınız takdirde sizi kaybetmiştir. Siz o zaman Allah'ın oldunuz. Şeytanın kulu olmakla Allah'ın kulu olmak arasındaki standardı dikkatle bakın. Eğer nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazlaysa, şeytan size %50'den fazla tesir ediyor. Yani siz şeytanın kulluğunun ağırlıkta olduğu, Allah'ın kulluğunun %49'a ulaşamadığı, %50'ye ulaşamadığı bir noktadasınız. Ne zaman nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalır, ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler nefsinizin kalbini %51 nurla doldurur. O noktada Allah'ın kulu olmayı başardınız demektir. Allah'ın kulu ağırlıklı olmayı başardınız demektir. Çünkü hala nefsinizin kalbinde %49 afet vardır. Ama zühdü bitirdiğiniz nokta nefsinizin kalbinde %81 nur birikimi olması halidir. Burada Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir dizaynın sahibi olacaksınız. Bu dizaynda Allah'ın bütün emirleri mutlaka yerine gelecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemiyor olacaksınız. Ama daha nefsinizin kalbinde afetler var. Hiç önemli değil. Fizik vücudunuz afetleri dikkate almıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. O zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Manası ne bunun? Manası dördüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Manası ne bunun? Bunun manası %80'den daha fazla iç dünyanızda artık nurlar duruma hakim. Ve daimi zikre ramak kalmış durumda. Asıl güç olan safayı atladınız. Nefsinizin kalbinde nurların %81'e ulaştığı yer sizin daimi zikre zaten yaklaştığınız bir nokta. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin zulmani kapısı karanlıklara,
siz yaşadığınız sürece kapanmış olacak. İşte fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman da %80'den fazla dünya saadeti sizindir. %90'dan fazla da sizin olacaktır bu makamda. Ta ki daimi zikre ulaşasınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman hikmet sahibi olursunuz. İlmel yakin bitmiştir. Aynel yakinin içinde olmuşsunuzdur. Kalp gözünüzle gördüğünüz için, kalp kulağınızla işittiğiniz için Allah'ın gösterdiklerini ve söylediklerini aynel yakin standartlarındasınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, dördüncü kat cennetin sahibi olmayı aştınız. Beşinci kat cennetin sahibisiniz.

0: Allah Teala bu cennete yani cenneti diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve daimi zikrin sahipleri Ulul Albab makamını, İhlas makamını ve ondan 3 mertebe, 3 kademe ötesini ihata eder. Dördüncü kademede kişi irşada ulaşır. Burası 6. kat cennetin sahibi olmaktır. Bunun hemen arkasından da kişi 7. kat cennetin adli sahibi olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikre ulaştığınız an dünya saadetinin %100'ünü sahiplenmişsinizdir. Artık siz gerçek anlamda mutlu bir insansınız. Ve bu mutluluğunuza dikkatle bakın. Allah'ın size verdiği büyük nimetlerin sahibi oldunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın sizlere verdiği bu güzellikleri hiç unutmayın. Her şey öylesine güzel ki bu noktada sırtınızdaki yükü Allah Teala tamamen almıştır. Nedir sırtınızdaki yük? Neydi? Nefsinizin kalbindeki afetler. Niçin yüktü? Çünkü sizi bu büyük mutluluğa ulaşmaktan men ediyordu. Mutlak aydınlığa ulaşmaktan men ediyordu. Karanlığı devam ediyor, ettiriyordu. Bu yük öyle bir yüktü ki sizi mutluluktan men ediyordu. Azalarak nefsinizin kalbindeki afetler azaldı, azaldı, azaldı, azaldı. Daimi zikirde sıfırlandı. Sıfırlandığı gün üzerinizde ki o ağır yük azalmıştı, azalmıştı, azalmıştı ve burada tamamen yok oldu. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki senin üzerindeki o ağır yükü senden almadık mı diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kalbinde afetler vardı. Tamamını aldı Allah Teala. Onunki bir hibeydi. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kesbettiği bir daimi zikri vermedi ona. Ona vehbi olarak verdi. Hiçbir nebi kendi gayretiyle daimi zikrin sahibi olmamıştır. Hiçbir resul de olmamıştır. Hepsine Allah Teala vehbi olarak verir. Ama bütün evliya resulleri ve nebileri resulleri bunun dışında tutarsınız. Evliya resuller hepsi vehbi olarak almıştır. Ve nebi resuller onlar da vehbi olarak almıştır. Sırtlarındaki yükü Allah vehbi olarak onların sırtlarından almıştır. Onları dik yokuşa Allah tırmandırmıştır vehbi olarak. Daimi zikri Allah onlara yokuşun tepesine onları çıkartarak daimi zikre ulaştırarak vehbi olarak vermiştir. Ama Allah'ın Resul olmayan evliyaları, bir veli resuller var. Resul olan evliyalar var. Bir de resul olmayan evliyalar var. Risalet Allah'ın verdiği ağır bir görevdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 8. 28. basamağa ulaştığınız zaman, 28. basamaktaki salah makamı, sırtlarından o ağır yük alınmış olanların yeridir. Hem de dik yokuşu tırmanabilmiş olanların yeridir. Daimi zikir dik yokuşu temsil eder. Nefsinizin kalbindeki afetler ise sırtınızdaki o ağır yükü ifade eder. Önemli olan o ağır yükün sırtınızdan alınmasıdır. İşte burası mutluluğun tam merkezine ulaştırır sizi. Cennet mutluluğunun en üst mertebesindesiniz. 7. kat cennet sizin. İradenizi de Allah'a teslim ettiniz. 7. safhadasınız. Sırtınızdaki ağır yük alınmış. Belinizi büken ağır yük alınmış. Ve dik yokuşu tırmanmışsınız. Dünya saadetinin de %100'ü sizin. Cennet saadetinin de en üstünü 7. kat cennet sizin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya saadetinin ne olduğuna bakalım beraberce. Acaba ne görürüz? Dünya saadeti iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde gerçekleşmesi lazım gelen bir saadettir. Madde bir. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de bir sulh ve sükun halinin mutlaka gerçekleşmesi gerekir. Madde iki. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de bunun kesintisiz bir devamlılık arz etmesi gerekir. Üç. Dünya saadeti üç tane temel şarta sahiptir. Bunlar yoksa siz mutlu olduğunu iddia eden ama aslında mutlu olmayan bir insansınız. Neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdurlar bu hedefe ulaşmadan evvel, daim zikirden evvel? Çünkü nefsleriyle ruhları arasında iç dünyalarında sonsuz bir diyalektik kavga o kişiyi hiçbir noktada rahat bırakmaz. Bir taraftan şeytan telkinleriyle, öbür tarafta nefsle ruh kendi aralarındaki devamlı kavgayla o kişi için bir kaos ortamı oluştururlar. İç dünyasında o kişi mutsuzdur. Dış dünyasında da mutsuzdur çünkü başkalarına hep yanlış davranışlarda bulunur. Onların kalplerini kırar, onları kızdırır, öfkelendirir, onları huzursuz kılar, onlara zulmeder. Her zulüm o kişiyi huzursuz kılar. Ayrıca o başkaları kendilerine zulüm yapıldıktan sonra sizden intikam alacaklardır. Yeniden siz huzursuz olacaksınız. Siz onlardan intikam almak isteyeceksiniz. Yeniden huzursuz olacaksınız. Aldığınız takdirde, alamadığınız takdirde de intikamınızı stres oluşacak sizde. Yine huzursuzsunuz. Allah ile olan ilişkilerde neden mutsuzsunuz? Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorsunuz. Allah size azap ediyor. Farkına varmadığınız bir sıkıntıyı yaşarsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Gene azaba duçar oluyorsunuz. Öyleyse hep huzursuzsunuz. İç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde, hem emirler cephesinde, hem yasaklar cephesinde. Peki daimi zikre ulaştığınız zaman ağır yük omuzunuzdaki ağır yük üzerinizden alındığı zaman, daimi zikir sebebiyle nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman, dik yokuşu tırmanıp da daimi zikre ulaştığınız zaman neden mutlusunuz iç dünyanızda? Çünkü nefsiniz ruh hüviyetine bürünmüştür. Allah'ın bütün emirlerini her ikisi de yapmak istiyor. Her ikisi de yasak ettiği fiilleri asla yapmak istemiyor. Tam bir beraberlik içinde, bir sulh ve sükun halinde, iç dünyanızda bir muhteşem sulh ve sükun ortamı, kesintisiz bir mutluluk. Dış aleminizde de aynı şey, başkalarının kalbini kırmıyorsunuz. Hiçbir zaman onlar sizden şikayetçi değil. Bu sebeple siz hep huzur içindesiniz. Onlar sizden hiçbir zaman intikam almıyor. Çünkü intikam almalarını gerektiren bir olay yok ortada. Sizde stres birikimi mümkün değil. Çünkü nefsinizde afetler yok. Öyleyse dış aleminizde de kesintisiz bir suç ve sükun halindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmanızı istiyor, yapıyorsunuz. Yasak ettiği fiili asla işlememenizi istiyor, işlemiyorsunuz. Ve iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşıyorsunuz. İşte bu mutluluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepimizi o sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizle inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala hepinizi zülcenahayn kılsın, cennet saadetini ve dünya saadetinin sahibi kılsın. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Biliriz.
2: Hemen geçermiş hanımefendi simetinizde.
1: Allah razı olsun.
2: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel birlikteliğimiz için inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra İslami ve tasavvufi konulardan Esma-ül Hüsna konulu bir eşsiz ve yeniden sohbetinde muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mehir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim bu dersimizin kod numarası ise 2.2.11.26 olacak. Şimdi müsaadenizle muhterem efendi hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Çok kıymetli dualarınız ediliyor ve İslami ve tasavvufi konulardan Esma-ül Hüsna konulu bugünkü bu eşsiz ve yeni ders sohbetinize zatenizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinize baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun Erhan. El-Fatiha me as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlere bir güzelliği anlatmak için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala 99 tane ismin sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de 99 tane ismi geçiyor Allah-u Teala'nın. Her biri ayrı bir cepheden insan için bir nimettir. Allah-u Teala'nın her esması insanın kendisine tayin ettiği hedeflere ulaşmak için bir vasıtadır. Sevgili kardeşlerim, Esma-i Hüsna'nın çekilmesi de, zikrin yapılması da aslında Allah'ın isminin veya isimlerinin tekrarıdır. Nasıl biz zikir yaptığımız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak veya elimizi nabzımıza koyarak kalbimizin her atışında içimizdeki sesle dilimizi de kımıldatmadan nasıl içimizdeki sesle kalbimizin atışlarına paralel olarak Allah diyorsak o da bir zikirse, birincisi açık zikir, cehri zikir, ikincisi hafî zikir, gizli zikir, üçüncüsü kalp zikri. Ama kullandığımız kelime sadece Allah kelimesi. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın isminin tekrarı bir şeylere sebebiyet veriyor. Neye sebebiyet veriyor? Nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin derece derece yok olmasına ve yerini faziletlerin almasına nefsimizin kalbinde. Nefsimizin de Allah'ın emri gereğince ruhun hüviyetine bürünmesine. Nefsimiz Allah-u Teala'nın emir mi almış ruhun hüviyetine bürünmek için? Allah-u Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Yani iki ihtimal de burada aslında geçiyor. Nefsin ahsen olması hali veya en kötüye giderek sahibini esfel-i safiline götürmesi, cehennemin en kötü yerine götürmesi. İkisi de geçerli. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ismiyle zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbindeki faziletler giderek artar. Arttıkça nefsinizin afetlerinin yerini alır. Nefsinizin afetlerinde her nefsinize yerleşen %7 fazilet birikiminde nefsinizdeki afetlerin hepsinde aynı oranda %7 oranında azalma olur.
bütün afetleri birden tesir eder Allah kelimesi. Allah kelimesi yani el ilah kelimesi harfi tarifiyle beraber el ilah. Allah oluyor. Biz de Allah diyoruz Türkçe. Ne zaman zikir yaparsanız nefsinizin kalbine mutlaka faziletler yerleşir. Ne kadar fazilet yerleşmişse mesela %7 oranında fazilet yerleşti. Nefsinizin bütün afetlerinde kendi standartları içinde %7 azalma söz konusu olur. Bütün afetlerde onların yerini alan faziletler ruhun hasletlerinin eşidi olan bir işlem yaparlar. Peki Esma-ül Hüsna çekersek ne olur? Esma-ül Hüsna çekersek nefsimizin kalbinde hangi esmayı çekiyorsak sadece onunla ilişkili olan afette azalma olur. Tabiatıyla ruhta da onunla ilişkili olan haslette çoğalma olur. Sadece bir afet, bir haslet faaliyettedir. 99 esmanın her birisi belki birçoğu bir hasletle alakalıdır. Böyle bir dizaynda Allah'ın ismini tekrar etmek bütün afetlerde azalma sağladığı halde Esma-ül Hüsna ile harekete geçmek, Esma-ül Hüsna çekmek sadece bir tek afette azalmayı, bir tek haslette çoğalmayı temin eder. Öyleyse Allah Teala'nın isminin tekrarı belli hudutlara bağlanmıştır. İlk aşamada 7000 zikirden başlanır normal zikirde. Sonra ikişer ikişer arttırılır 9000, 11000, 13000, 15000. 15000'e kadar sol göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sol göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 köprücük kemiklerimizin birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 kaşlarımızın birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 de saçlarımızla alnımızın birleştiği yerde çekilir. 2000 ve devamı 47000 zikre kadar böyle gider. Bunun adı virttir. Virdimizi yaptığımız zaman dünyadan ayrı olmanın standartlarında olmamız daha güzel bir sonucu doğurur. Eğer beyaz bir çarşafın altında zikrederseniz dünyadan ayrıldığınızı, tamamen Allah-u Teala ile baş başa kaldığınızı hissedeceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Esma-i Hüsna çektiğiniz zaman esmalardan bir tanesini çekersiniz. Bir kısım esmalar çekilmez. Mesela El-Kabis esması çekilmez. El-Kahhar esması çekilmez. Biz insanların bu esmadan alacağımız bir taraf yoktur. Tam aksine onlar Allah'ın adaletle davranmasının gereğini ifade eder. Ama biz insanlarla adaletli bir davranışın içine girmek için onlardan intikam almak mecburiyetinde değiliz. El-Müntekim esması çekilmez. O taraflarda kuvvetlendirilmesi gereken bir tarafımız yok. Tam aksine o taraflarımızın sıfır olması lazım. Şimdi Allah-u Teala'nın esmalarına gelin beraber bakalım. Birinci esma El-Muni. Bismillahirrahmanirrahim. Gani kılan, zengin eden demek. İkincisi Es-Sabur. Sabır sahibi. Eğer fakirsek, elimize daha çok para geçmesini istiyorsak, El-Muni çekmemiz lazım.

Eğer sabırsızsak es sabır çekmemiz lazım. El vedud seven, sevilen demek. El vehhab hibe eden, karşılıksız veren. Es-semi işiten. El fettah fetih yaptıran. El muhyi hayat veren. El kayyum kaim olan. El muiz izzet veren. El mukaddim öncelik taşıyan, önce olan. El hamid kendisine hamd edilen. Eşşekür kendisine şükredilen. El muktedir iktidar sahibi. El hakim hikmet sahibi. Ve hüküm sahibi. El gafur mağfiret eden, günahları sevaba çeviren. El kadir her şeye gücü yeten. El Rahman herkese ihsan sahibi. El Azim azamet sahibi. Es Samet dertlere derman. El Rahim yola girenlerde tecelli eden. Rahmet esmasının sahibi. El Halim hilm sahibi, yumuşak. El Ehad eşi olmayan, tek. El Habir haberdar olan. El Vahid tek olan. El Müheymin gözetici. El Latif hoş, güzel olan. El Vali idare eden. El Batın gizli olan. El Raşid irşat sahibi. El Varis kainatın mirasçısı. El Vasi geniş olan. El Mümin imanın sahibi. El Zahir görünen, açıkta olan. El Selam teslim olan, selamete erdiren. El Mukit ikate eden. El Ahir sonraki, sonu olmayan. El Kuddüs mukaddes olan, kutlu olan. El Hafiz hıfz eden, saklayan, muhafaza eden. El Evvel evvelki, başlangıcı olmayan. El Melik hükümran olan. El Kebir büyük olan, yüce olan. El Muahir tehir eden, geriye alan, erteleyen. El Bari uyumlu yaratan. El Ali yüksek olan, yüce olan. El Rauf rafet nimet veren. El Halik halk eden, yaratan. El Kerim ikram eden. El Afü affeden. El Kavi kuvvetli olan, sağlam olan. El Vekil vekil olan. Güvenilen. Et-Tevvab tövbeleri kabul eden. El-Aziz aziz olan, izzet sahibi. El-Hak hakkın sahibi. El-Ber kul lehine davranan. El-Rezzak rızık veren, doyuran. Eş-Şehit şahit olan. El-Müteali her şeyden üstün olan. El-Ati geleceğin sahibi. El-Vedi açık olan, ayan beyan olan. El-Mucib icabet eden. El-Rakib hıfz eden, saklayan. El-Gaffar mağfiret eden. El-Ba'is beas eden, yaratan. El-Gani müstani olan. El Musavvir tasvir eden. El Mecid şanı gücü olan. El Cami bir araya toplayan.
El-Rafi, yükselten. El-Mu'id, aslına iade eden. El-Mübdi, başlangıcı olmayan. El-Basit, basteden, genişleten. El-Muhsi, her şeyin sayısını bilen. Malikul Mülk, mülkün sahibi. El-Veli, yardımcı, dost. El-Hadi, hidayete erdiren. El-Alim, bilen. El-Metin, dayanıklı olan. El-Nur, nur olan. El-Al, adaletle hükmeden. El-Macid, şan ve şeref sahibi. El-Nafi, fayda sağlayan. El-Hakem, hükmeden. El-Vacid, istediği an bulan. Ed-Dar, yurt. El-Basir, gören. El-Hay, sonsuz hayatta olan. Bunlar Allah-u Teala'nın çekilmekte olan esmaları. Ama El-Müntekim esması, El-Kahhar esması, El-Kabiz esması çekilmez. Biz insanlar bunları çekersek, bunlar biz insanların nefslerinin afetleridir. Allah-u Teala bunları insanlardan intikam almak için değil, adaleti tahakkuk getirmek için kullanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her esmanın bu listede bir numarası var. El-Masir, seyreden, hareket halinde olan esmanının numarası 535. Bunu 535 defa çekeceksiniz. El-Muni esması 1337 defa çekilecek. Es-Sabur esması 519 defa çekilecek. Bu da ne demek diyeceksiniz. Daha biz bunları ilk defa duyan bir kardeşimiz herhalde böyle diyecek. Neden falanca 530 defa çekiliyor, öteki 519 defa çekiliyor, bilmem El-Fettah 1082 defa çekiliyor. Öyleyse bunun arkasında bir bilgi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, Arapçada Ebced hesabı diye bir hesap var. Arapçada 28 tane harf var. Bir kısım harfler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye tekli rakamları oluşturur. Her harf bir rakamı ifade eder. Ebced'de öyledir. Elif, B, C, P, sonraki harfler ard arda gelir. Ebced kelimesini oluşturur. Birincisi 1, ikincisi 2, üçüncüsü 3, dördüncüsü, beşincisi de 4, 5 diye gider. Bu Ebced hesabı harf sıralamasının alfabetik sıralamaya göre yapılmayan, Allah'ın bir sırrı olan bir dizayna göre vücuda gelmesi söz konusudur. Harfler 1'den 9'a kadar evvela tek rakam ifade ederler. Ondan sonra 10, 20, 30, 40, 50, ondan sonra 11 gelmez. Ondan sonra 20 gelir. 20'den sonra 30 gelir. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. 100'den sonra 110 gelmez. 200 gelir. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 sayısıyla 28 harf tamamlanır. Her bir harf bunlardan bir tanesine
ihata eder. Bir kelimenin muhtevasına girdiğiniz zaman o kelimenin harflerini evvela birer birer yazacaksınız. Ondan sonra Arapçada her harfin bir okunuşu var. Mesela elif harfi bir tek harftir ama elif diye okunur. O zaman onun açılışını da yapmak mecburiyetindesiniz. B harfi B harfiyle elif harfinden teşekkül ettiği halde B'den B'nin bir rakamı var. Rakamı 2'dir. 2'den sonra E için elif harfini kullandınız. Elif harfini açacaksınız. Elif, lam, elif, fe. Öyleyse bir elif harfinin açılışında evvela birinci harf E'dir. Elif'i ifade eder. Bir elif rakamı oraya koyacaksınız. Bir. Lam, lamın değerini koyacaksınız. İki. Tekrar elif. Ondan sonra da F değerini koyacaksınız. Elif için bir, F için F'nin epçetteki rakamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açılım da yapıldıktan sonra elde edeceğiniz rakam bir günde o esmanın çekim rakamıdır. Rakamı değiştiremezsiniz. Bu Allah'ın ebced hesabı, Allah'ın bir şifresidir. Bu şifre Allah'a göre çalışır ve Allah'tan alınan bilgiyle gerçekleştirilmiştir asırlar boyunca. Böylece ebced hesabının dizaynında Allah'ın bir kanunu hüküm fermadır. Allah kanunlarını koymuş, insanlar onu sadece tatbik ederler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala'nın dizaynına iyi bakın. Allah'ın dizaynında Allah'ın bizlere bir ihsanı var.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ebced hesabı lügatlarda yer almış durumda. Buradan beraberce bakalım.

Ebced'den bahsediyor Osmanlıca, Türkçe, ansiklopedik, büyük lügatta. Diyor ki Arapça eski Sami alfabesindeki harf sırasının sayı değerine göre tertiplenmesinden meydana gelen birinci kelime. Bu tertip İbrani ve Süryani alfabesindeki harfleri içine alır. İbaredeki kelimelerin sırası ve harflerin rakam değerleri şu surette gösterilmelidir. Birinci kelime Ebced, yani Elif, B, C, Elif, D. İkinci kelime Hevvez. Üçüncü kelime Hutti. Dördüncü kelime Kelemen. Beşinci kelime Safes. Altıncı kelime Kareşet. Yedinci kelime Seas. Sekizinci kelime Dazik. Bu sekiz kelime bütün hurufu heca denen 28 harfi içine almış ve sırayla Elif'ten Gayn harfine kadar birden bine kadar her harfte aşağıdaki sırayla gösterildiği gibi değerleri verilmiştir. Elif 1, Ba 2, Cim 3, Dal 4, H 5, Vav 6, Z 7, H 8, T 9, Ya 10, Kef 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sin 60, Ayn 70, F 80, Sat 90, Kaf 100. Dikkat ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Evvela birden başlıyor Elif'te. T'ye geliyor 9, Ya 10. Ya'dan sonra ne gelmesi lazım normal sırayı takip etseydik? 11. Hayır. Ya'dan sonra, yani 10'dan sonra Kef geliyor 20. Bundan sonra hep onarlı sıra olarak gidiyor. 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sin 60, Ayn 70, F 80, Sat 90, Kaf 100. Kaftan sonra gelen harfin 110 olması lazım gibi görünüyor. Hayır, 110 değil, 200. Kaftan sonra R geliyor, 200. Ondan sonra Şın 300, T 400, S 500, H 600, Zel 700, Dat 800, Z 900, Gayn 1000. Şimdi lügat şu ilaveyi yapıyor. Şimdiki Arapçada alfabe bu sırayı tutmuyorsa da harflerin rakam gibi kullanıldığı zaman yine eski sıraya uymak için Ebced sırasında devam ettirmişlerdir. Hem birbirine benzeyen harfler bu sırada dizilmiştir. Eskiden İslamlarda matematik ve fizikte bu harflerin rakam yerine kullanıldıklarını biliyoruz. Bazı camilerde giderseniz caminin hangi yıl yapıldığına dair bir rakam göremezsiniz. Yüzlerce yıl evveline ait olan bir cami. Ama caminin kitabesini okuduğunuz zaman oradaki harflerin özel bir sıra içinde size o tarihi verdiğini göreceksiniz. Caminin hangi yılda inşa edildiğini harflerden çıkaracaksınız. Gördüğünüz gibi harfler evvela birden ona kadar devam ediyor. Ondan sonra 11 gelmiyor. Ondan sonra 20 geliyor. 100'e kadar devam ediyor. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100'den sonra 110 gelmiyor. 200 geliyor. Ve 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 900'den sonra da 1000 geliyor. Ve olay tamamlanıyor. 20 alfabenin 28 harfinin her biri bir rakam değerine müncer oluyor. Ama Allah'ın isimlerini eğer çekiyorsanız o zaman her harfi ayrıca açmak mecburiyetindesiniz. Elif harfine bir değer vereceksiniz, verdiniz. Ondan sonra elif harfini açacaksınız. E için elif vereceksiniz. Elifin değeri gene bir. Ama aynı harf için, elif harfi için lamı da hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Tekrar elifi ve tekrar ve ondan sonra da F'yi hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse elif harfinin kendi değeri 1, lam harfinin değerini bulacaksınız buradan.
O değil ilave edeceksiniz. Tekrar elif koyacaksınız. Bir de F harfinin değerini koyacaksınız. Onların toplamı daha birinci kelime, birinci harfi ifade edecek elif. Öyleyse bir elif harfinin normal ebced'deki Allah'ın Esma-i Hüsna'sındaki sayısal değerlemeyi yapması için harflerin hepsinin açılarak değerlendirilmesi lazım. Mesela dal harfinde hem D var, hem elif var, hem de lam var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala acaba bu isimleri niçin vermiş?

Şimdi Ebced hesabı konusunda enteresan bir açıklama koymuş Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat. Bu konuyu da size burada ifade etmek isterim. Ebced hesabı konusunda şunu söylüyor. Ebced harf tertibinde görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim daha nazil olmadan harflere rakam değeri verilerek tarih yazılır ve hadiseler kaydedilirdi. Bundan böyle Arap, Fars ve Türk edebiyatında hadiselerin tarihleri Ebced hesabı ile yazılırdı. Birçok muharebe, zafer, büyüklerin doğum ve ölümü, yüksek mevkilere geçiş, cami, köprü, çeşme, yapılış ve açılış tarihleri bu hesaba uyularak mısralarla ifade edilirdi. İşte bu Ebced'e göre harflere sayı değerleri verilerek Kuvve-i Kutsiye sahibi ve büyük evliya ve alimler demek. Ama alimlerin de en değerlerinden bahsediyor. Gerçek alimlerden bahsediyor. Ve Ehl-i Sünnet vel Cemaat ashabı birçok müellifler Kur'an-ı Kerim'den ayet ve hadis-i şeriflerden de manalar çıkarmışlardır. Ebced hesabının Kur'an'a tatbikinden çıkan şudur ki Kur'an'ın her kelimesi ve kelimelerdeki her harf bile Allah'ın ilim ve iradesiyle bilhassa belli maksatlarla seçilmiştir. Her harfin bile yerine göre hususi bir vazifesi vardır. Mesela Elmalı tefsiri sahibi 3956'da Molla Cami merhumdan şu tarihi nakil vardır. Kur'an-ı Kerim'in 34. sure 15. ayetinde Beldetün Tayyibetün, iyi bir beldedir, tayyip, temiz bir beldedir ifadesiyle İstanbul kastedilmiştir. Ve İstanbul'un fetih tarihi bu cümlenin ebcediyle haber verilmiştir diye gösteriliyor. Bu cümledeki harfleri sırayla hesap edersek şu neticeyi görmekteyiz. B, lam, dal. Rakamlar şöyle sıralanıyor. 2 artı 30.

Hicretin 857. senesi çıkıyor. Şimdi bir takım insanlar Hazreti İsa'nın takviminin, İsa'nın doğuşundan bu tarafa geçen yılların takviminin bütün dünyada kullanıldığını söylüyorlar. Ve birisi çıkıyor, hicri tarihin hiçbir değeri yoktur diyor. Hazreti Ali zamanında onun teklifiyle kabul edilmiştir deniyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'in bu hakikatlerinden Hazreti Ali haberdardı. Bunların değerlerinin yerli yerine oturacağı bir takvimi Allah ona emretti. Ve hicret özellikle o tarihte yaptırıldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ki bir tarih başlangıcı olsun diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum tarihi değil, hicret, İslam'ın hayatının yapılanmasının temeli olan işlev. Bir başka misali veriyor aynı lügat. Mektup, Rumuzat-ı Semaniye'de Kur'an-ı Kerim'in 108. suresinde Ebced rakamı 857 olarak aynen Belletün Tayyibetün gibi İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine tevafuk etmekle işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'in 108. suresine beraberce bakalım. 108.

Bu burada Nugat'ın çıkardığı rakam yine 857 ve gene İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine işaret ediyor. Dameşke Fetih Suresi'nde bir başka ayet, Fatih Sultan Mehmet'in uzun asrına galip geldiği tarih 878 olarak çıkıyor. Bundan başka Temürleng'in Şam-ı Şerif'i harap ettiği tarihi hesap edecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in 2. suresinin 114. ayet-i kerimesindeki Arap kelimesinden aynı hesapla 600 artı 200 artı 1 artı 2 803 Hicri tarihi çıkıyor. Risale-i Nur külliyatından Şualar Mecmuası'nda ve İmam-ı Buhari tarihinde Ebu Aliye İbni Cerir ve İbni Hatem'den nakledilen ve Kadı Beyzavi tefsirinde de mezkür bulunan aşağıdaki rivayet dahi Ebced hesabının Kur'an-ı Kerim ile olan şeksiz alakasını ispat etmektedir. Bir zaman Beni İsrail alimlerinden bir kısmı Huzur-u Peygamberi de surelerin başlarındaki mukatat-ı hurufiyeyi işittikleri vakit Hesab-ı Cifir ile dediler ki, Ya Muhammed,

senin ümmetinin müddeti azdır. Hazreti Resul-i Ekrem onları mukabil dedi ki az değil. Sahih surelerin başlarındaki mukattaatı okudu ve ferman etti daha var. Onlar sustular.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Esma-ül Hüsna hangi konuda bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsanız hayatınızda, onları güçlendirecek olan, sizin o yönünüzü güçlendirecek olan bir esma mutlaka vardır. O esmayı çekmeyi usul haline getirmelisiniz. Ne zamana kadar? O eksikliğiniz giderilene kadar. Mesela hafızanızda bir aksama var diyelim. El-Hafiz esmasını çekeceksiniz. El-Hafiz esmasını bakalım, bulalım şimdi.

El Hafiz 1140. Bir günde 7 defa çekmeniz lazım. Öyleyse 7 tane 1140 defa El Hafiz çekeceksiniz. Hafızanızın kuvvetlendirilmesi istikametinde varmanız lazım, gelen netice bunun arkasında. Öyleyse 99 esmanın her biri başka bir cepheden insanın kendisini tamamlaması için, daha güzele ulaşması için Allah-u Teala'nın bir lütfu, bir ihsanıdır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey sebepsiz değildir. Kur'an'ın her harfi bir sebeple inmiştir. Bütün mukatta'at harfleri ebced hesabının özelliklerine işaret eder. Ve Kur'an-ı Kerim'deki mukatta'at harfleri elif, lam, mim diyor mesela, falanca ayetin, falanca surenin başında elif, lam, mim. Bunun manası o ay, o suredeki elif harfleri toplamı, lam harfleri toplamı, mim harfleri toplamı 19'un katıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in şifresini 19 rakamı olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Normal standartlarda bu rakamlar çıkıyor ama bazı surelerde çıkmadığını görüyoruz. O zaman henüz biz insanların bilmediği Allah'ın bir başka sırrı devreye giriyor. Biliyorsunuz, her şey Allah'ın elinde. Barbaros Ayetin Paşa Andre Dore ile Preveze Savaşı'nı yapacak. O gece uyumuyor. Sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Diyor ki, ya Rabbi, ben şan olsun diye insanlara, zulüm olsun diye onlarla harp etmiyorum. Ben ilahi kelimetullah için yapıyorum savaşlarımı. Ya Rabbi, böyle olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Eğer öyle değilsem, bir kuru gurur için bunu yapıyorsam, emanetini teslime hazırım. Ama öyle değilsem, senin için varsam, savaşlarım senin içinse, o zaman bana yardım et. Beni bu savaşta galip getir. Sabaha karşı Allah-u Teala buyuruyor ki, gemilerin bordalarına Allah dilerse rüzgarları başka istikametlerden estirir ayetini yazın diyor. Ve yazıyorlar bütün gemilerin bordalarına, katranla yazılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve Andrea Doria'nın gemileri Barbaros Ayetin Paşa'nın gemilerinden fazla. Askeri 3 katı yetmez ve gemileri yüksek bordalı. Osmanlı donanması alçak bordalı gemilerden oluşuyor. Gene yetmez. Andrea Doria savaşa rüzgarı arkadan olarak başlıyor ki bu onun için büyük bir nimet. Ve Osmanlı donanması büyük kayıp veriyor, birçok şehit veriyor. İkindiye kadar geçen süreç içerisinde, ikindide savaşın kaderi değişiyor. Rüzgar arkadan alınmaya başlanıyor Osmanlı donanması tarafından. Ve Osmanlı donanması Andrea Doria'yı perişan ediyor. 3 kat askeri denize döküyor Osmanlı'nın Leventleri. Neyle? Allah'ın yardımıyla. Allah'ın ihsan ettiği bir zafer, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Osmanlı Allah'a çok yakındı. Her zaman Osmanlı'nın yükselme devri boyunca
tam bir tasavvuf hayatı yaşanmıştır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayat. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı öyle bir Osmanlıydı ki bütün askeri Allah'ın askeriydi. Osmanlı asker ocağına acemi olan olarak, acemi olan derlerdi ilk defa. Bizde de acemiler koğuşu hala vardır. Acemi olan olarak Yeniçeri Ocağı'na adım atacak olan herkes mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindeydi. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olmak mecburiyetindeydi. Bütün asker Allah'ın askeriydi.

0: genel teamül Allah'ın evliyası olmadan subay olunmazdı. Daimi zikre ulaşmadan paşa olunmazdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın esnafında da aynı şey söz konusuydu. Allah'ın evliyası olmadan evvela çırak olarak bir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister esnaf olsun, onun yanına çırak olarak girmek için mutlaka tabiiyet gerekliydi. Bütün işlerini zikirle yaparlardı. Kalfa olabilmek için mutlaka evliya olmak gerekirdi. Yani ruhunu Allah'alaştırmak gerekirdi. Usta olmak içinse daimi zikir. Osmanlı esnafı tarihlerinde bütün dünyaya ün salmıştı doğruluklarıyla. Harama asla el uzatmazlardı. Çünkü esnaf standardında olan, usta standardında olan kişi daimi zikrin sahibiydi nefsinde. Bütün afetleri yok etmiş olanlardı. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, böyle bir dizaynda her şeyin en güzele dönüştüğünü görüyoruz. Çeliğe çifte su veren Osmanlıydı. Kumaşlardaki kök boyaların sırrı hala çözülemedi. 500 yıllık, 600 yıllık, 800 yıllık kumaşların boyalarında en küçük bir solma göremiyorsunuz. Birçok müzede ...400 yıl evvel... ...700 yıl evvelki kumaşları görüyorsunuz. Renkleri hala bozulmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sı sizler için bir kıymettir. Onun kıymetini bilin. Nerede eksikliğiniz varsa, gözleriniz mesela az görüyorsa el basir çekin. Kulaklarınız ağır işitiyorsa es-semi çekin. Fakirseniz el-muni çekin. Allah Teala sizi gani kılsın, zengin kılsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyinizi düşünmüş. Her şeyinizin, her probleminizin hali için çözüm getirmiş. O her şeye kadirdir. Her şeyi en güzel standartlarda uygulayandır. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şeyin en güzeli ondadır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı çok zikredin ve Allah Teala'nın Esma-i Hüsna'sının kıymetini bilin. Hepsi sizin için. Allah'ın muhtevası, bu muhteva, her şeyi sizler için yaratmış. Ne diyor? Bütün göklerde ve bütün arzlarda
1: yarattığım her şeyi, canlı ve cansız her şeyi sizleri için yarattım. Sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor Allah-u Teala. İnsanı yeryüzünün halifesi olarak yaratmış. Yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi insan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
0: Allah Teala sizi çok seviyor. Bu sevgiye layık olmaya çalışın. Sizin bu hedefe kolayca ulaşmanızı temin edecek olan Allah'tır. Bunun için bütün şartları Kur'an-ı Kerim ile hazırlamış ve size vermiş Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin, çok sevin ve ona güvenin. İşte Allah-u Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız, bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, güvenin. Bilin ki o zaman en kuvvetli sizsiniz diyor. Bilin ki diyor o zaman sizi yenecek yoktur. Öyleyse Allah'a güvenin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a güvenin. Allah için olun. Ve Esma-i Hüsna'dan hangi tarafınızda eksiklik hissediyorsanız mutlaka faydalanın.
1: Allah-u Teala'nın sevgili kardeşlerim, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Esma-i Hüsna kullananlara hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun.
0: El-Fatiha ve as-salavat.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle İslami ve tasavvufi konulardan Esmaül Hüsna konulu bir eşsiz ve yeni ders sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni ders sohbetinize daha bizlere ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer derslerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
0: Allah

olsun daha. Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Resulullah. Elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere, bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, kısaca bir defa daha mutluluğu yaşamak üzere. Her ondan bahsediş, her anlatım, her dinleme bir mutluluktur. Söz konusu Allah ise orada mutluluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile bir arada oluyoruz. Allah'ın güzelliklerini yaşamak üzere Allah ile birlikte olmak üzere. Öyleyse onun ülkesindeyiz. Sıfırın üstündeki pozitif sayıların bulunduğu taraftayız. Pozitif alemdeyiz. Bir kenarı Allah olan, bir kenarı ruhumuz olan, üçüncü kenarı da Allah'tan bahsettiğimizle devamlı kazanacağımız dereceler olan bir üçgende yaşıyoruz. Mutluluk üçgeni. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Öyleyse konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın en önemli saydığı konu bu. Bir insanın cennetle cehennem arasındaki seçimi bu olmazsa olmaz şartına bağlıdır. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Allah hepinizin serbest iradesine çok değer veriyor. Serbest irademiz Allah'ın katında çok değerlidir. Serbest irade ki onu Allah yolunda sevk ettiğiniz zaman, Allah yolunda kullanmaya başladığınız zaman, Allah yolunda seferber ettiğiniz zaman, Allah'ın bütün kapalı kapıları açılır, şeytanın bütün açık kapıları kapanır. Bunun için mutlaka iradenizi devreye sokmak mecburiyetindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek, cennete girebilmek veya girememekle eşdeğerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir Allah'ın cennetine girmek. Allah'a ulaşmayı dilememek eşittir Allah'ın cehennemine girmek. Kim bize sorarsa bu kadar basit mi? Cevap veririz. Evet, bu kadar basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah Teala tarafından, eğer Allah Teala ona yeterli hayatı verirse, ki bu nihayet 3-4 aylık bir vetiredir, bir fenomendir. Bu süreç içerisinde o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Mutlaka Allah'a da ruhuna ulaştıracaktır. Ya da daha doğru bir ifadeyle Allah onu mürşidine ulaştıracaktır ve sonra da kendisine ulaştıracaktır. O kişi bir şey yapmayacaktır.
Allah ona bütün güzellikleri yaşatacaktır, öğretecektir. Yaşamasını Allah sağlayacaktır. Bu Allah'ın üzerine aldığı bir vazifedir. Bir sözü var Allah-u Teala'nın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendine ulaştırırım diyor. Bir sözü var Allah-u Teala'nın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Öyleyse hayatınızdaki bütün kararların içinde en önemli kararınız. Ya bu kararı vereceksiniz, Allah'ın yanında olacaksınız, Allah sizinle beraber olacak ve Allah sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Ya da bu kararı vermeyeceksiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz. O zaman şu dünya hayatında dalalette kalacaksınız. O zaman şu dünya hayatında küfürde kalacaksınız. O zaman şu dünya hayatında fıskta kalacaksınız. Hidayet o zaman sizin için olmayacak, mevcut olmayacak. Hidayeti, Allah'ın hem cennet saadetini hem dünya saadetini elinizin tersiyle itmiş olacaksınız. Bana sorarsanız, Kur'an'da insan hayatını tanzim eden en önemli mefhum hangisidir diye size bunu söylerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek başlı başına bir Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonra da 3-4 aylık bir ömrü var ise o kişi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ruhen Allah'ın evliyası olmak şerefine erecektir. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Birinci kat değil, ikinci kat değil, daha üst kat, üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Hem de dünya saadetinin mutlaka yarısına sahip olacaktır. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah bir söz verip de onu yerine getirmesin, bu mümkün değildir diyor Allah Teala. Allah'ın sözünde hulf yani hilaf, yani Allah söz verip de yerine getirmez, böyle bir olay mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın şeytana bile söylettiği şey, şeytanın cehennemde insanlara söylediği şey, Allah'ın mutlaka sözünü yerine getireceği. Diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara, benim sizin üzerinizde bir sultan, bir hakimiyetim yoktu. Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. O Allah sözünü yerine getirdi. Yani ne demek bu? Yani kim Allah'a ulaşmayı dilediyse, o mutlaka Allah'ın cennetine girdi. Allah mutlaka sözünü yerine getirdi. Peki, şeytan ne diyor? Ben de söz verdim diyor size ama ben yerine getirmedim diyor. Ben şeytanım diyor. Şimdi diyor size bir şey sormak istiyorum. Size bu yaptığınız hataları ben zorla mı yaptırdım? Üzerinizde bir hakimiyetim var mıydı? Hayır. Ben sizi davet ettim. Siz de davetimi kabul ettiniz. Ve Allah'a ulaşmayı bilemediniz. Bunun için de cehennemdesiniz.
Öyleyse bana kızmayın. Kendi nefsinize kızın diyor İblis. Böyle bir düzende şunu kesin olarak bileceksiniz. Cennet ehlinin hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Cehennem ehlinin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hiç istisna yok. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah var. Bizi yaratmış. Allah bu yarattıklarını, insanları kainatta en çok sevdiği, kainata varis kıldığı kulları olarak yaratmış. Yeryüzünü ve bütün dünyaları, bütün arzları, bütün gökleri insan adı verilen bu mahluku için yaratmış ve o arzlarda, yerlerde ve göklerde yaşayan ve ikisinin arasında yaşayan herkesi, her şeyi insan için yaratmış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevinin ki sizler insansınız, insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün mahlukları. Allah-u Teala'nın indinde Adem Aleyhisselam'a secde edildi. İlk yaratıldığı an insan, o Adem Aleyhisselam'dı. Bir tıyından, bir salsalinden, ikisi de aynı şey. Kirli toprak anlamına geliyor, çamur anlamına geliyor. Kirli. Anlamına geliyor. Siz ondan geliyorsunuz. Ondan Havva anamızı yaratıyor Allah Teala. İkisinden de onların çocuklarını ve hepimiz netice itibariyle Adem babayla Havva anamızın dünyaya getirdiği çocuklarından türedik. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bir baza oturur. Dünyadaki en sağlam teminata oturur. Allah'ın teminatı. Bu teminat bir dilektir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler buyuruyor. Öyleyse ne demek istiyor Allah-u Teala? Evet, Allah-u Teala sizi seviyor mu? Sualinin cevabını verelim. Tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla seviyor. Kim olursanız olun. Hepiniz sevilirsiniz. En az sevilenden en çok sevilene kadar bir dizayn söz konusudur. Evvela şunu kesin olarak diyeceksiniz. Sevilmeseydiniz yaratılmazdınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın bir takım esmalarını onun aleyhinde kullanmaya çalışan bir takım zavallılar var. Allah müntekimdir, intikam alandır. Bu intikamı, insan niçin intikam alır? Nefsine ağır gelen bir şey yapılmıştır ona. Nefsi bunu çekemez, o kişiden intikam almak sevdasına düşer. Başarabilirse intikamını alır. İntikam nefsindir, afetinin ürünüdür. Allah'ın da nefsi mi var? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın intikamı demek, yaptıklarınızın karşılığını ödemesi demek. Eğer pozitif şeyler yaptıysanız, Allah'ın intikamı size verdiği karşılık,
Allah'ın cennetidir. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka Allah'ın üçüncü kat cennetine ulaşacaksınız. Mutlaka Allah'ın evliyası olacaksınız. Eğer dilemiyorsanız o zaman Allah'ın koyduğu kanunlar gereğince gideceğiniz yer cehennemdir. Yaptığınız hatanın bedeli Allah'ın intikamı şeklinde tecelli ediyor. Allah'ın intikamı size öfkelendiği için, kızdığı için sizin gelinizi yakmak değil. Allah'ın intikamı koyduğu kanunların gerçekleşmesidir. Allah kanununu koymuş. Seçim hakkını size vermiş. Ya bana ulaşmayı dileyeceksiniz, ben sizi cennetime alacağım, evliyam yapacağım, benim için sevgili olacaksınız. Ya da dediğimi yapmayacaksınız, emrimi yerine getirmeyeceksiniz. O zaman getirmezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala sevgili kardeşlerim bunu söylüyorsa böyle bir durumda Allah-u Teala'nın bu dizaynında ne görüyoruz? Allah-u Teala baştan söylemiş ve kanunlarını koymuş. Sistemler, elektronik sistemler bütün olayların karşılığını ödetiyor. Ya pozitif olarak ödetiyor, mükafat adını alıyor, ya negatif olarak ödetiyor, ceza adını alıyor. Öyleyse el-müntekim olan, intikam alan hüviyetinde görülen Allah aslında size öfkelendiği için, sizden hıncını çıkarmak için intikam alan bir Allah değil. Kanunlarını koymuş. Eğer diyor bana ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Bunu baştan biliyorsunuz. Bile bile yapıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Cehenneme giriyorsunuz. Ve Allah-u Teala siz yaptığınız hatanın karşılığında cehenneme girdiğiniz için sizden dolaylı bir hüviyette intikam almış oluyor. Allah Teala bununla size olan hıncını tatmin etmiyor. Hınç duymaz. İntikam almak diye bir şey Allah Teala'nın yapısında mevcut değildir. Ama koyduğu kanunlar yaptığınızın karşılığını mutlaka size ödetir. İşte bu intikamdır. Bunun adı intikamdır. Allah Teala sizden öfkesini aldığı için el-müntekim demiyor. Yaptıklarınızın karşılığını Allah'ın kanunları size mutlaka ödeteceği için el-müntekim diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah'ın kanunları var. Ne yaparsanız karşılığını mutlaka alırsınız. Siz bir grupsunuz. Birinci grupta siz varsınız sadece. İkinci grupta sadece Allah var. Üçüncü grupta sizin dışınızdaki bütün varlıklar var. Allah'ın dışındaki her şey, etrafınızdaki insanlar, bütün dünyadaki insanlar, kainattaki insanlar, cinler, her şey var. Sizden çevrenize ne ulaşırsa, çevreniz bir bütündür, o insanlardan, belki hiç beklemediğiniz birinden, belki başka birinden, size aynı hüviyette, aynı seviyede bir şeyler mutlaka geriye döner. Bu Allah'ın kanunu. Çalma kapını, çalarlar kapını. Ne verirseniz toplum size onu iade eder. Siz yüzü gülen bir insan mısınız? İnsanları seviyor musunuz? Sevdiğinizi onlara belli ediyor musunuz? Onlar da sizi severler.
sevgilerini gösterirler size. Etrafınızdaki her yüz sizin aynanızdır. Size davranış biçimlerini gösteren her yüz sizin aynanızdır. Siz onlara nasıl davranırsanız aynı karşılığı otomatik olarak alırsınız. Bir birleşik kaplar kanunu insanlarla insanlar arasında mutlak olarak işler. Siz bir bireysiniz. Bir vahitsiniz. İnsanların arasından bir kişisiniz. Sizden çevrenize yayılan her şey, çevrenizden, belki bir başka yerden ama çevrenizden, insanlardan size mutlaka geri dönecektir. Eşdeğer olarak. Bu sizin elinizde olan bir şey değildir. İşte Allah-u Teala'nın ister o insanlar eliyle olsun, ister başka standartlarda olsun, yaptığınız her şeyin bedelini size geriye ödemesi en müntekim sıfatının gereğidir. Allah sizden insanların anladığı manada nefsani bir intikam almıyor. Ama yaptıklarınızın bedelini koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kanunlarını değiştirmez. Kanunlar asaldır. Öyle bir muhteva içinde yaşarsınız ki ne verirseniz onu alırsınız. Öyleyse bu bir kurtuluş çatısı değil mi sevgili kardeşlerim? Eğer siz çevrenize mutluluk veriyorsanız onlardan mutluluğu geri alacaksınız. Eğer siz çevrenize mutsuzluk veriyorsanız onlardan mutsuzluk geri alacaksınız. Öyleyse top sizde. Topu mutluluk istikametinde kullanın, mutluluk kalesine atın. O zaman etrafınızdaki insanlardan size mutluluk geri dönecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala ne ekerseniz onu size biçtirir. Kanunlarını böyle koymuş. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde Allah sebep ve netice ilişkilerini çok açık bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Eğer diyor bana ulaşmayı dilerseniz benim cennetime girersiniz. Bana ulaşmayı dilemezseniz benim cennetime giremezsiniz. Ancak cehenneme girersiniz. Ama mutlaka cehenneme girersiniz. Kim bana ulaşmayı dilemezse onun şartları ne olursa olsun o kişi mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olan birisidir. Ve benim kanunum gereğince o kişi mutlaka cehenneme gider diyor. Allah-u Teala öyle mi diyor? Hadi gelin beraberce bakalım acaba öyle mi söylüyor? Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala diyor ki: "Ellezine la yercune likaena ve raudu bi hayatid dunya fatme en nebiha ellezine hum an ayatina gafilun." İlayke mevahibin narı bi makanı yetibun. Diyor ki Allah Teala onlar bize ulaşmayı dilemezler.

Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar ancak dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani hayatın dünyaya ait olan kesiminde mutluluğu ararlar. Onun dünya hayatının kendilerine sağlayacağı maddi nimetlerden, maddi hususlardan doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gafil olmasalar, Allah'ın böyle söylediğini bilecekler, mutlaka Allah'a ulaşmayı deneyecekler, mutlaka Allah'ın cennetine girecekler, mutlaka mutluluğu yaşayacaklar. Ama Allah'ın ayetlerinden gafiller, ya ayetleri yanlış yorumlamak gibi bir hastalığın sahipleri veya başka insanlar tarafından aldatılmışlar, Allah'ın bu güzelliği onlara unutturulmuş. İblis bunun tabii başında. Unutturma mekanizmasının başında iblis var. Ama neticede şu kesin olarak çıkıyor karşımıza. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdir? Allah'ın ayetlerini bilenlerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdir? Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden mutlaka fazla olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdir? Mutlaka Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Öyleyse bu kadar açıksa her şey ve hala insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman Allah-u Teala'nın söylediği otomatik sistemler devreye girmeyecek mi? O zaman Allah-u Teala onlardan intikam mı almış oluyor? Onlara olan öfkesinden, gayzından, madem ki benim emrimi dinlemediniz, ben sizden intikam alırım mı diyor Allah-u Teala? Hayır, emrini koyarken onun müeyyidesini de koymuş Allah-u Teala. Müeyyide bir emre itaatsizlik halinde o kişinin uğrayacağı cezanın adıdır. Allah-u Teala emrini veriyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Eğer diyor dilemezseniz o zaman cehenneme gidersiniz. Buna göre diyor siz düşünün, kendiniz karar verin. Sonuçlar ve sebep belli. Sebep ve netice ilişkisini ben size önceden açıklıyorum diyor Allah-u Teala. Eğer bana ulaşmayı dilerseniz benim cennetime girersiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Kendi iradenizle bunu seçmek durumundasınız diyor. Seçiminiz ya cennetinizin seçimidir ya da cehenneminizin seçimidir diyor. Yalnız diyor şunu bilmenizi istiyorum diyor. Ben emrimi veririm. Müeyyidemi koyarım, mutlaka uygularım. Uygulamamam hiçbir şekilde mümkün değildir. Benim sözümde hulf olmaz. Öyleyse eğer emri dinlemiyorsanız onun müeyyidesini kabul ettiniz demektir. Ben sizlerden intikam alıyorum değil bunun manası diyor. Ben size baştan söylüyorum. Benim kanunlarım otomatik çalışır diyor Allah-u Teala. Ve o kanunları ben nasıl koyduysam onların yerine getirilmesi için de ben size yardımcı olurum diyor. Dikkat edin. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah derhal harekete geçiyor. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi, kulaklarınızdaki bakrayı, kalbinizdeki hikmeti alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Kim yapan bunları? Allah. Bizzatihi Allah. Niçin? Çünkü siz doğruyu yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Onun sözü var.
kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka ben onu cennetime ulaştırırım. Yetmez, ben onu kendime ulaştırırım. Evliyam yaparım diyor Allah-u Teala. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor. Dünya saadetinin yarısını veririm ona diyor. Ve 3-4 ay içinde bütün bunları Allah-u Teala garanti ediyor. Öyleyse ne söylemişse mutlaka yapacağına göre, bize daha baştan söylemişse hiç bundan daha kolay bir şey var mı demişse, gerçekten bir düşünün sevgili kardeşlerim. Neden İslam'da niyet amel denilsindir? Bundan daha kesin delil olabilir mi? Bir insan düşünün, bir tek dileği var Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiş. Üçüncü kat cennetin sahibi kılınmış. Yaşamış 5-6 aylık hayatı daha var. Ve üçüncü kat cennetin sahibi kılınmış. Dünya saadetinin yarısını elde etmiş. Allah'ın evliyası olmuş. Daha ne olsun? Bir tek dilek, onu sonsuz bir zaman parçasında Allah'ın cennetinde muhkim kılacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah'a ulaşmayı bilemiyorsunuz. Bilemiyorsanız Kur'an'daki neticelere hazır olun. Kurtuluşunuz mümkün değil. Ama ben bu ayetleri bilmiyordum demeniz sizi kurtarmaz. Allah kanununu koymuş. Biz de size bunu tebliğde vazifeliyiz. Tebliğ ediyoruz. Başka insanlar bunu bilmeyebilir. Ama bilmeyen insan bunu duyduğu zaman Kur'an'dan tahkik etmelidir. Etmiyorsa vazifesini yapmıyor demektir. Kendi cehennemini kendi eliyle hazırlıyor demektir. Öyleyse insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Kurtuluşları söz konusu değil. İyi ama bu insan 80 yaşında ölmüş, ömrünün 65 senesini namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, kelime-i şehadet geçirmekle, bitirmekle geçirmiş. 65 yıl ibadet etmiş. Yani bu insan da cehenneme mi gidecek? Evet sevgili kardeşlerim. Ne kadar hazin bir tecellidir ki? Evet. Bu kişi Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Peki kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiş. Allah görmüş bu kişinin. İşitmiş, bilmiş Allah'a ulaşmayı dilediğini. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ertesi gün eceliyle ölmüş. Vadesi gelmiş. Ne olacak şimdi bu adam? Bu adam cennete girecek sevgili kardeşlerim. Sadece hayatında yaptığı bir tek doğru iş için. Diyelim ki ondan evvel de her şeyi berbattı. Ama bu kişi aklını başına toplamış bir gün Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu kesin koymuş kalbine. Ben demiş Allah'a ulaşmayı diliyorum. Kalbi bunu dilemiş. Hiçbir ameli olmadan bu kişinin öldüğünü düşünün. Özellikle ekstrem misaller veriyorum. Konunun ne kadar önemli olduğunu kavrayasınız diye. Hiçbir ibadeti olmamış, sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah kişinin kalbindeki bu dileği işitmiş, bilmiş ve görmüş. Sözüme dikkat edin, dilediğini zannetmemiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Evvela şu Allah'ın cennetine girer kesimini kesinleştirelim. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vel asr. Vel asr suresi. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezine aminu. Ama aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Neyden hariç? Cehenneme gitmekten hariç. Yani ne demek istiyoruz? Ne alakası var şimdi yani? Hüsranda olan insanlarla bahsediyor Allah Teala. Amin olanlar hüsranda değildir diyor. Hüsranda değilse ne olur? Ne olduğunu söyleyelim. Allah Teala Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onları cennetimize alırız.

onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Yunus 8'den bahsediyoruz. Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cennettir. Yani cehennemdir, affedersiniz. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları dereceden fazla olduğu için gidecekleri yer cehennemdir. Yani Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gidecekleri cihetle hüsranda olanlardır. Öyleyse Velasr Suresi ne diyor? İnsanlar hüsrandadırlar diyor. Yani insanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası hüsrandadırlar diyor. Ama diyor, amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Sevgili kardeşlerim, amene olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada başlayan bir vetiredir. Başlangıç noktası, Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dilediğiniz anda amene oldunuz. Bütün amene olanların gidecekleri yer, bu ayet-i kerime gelince Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü onlar bu istikamette Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Öyleyse misalimizi yeniden canlandıralım. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah onda bu talebi işitmiş, bilmiş ve görmüş kalbinde. Bu kişi amene olmuş. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Ama bu kişi çok günahkar. Mutlaka günahlarının sevaplarından fazla olması lazım. Ama öyle olmuyor. Hiç düşündünüz mü neden olmuyor? Neden bu kişinin sevapları günahlarından daha fazla oluyor muhakkak? Çünkü Allah-u Teala Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlıyor. Bu başlaması neler vücuda getirir? Birkaç dakikanın içinde o kişinin gözlerindeki Hicab-ı Mestura adlı perdeyi, o örtü hüviyetindeki gözlüğü alıyor Allah-u Teala. Bu insan ondan evvel bakıyordu irşat makamına ama onu alelade bir insan olarak görüyordu. Mürşit olarak görmüyordu. Onun kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah-u Teala. Bu kişi daha evvel işitmiyordu. İrşad makamının söylediği, irşada müteallik olan şeyleri işitmiyordu. Manasına varamıyordu. Şimdi varmaya başlıyor. Şimdi kişi irşad makamını irşad makamı olarak görmeye başlıyor. Hicab-ı Mestur alınınca, kulaklarındaki vakra alınınca söylediklerinin, onun söylediklerinin irşada müteallik olan şeylerin doğru olduğunu, hak denilen sözler olduğunu anlıyor. Sonra kalbine indiriyor. Kalbinde artık idraki önleyen müessese yok. Ekinleti almış Allah Teala. Ekinleti alıyor kalbinden. Yerine ihfat koyuyor. İdraki sağlayan bir ilahi kompütür. Ne oldu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Ne oldu? Son derece net bir olay vücuda geldi. Bu kişinin gözlerindeki hicab-ı mestura alındı, kulaklarındaki vakra alındı, kalbindeki ekinlet alınıp yerine ihfat konuldu. Yani bu kişi ölüydü. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyordu Allah-u Teala. Onlar yaşarlar, yaşar görünürler. Ama aslında ölüdürler, onlar işitmezler diyor. Onların sana baktığını görürsün diyor. Sana bakmaz, bakarlar ama seni görmezler diyor. Onlar ölülerdir diyor.

الله تعالى. Burada insanların hayata geçirilmesi söz konusu. Peki işlemi bu kadar mı Allah-u Teala'nın? Hayır. Ağır darda işlemler geliyor. Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Birkaç dakika içerisinde kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a döndürüyor. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Bir iki dakikanın içinde bütün bu işlemler tamamlanıyor. Her işlem o kişinin kazandığı derecelere büyük dereceler ilave ediyor. Ve bu kişi ertesi gün ölüyor. Böyle kabul edelim. Sadece bir gün yaşamış Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, bir gün değil birkaç dakika içinde Allah Teala o kişinin muhtevasını değiştiriyor. İç dünyasını değiştiriyor. Peki değiştirirse ne olur? Değiştirirse kesin bir şey olur. O kişinin sevapları günahlarını aşar. O kişi mutlaka cennete girer. Girer mi? Hadi gelin bakalım Mülk Suresi 8-9-10 ne söylüyor? Diyor ki Allah Teala cehenneme girecek olanlar cehennemin kapılarında toplanırlar ve cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın nezirleri, Allah'ın resulleri gelip de size buraya cehenneme gireceğinizi söylemediler mi? Dikkat edin. Cennete girecek olanlar da kıyamet günü cehenneme gireceklerdir. Ama cehennemin şeffaf kapılarından uçarak içeri gireceklerdir. Çünkü oradaki otomatik sistemler bir takım insanların otomatik olarak oraya uçarak girmesine müsaade verir. Bunların özellikleri gözlerindeki hicab-ı mestirinin alınmış olması, kulaklarındaki vakranın alınmış olması, kalplerindeki ekinnetin alınmış olması, kalplerinin nur kapısının Allah'a dönmesi, göğüslerinden kalplerine yol açılmış olması. Bu özelliklerin her biri oradaki elektronik sistemlerde ayrı ayrı şifrelerle aynı anda tespit edilir. Bu şartlara sahip olan herkes uçarak cehennemin içine girer. Cehennemdeki bütün sistemleri, bütün katları ard arda dolaşıp Allah'a sonsuz şükürler ederek tekrar o şeffaf kapılardan uçarak dışarı çıkarlar. Bunların hepsi gözlerindeki hicab-ı mestiri alınmış olanlardır. Kulaklarındaki vakra alınmış olanlardır. Kalplerindeki ekimet alınıp yerine ifat konulmuş olanlardır. Kalplerinin nur kapısı Allah'a dönmüş olanlardır. Ve göğüslerinden kalplerine nur yolu açılmış olanlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu durumda Mülk Suresinin 7-8-9-10. Ayetleri büyük önem taşıyor. Diyor ki Allah-u Teala orada cehennemin bekçileri onlara derler ki size buraya geleceğinizi söyleyen, cehenneme gideceğinizi söyleyen nezirler gelmedi mi? Sizi inzar etmediler mi? Sizi uyarmadılar mı? Şimdi cevaba dikkatle bakıyoruz. Diyor ki o cehennemdekiler geldiler. Düşünün cehennemdeki insanlar bütün zaman parçalarını ihata ederler ve bütün yerleşme birimlerindeki insanların %90'dan fazlasını ifade ederler. Bütün zaman birimlerinde kainatın neresinde olurlarsa olsunlar, hangi toplulukta olurlarsa olsunlar, hangi kasabada, köyde,
Kariye'de olurlarsa olsunlar, onların %90'dan fazlası mutlaka cehenneme gidecektir. İşte bu sebeple cehennemde zamanın başından zamanın sonuna kadar, kıyametine kadar yaşayan insanların %90'dan fazlası bütün zaman parçalarını temsil ederek ve bütün insan topluluklarını temsil ederek oradadırlar. Ve cehennem bekçileri onlara söylüyor. Onlar da diyorlar ki kendiler, bize nedirler kendiler. Sonra da diyorlar ki bize söylediler. Buraya cehenneme geleceğimizi söylediler. Biz onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Biz onlara dedik ki biz sizi delalette olarak görüyoruz. Eğer biz o nezirlerin söylediklerini işitmiş olsaydık ve akıl etmiş olsaydık, idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Şimdi sevgili kardeşlerim, burada unsurların hepsi geçiyor. Bu insanlar irşat makamına, nezire alelade bir insan olarak bakıyorlar. Ve onu alelade bir insan da değil, dalalette olan bir insan olarak kabul ediyorlar. Ayet-i Kerime net olarak bunu söylüyor. Biz sizin dalalette olduğunuzu görüyoruz diyor. Gözlerindeki hicab-ı mesture sebebiyle irşat makamını dalalette olan birisi olarak görüyor. Yani aslında görmüyor. Kulakları söylediğini işitmiyor. Çünkü nezir diyor ki onlara, Allah-u Teala diyor ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz cehenneme girersiniz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i böyle söylüyor. Cevap, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Senin de Kur'an-ı Kerim dediğin şeye biz inanmıyoruz diyor. Yani inşaat makamının Kur'an-ı Kerim'e dair söylediği hakikatleri kulaklarındaki vakıa alındığı için işitmiyor. Gözleriyle Allah'ın Resulünü, Nezir'i alelade bir insan olarak görüyor. Onu dalayette olan bir insan olarak görüyor. Alelade olsa gene bir parça. Dalayette olduğundan emin olarak konuşuyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir diyor. Onun sözlerini kalbine indirdiği zaman bir korkunç sonuç ortaya çıkıyor. Onun delalette olduğu kanısıyla hareket ediyor. Öyleyse hem gözler görmüyor, hem kulaklar işitmiyor, hem idrak hassası çalışmıyor. Çünkü gözlerinde hicab-ı mestire var, kulaklarında vaka var, kalbinde ekinnet var. Bu standartlardaki bir insan Allah'ın nezirinin bu sözlerinden sonra diyor ki eğer biz o nezirin söylediklerini işitmiş ve akletmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse büyük 7, 8, 9, 10 işiten ve idrak eden insanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini kesinleştiriyor. Şimdi Yunus suresinin 8. ayeti kerimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların cehenneme gireceğini ifade ediyorsa, kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden az olduğunu ifade ediyorsa, kaybettikleri derecelerin daha fazla olduğunu ifade ediyorsa
ve kulaklarındaki vakıa, kalbindeki hikmet alınmış olanların ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın ilk yaptığı iş budur. Cennete gireceği kesin olduğuna göre, Allah'ın kanununa göre mutlaka kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla. Arada hangi işlem var? Sadece bir işlem var. Allah-u Teala'nın yaptıkları, cezmedeki hicab-ı mesulünün alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalpteki hikmetin alınması, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açılması, kalbinin nur kapısının Allah'a dönmesi. Bu işlemlerin her birisi Allah-u Teala tarafından öyle biçimli bir dizaynda o kişiye dereceler kazandırıyor ki o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla oluyor. Sadece bu işlemlerin yapıldığı bir kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceği kesinlik kazanıyor. Yani Allah-u Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu cennetime alırım diyor. Mülk Vel Asr suresinde gideceği yerin Allah'ın cenneti olduğu, İslam'da olmadığını söylüyor. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a ulaşacağını kesinleştiriyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amen olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime فَمَنْ كَانُوا يَعْجُلِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اِجَلَ اللّٰهُ لَيَعْبْ كِمْ Allah'a milaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani onlar mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ulaştırırlarsa ne olur? Allah'ın cennetine girerler. Fecr 28'de İrci'yi ilâ Rabbiki diyor Allah-u Teala radiyeten var diye fethuli fi ibadî ve fethuli cenneti. Ey ruh Rabbine geri dön. Ey nefs teskiye ol. Ey fizik vücut kullarımın arasına gir ve cennetine gir diyor Allah-u Teala. Rabbine geri dönen bütün ruhlar için Allah'ın cennetine girmek söz konusu. Allah da ruhun Allah'a mutlaka ulaşacağını garanti ediyor. Ve Allah Teala Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayetlerinde diyor ki eğer insanlar Allah'a verdikleri yemini, misaki yerine getirmezlerse onların ahirette bir nasibi yoktur. Kim de bu yeminini yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Takva sahiplerinin ise Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesi mutlak olarak cennete ulaşacaklarını söylüyor. Daha belki 100'den fazla ayet. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek bir dönüm noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek size cennetin anahtarını temin eder. Dilememek cehennemin anahtarı zaten her zaman insanlardadır. İnsanların çoğu da ne yazık ki Allah'a ulaşmayı bilemeden bu dünyada ömürlerini tamamlayıp geçip gideceklerdir. Ve kendilerine yazık olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'de bu kadar önemli bir mefhum. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'a ulaşmayı dilemeyi nasip kılmasını, hepinizi bunu nasip kılarak Allah'ın cennetine ulaştırmasını, dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve as-salavat ala mesal ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

0: com.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yeni bir sohbette yine bir aradayız. Gene kalp kalbeyiz, gene gönül gönüleyiz, gene bir aradayız. Allah, sizler ve biz. İşte yeni bir güzellik, yeni bir sohbet. Allah'tan bahsetmek imkanını, onun sohbetini yapmayı bizlere nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Mürşidi olmayan dalalettedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dalalet ve hidayet Kur'an'ın iki tane temel kavramı. Hidayet çağımız hidayet çağı olduğu için bu çağda özellikle önem kazanmış bir mefhumdur. Hüda ve hidayet kelimeleri ulaşmak anlamına da kullanılıyor. Ulaşmak, vasıl olmak, hidayet müessesesine baktığımız zaman üç vücudumuz için hidayetler görüyoruz sevgili kardeşlerim. Nefsimiz için hidayet görüyoruz. Fizik vücudumuz için hidayet görüyoruz. Ruhumuz için hidayet görüyoruz. Her açıdan hidayet söz konusu. Öyleyse hidayet müessesesine göz attığımız zaman ruhun hidayetini evvela görüyoruz. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerimede yine aynı konuyu görüyoruz. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse hidayet ruh açısından insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Böylece görüyoruz ki Allah-u Teala'nın huzurunda hidayet müessesesi en güzel standartlarda bir şekil kazanmış. Ruhun bir insan ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Bu hidayettir. Peki fizik vücudumuz için bir hidayet var mı? Evet var. Fizik vücudumuz için hidayetin ne olduğunu Allah-u Teala anlatıyor. Nahl 36'da. Diyor ki Allah-u Teala biz bütün kavimlerde Resuller bâs ederiz. Hayata getiririz. Vazifeli kılarız. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler. Yani ne diyor Allah-u Teala burada? Yani şeytana kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Ve böylece hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Şeytana kul olmaktan kurtulan ve Allah'a kul olan insanlar söz konusu. Ve bunların hidayete erdiklerini söylüyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra da diyor ki Allah Teala, bir kısmınınsa diyor üzerine dalalet hak oldu. Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesi hidayeti de dalaleti de en güzel şekilde anlatmış durumda bize. Hidayet tabi olanların sahip oldukları bir güzellik. Dalalet tabi olamayanların içinde kaldıkları karanlık hayat. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde hidayet ve dalalet kavramları önem taşıyor. Demek ki fizik vücudumuzun da hidayeti var. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Peki nefsimizin de mi hidayeti var? Evet. Nefsimizin de hidayeti var. Öyleyse Allah-u Teala nefsimizin hidayetini söylüyor bize. Neymiş o hidayet? Nefsimizin hidayeti Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesinde açıklanması getirilmiş. Diyor ki Allah-u Teala

يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يدركم من دل إذا اهتديتم. Ey amin olanlar, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefslerinizin sorumluluğu üzerinize borçtur diyor. Yani nefs tezkiyesi yapmak üzerinize borçtur anlamına geliyor. Sonra devam ediyor Allah Teala, la yedrüküm mendalle, velayette olan kişiler zarar veremezler size. İzah dedeytüm. İzah o zaman ki hedeytüm, siz hidayet üzere oldunuz. Hidayet üzeresiniz. Siz tabiiyetiniz de hidayet üzere olduktan sonra, hidayete adım attıktan sonra velayettekiler size bir zarar veremezler. Neyle hidayet üzere olunuyormuşuz? Nefsimizin sorumluluğu açısından hidayet üzere oluyoruz. Yani nefs tezkiyesi yaparak hidayette oluyoruz. Nefslerinizi tezkiye etmek isteniz de borçtur. Siz nefs tezkiyesi yaparak hidayet üzere olduktan sonra demiş oluyor Allah Teala. Demek ki nefsimizin tezkiyesi söz konusu, o da hidayet. Allah Teala Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ diyor. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Niçin kendi nefsi için tezkiye olur? Çünkü nefsi ezelde tezkiye olacağına dair Allah'a yemin vermiş. İşte nefsin Allah'a verdiği yemin tezkiye olmak. Daha sonra da tasfiye olmak. Nefsin Allah'a teslim olması, hidayete ermesi. Öyleyse insanlar sadece iki hüviyette olabilirler. Ya dalalettedirler, ya hidayettedirler. Bir insanın dalalette olması veya hidayette olması nerede ayrılır? Tabiiyette ayrılır. Hiç kimse 10 tane ihsanla mürşidine tabi olmadan hidayette olamaz. İnsanoğlunun hidayette olabilmesi 10 tane ihsanla mürşidine tabi olmasıyla mümkün.

nefsinin hidayetinin Allah'ın zikriyle gerçekleştiği ve Allah'ın kadından nurların gelerek kişinin nefsinin kalbini hidayete erdirdiği ifade ediliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir insanda hidayet müessesesi şekle bağlanmış. Allah-u Teala Zümer 23'te diyor ki Allah'ı nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen. Ama evvela 22. ayetten başlamak lazım. Zümer 22'de Allah-u Teala buyuruyor ki sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği, göğüslerini yararak göğüslerinden kalplerine nur yolu açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Ondan sonra diyor ki 23. ayet-i kerimede Allah'ı nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen. Allah kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak nasıl kitap bir zarfsa, kitabın içindeki sözlerde mazrufsa, zarfın içindekilerse, Allah da ikişer ikişer indirir diyor. Neyi indirir? Aslında isim vermemiş Allah-u Teala ama nurlarını indirir. 22. ayet-i kerimenin devamı 23. ayet-i kerime. Ve mesaniye diyor Allah-u Teala ikişer ikişer indirir. Cülüdüllezine yahşevne Rabbihim. Rablerine onların zikleri ürperir diyor. Yani derileri tüyleri diken diken olur anlamı çıkıyor Allah'ın zikriyle. Sümme tel'inü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Sonra Allah'ın zikriyle onların kalpleri yumuşar ve nurlanır. Sonra diyor ki Allah Teala yani bu nurlar kişinin kalbine ulaşıyor. Kişinin kalbini yumuşatıyor, nurlandırıyor. Yani her ikisinde de kasiyetten kurtulma olayı var. Çünkü kasiyet kalbin sertliği ve kararması halidir. Yumuşama ve nurlanma ise kasiyetten kurtulma işareti taşıyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir düzeyde Allah Teala diyor ki zalike hüdallahu yehdi men yeşayı ve men yudur semalehu min hadim. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse onlar için hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Nefes kesiminde hidayet açıklığa kavuşturuluyor. Allah'ın nurlarının Allah'ın katından kalbe girişi ve kalpte hidayeti olgunlaştırması. İşte hidayet müddetisi. Öbür taraftan felayette olan insanlar var.

Allah Teala hidayete ermenin ancak irşat makamına tabiiyetle gerçekleşeceğini ifade ediyor. 10 ayet Kur'an-ı Kerim'de eğer bir insan mürşidine ulaşamazsa hidayete eremez diyor. Velayette kalır diyor. Velayette kalanlarınsa birçok ayet cehenneme gideceğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse hidayetin irşat makamına tabi olmakla Resul'e veya onun emrinde olan mürşitlere ama mutlaka irşat makamına tabi olmakla hidayetin mümkün olacağını söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hadi gelin sizinle beraber Kur'an-ı Kerim'deki velayet ayetlerine bakalım. 10 ayet. Ayet 1. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar hevalarına tabidirler. Yani davete irşat makamının Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Nebi'ydi, peygamberdi. Davete peygamberlerin, resullerin, mürşitlerin davetine icabet etmeyenler velayettedir diyor Allah-u Teala. Eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır buyuruyor Allah-u Teala. Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olandan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse ya kişi hevasına tabi olacak ya da mürşidine. Mürşidine tabi olmayan hevasına tabi olandır. Hevasına tabi olansa, yani mürşidine tabi olmayansa dalalettedir. İkinci ayet-i kerime Taha 123. Allah Teala buyuruyor. Benden size hidayet gelecek diyor. Kim hidayetime tabi olursa sadece onlar dalalette kalırlar. Sadece onlar hidayete ererler. Şakide olmazlar. Aslında ayet-i kerime hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinizi düşman olarak diye başlıyor. Sonra benden hidayet gelecek size diyor Allah-u Teala. Ve kim hidayetçime tabi olursa onlar dalalette olmazlar. Sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Şakide olmazlar diyor. Dalaletten kurtulup hidayet erenler sadece benim vazifelilerime tabi olanlardır demiş oluyor Allah-u Teala. Hidayetçime. Hidayetim gelecek. O hidayeti getiren hidayetçiye kim tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar diyor Allah-u Teala. Şakide olmazlar. Cehenneme gidenler şaki adını alıyor. Cennete girenler sait adını alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse böyle bir dizaynda bakıyoruz Allah-u Teala'nın
hidayet ayetleri, dalalet ayetleri. Üçüncü ayet Kehf 17. Ne diyor Allah Teala? Men yehdillahi fehüvel muhted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendisine ulaştırırsa, ona ulaştırırsa, Allah'a ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse o kişi için bir hidayetçi, bir veli mürşid bulunmaz diyor Allah Teala. Ben dalalette olan kişi hidayete ermeyi dilemiyorsa onun için bir veli mürşid bulunmaz. Eğer o Allah'a ulaşmayı dileseydi mutlaka onun için de bir mürşid Allah Teala hacet namazıyla gösterecekti. Ama dilemiyor kişi hidayete ermeyi. Dilemiyorsa o kişinin kurtuluşu yok sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece şunu görüyoruz. Bir insan Allah'ın yolunda bir gayetin sahibi. Allah'a ulaşmayı diliyor. Mutlaka o kişi Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemiyor, onun da Allah'a ulaşması mümkün değildir. Peki kişinin Allah'a ulaşması neyle mümkün? Mutlaka irşat makamına tabi olmasıyla mümkün. Ki ruhu da nefsi de reçi de hidayete adım atsın. Ruh Allah'a doğru yola çıkarak hidayet üzere olur. Nefs tezkiyeye başlayarak hidayet üzere olur. Fizik vücut tezkiye oranlarında, oranlarına paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmakla, kul olmayı devam ettirmekle hidayet üzere olur. Öyleyse hidayet müessesesi bütün insanlar için farzdır. Allah Teala nefs tezkiyesini üzerimize farz kılmış. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını üzerimize farz kılmış. Öyleyse üç ayrı cepheden hidayetler üzerimize farz. Bu hidayetleri gerçekleştirmek ise bir tek sebeple mümkün. Mürşidimize mutlaka ulaşmak mecburiyetindeyiz. Ulaşamazsak dalalette kalıyoruz. İşte üç ayrı kelime oldu. Ve dördüncü ayet-i kerime Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? O hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun diyor Allah Teala. Allah onları ilim üzere velayette bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. İşitme hastaları da mühürlüdür. Basar isimli kalplerindeki görme hastalarının da üzeri dışa ve tatlı bir perdeyle örtülüdür. Neymiş bu insanlar, dalaletteki insanların özelliği neymiş? Hevalarını kendilerine ilah edinmeleri, yani hevalarına tabi olmaları. Öyleyse Kasas 50'de ne diyordu Allah Teala? Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar o zaman kendi hevalarına tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa
onlardan daha çok dayatı olan kim vardır diyordu. Bunlar da aynı şeyi yapmışlar. Hevalarına tabi olmuşlar. Hem de öyle bir tabi olmuşlar ki hevalarını, nefslerinin afetlerini ilah haline getirmişler. Nefslerinin her dediğine tabi oluyor insanlar. Öyleyse olay açık. Bu insanlar dalalette ve ilim üzere dalalette. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyor. İlim üzere dalalette olanlar da bu faydasız ilmin zavallı kurbanları. İlim üzere oldukları bir vaka ama ilimleri üzere de dalalette oldukları bir vaka. İnşallah Teala bu ayetle Câsiye 23'te tam bu olayı söylüyor. Faydasız ilmin ne olduğunu söylüyor. Onları ilim üzere dalalete bırakırız diyor. Yani onların öğrendikleri ilim sebebiyle onlar dalalettedirler diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Öyleyse böyle bir durumda hepimiz için söz konusu olan Allah'ın dizaynı içerisinde bir hedefe ulaşmak. Bu hedef hidayet. Tabiyet yoksa hidayet yoktur. Ama bir hususa dikkat etmenizi istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tabiyetini 10 tane ihsanla gerçekleştirmek asıldır. Sadece onlar hidayet ererler. Yani hidayete adım atmak, velayetten kurtulmak, bir insanın ulu orta bir mürşide gidip de tabi olması şeklinde tecelli etmez. Ona demişlerdir ki, bak neler söyleniyor. Mürşidine tabi olmayan velayetteymiş. Velayet olanlar da cehenneme gidecek. Sen git kendine bir tane mürşit bul. Kime girersen git, git bir mürşide hemen tabi ol. Kendini cehennemden kurtar. Sana diyorlar ki yani her kim hangi mürşide giderse gitsin, tabiyet oldu mu tamam. O kişi doğru pozisyonu cennete gidecek. Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Sadece Allah'a ulaşanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşitlerine tabi oldukları takdirde onlar 10 tane ihsanla tabi olurlar. Sadece onlar hidayete adım atabilirler. Öyleyse gelin beraberce bakalım basamaklara. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Birinci basamaktakiler, birinci basamakta kalan bir insan mutlaka cehenneme gider. Olayları yaşar, değerlendirir ama kurtuluşa ulaşamaz. İkinci basamaktaki kişiler olayları yaşarlar ve imtihanlara tabi tutulurlar. Bu imtihana tabi tutulan insanlar bu imtihanlar neticesinde belki bir pozitif işlem göstereceklerdir. Kalplerinde hayır olacaktır. Allah'a isyan etmeyen birisi olmalıdır kişi. Yeryüzüne fesat çıkaranlardan olmamalıdır. Allah'ın ayetlerini inkar eden, nakseden, yalanlayan, ketmeden olmamalıdır. Yani gizleyen olmamalıdır. Onlar seçilirler Allah Teala'dan ikinci kademede, ikinci basamakta. Bu seçilenlerin arasından
Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hidayete erecek olanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse herhangi bir kişi kendisine gittiği mürşide tabi oldukları için gidiyor mürşide. Mürşidin önünde tabiyet merasimini yapıyor. El öpüyor. Zannediyor ki tabi oldu. Halbuki tabi olmadı. Hiçbir şey değişmedi o kişide. Ama kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse onda bakınız ne değişiklikler oluyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Üçüncü basamakta. Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. Dördüncü basamakta kişi. Beşinci basamakta Allah Teala o kişinin baş gözlerindeki hicab-ı mestireyi, yani onun görmesine engel olan perdeyi alıyor onun gözlerinden. Kulaklarından vakrayı alıyor. Altıncı basamak. O kişinin kalbinden ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Yedinci basamak. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Niçin yapıyor bunları? O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kurtuluşu mümkün değil. Hidayete erenler de bu sebeple sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ve dokuzuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Kalbini, göğsünü şerh ederek, yararak göğsünden kalbine bir yol açıyor o kişinin. Sonra Allah-u Teala o kişinin zikir yapmasıyla onun kalbine ulaşan rahmet ve fazl nurları kişinin kalbine ulaştıkları zaman bakıyorlar ki kalp mühürlü. Kalpten içeriye giremiyorlar. Halbuki o ümitle gelmişlerdi rahmetle fazla. Ve girmeye çalışıyorlar. Fazla hiç giremiyor. Hiç sızamıyor da. Ama rahmet partiküllerinin sızabildiğini görüyoruz. Rahmet partikülleri sızıyor. Ve nefsin kalbine sızan bu partiküller, bu nurlar %2'ye kadar orada kendilerine bir yer bulabilirler. Kalpte tutunabilirler. Daha fazlasının tutunması mümkün olmuyor. Kalpte küfür kelimesi olduğu için küfür kelimesi sadece nefsin afetlerini kalbin içinde tutmaya ehil olduğu için, afetleri kendisine çekmek niteliğinde olduğu için bu istikamette kişinin gayretleri sadece bu standarda bağlı. Yani küfür kelimesi sadece afetleri kendine çekiyor ve başka bir husus mümkün değil. Allah-u Teala'nın dizaynında bir insan için Allah'ın yolunda hidayete ermek mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekten bu sebeple geçiyor. Ve kişinin kalbine %2 nispetinde girebilen rahmet partikülleri, rahmet nurları o kişinin kalbinde huşuyu oluşturuyor. Ancak huşu sahibi olan bir insan Allah-u Teala'dan mürşidini sorarsa
Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِرِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diyor ki Allah Teala Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Yani mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Kebiretin bir iştir. Büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri ki zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mutlaka ruhlarını ölmeden evvel ulaştıracaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar. Ve ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a geri döneceğine inanırlar. Öyleyse sadece bu insanlara Allah-u Teala hacet namazını kıldıkları zaman sadece bunlara mürşitlerini gösteriyor. Kim bu insanlar? Huşu sahipleri. Ne zaman bir insanın nefsinin kalbinde %2 oranında nur birikimi gerçekleşirse o kişi huşu sahibidir. Allah-u Teala buyuruyor ki

sadece müminlerin kalbini tezkiye eder. Müminlerin nefsinin kalbini tezkiye eder. Mümin olmayanlar için böyle bir şey mümkün değildir. Burada huşu sahibi olan kişi, demin gördüğünüz gibi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gelince hacet namazını kılıyor. Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Bazen kılmadan da gösteriyor. Sonra o mürşide kişi ulaşıyor ve tövbe ediyor. Bu tövbe merasiminin sonunda tamamlanmasıyla Allah o kişiye bu şu ana kadar verdiği 10 tane ihsanın ötesinde 10 tane de nimet veriyor. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Mücadele 22. Onların üzerine, başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz ve onları o ruhla destekleriz. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor kişinin üzerine ve o ruh devamlı o kişinin başının üzerinde kalıyor. Onunla Allah o kişiyi destekliyor. Sonra o kişinin üzerine ulaşan bu ruh, Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor Allah Teala: dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden bir ruh gönderir ve o kişiye, o kişinin ruhuna senin Allah'a milaki olma günün yevmit talakın geldi der diyor Allah Teala. Öyleyse arşın sahibi olan diyor Allah Teala, belli ki arşı tutan melektir orada. Melekleri yükselten diyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre Allah mürşidin önünde tövbe edip de mümin olanların bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Mümin olanların bir tarifini daha vermiş. Nefs tezkiyesi yapanlar. Her ikisi de var, her ikisi de geçerli. Öyleyse devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine giriyor. Ne yapacak Allah Teala? Kalbin içine imanı yazacak. Birinci nimeti kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi. İkinci nimeti o kalbin mührünü Allah Teala'nın açması. Bütün kalpler mührlü ve içinde küfür yazıyor. İşte Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Diyor ki Allah Teala: Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah Teala. Onlar mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Öyleyse iki özelliği var. Bütün insanların başlangıçta kalpleri mühürlü. Nereden biliyoruz başlangıçta kalplerinin mühürlü olduğunu? Mürşidine ulaşana kadar mühürlü olduğunu Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Ne diyordu Allah Teala orada? Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları İlim üzere dalalette bırakır, onların kalpleri mühürlüdür. Sonuç, dalalette olanların kalpleri mühürlüdür. Devam ediyor Allah Teala, onların semi hastaları, işitme hastaları da mühürlüdür. Onların görme hastalarının üzerinde dışarı tatlı bir perde vardır. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyleri söylüyor.

0: Onların kalpleri mühürlüdür diyor. Onların kalplerindeki sevme hastası da mühürlüdür. Basar hastasının üzerinde gıcav etapta bir perde vardır diyor. İki ayet birbirinin aynı şeyi söylüyor. Kalpleri mühürlü. Yalnız Yasin Suresinin 23. ayet-i kerimesinde bu insanların dalalette olduğu ifade edilmiş. Dalalette olanlar kimlerdi? Mürşitlerine tabi olmayanlar. İşte mürşidine tabi olmayan bütün insanların kalpleri mühürlü, kalplerin içinde de küfür yazılı. Mürşidine tabi olsaydı ne olacaktı? O kişi Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine göre hevasına tabi olmayacaktı, mürşidine tabi olacaktı. Ama Câsiye 23 hevasına tabi olan bir insanı söylüyor. Onun kendi ilmi üzerine, yani faydasız ilmi sebebiyle dalalette olduğunu söylüyor. Ve kalplerinin mühürlü olduğunu ve aynı Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesindeki kafir olan bir kalbin özelliklerini söylüyor. Kalpte küfür yazılı olduğunu söylüyor. Onlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Şimdi bu durumda bir insan 10 tane ihsan olarak mürşidine ulaştığı zaman, tabiyetini gerçekleştirdiği zaman Allah'ın birinci ihsanı devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine göndermesi ve devrin imamının ruhunun harekete geçerek kişinin ruhunu Allah'a göndermesi. Bu devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği anda Allah'ın ikinci işlemi kalbin mührünü açmak, kalpteki küfür kelimesini almak, üçüncü işlem kalbin içine iman kelimesini yazmak. Mücadele 22'deki işlemi Allah Teala böylece gerçekleştiriyor. Sonra ne yapıyor? Furkan suresinin 75. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Böylece Allah Teala'nın kişinin bütün günahlarını sevaba çevirdiği bir sonuca ulaşıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala Furkan 69'da cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor. Furkan 70'te. Ama kim tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salihata başlarsa, ki amel-i salihata başlayarak da mümin olursa, biz onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor. Onların bütün seyyiatlerini hasenata çeviririz diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Onların bütün seyyiatlerini hasenata çeviririz. İşte bundan sonra Allah-u Teala'nın yaptığı şeyine bakıyoruz. Üç hidayetin başlangıcı. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruh hidayete başlıyor. Fizik vücut şeytane kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Fizik vücudun hidayeti. Nefs tezkiyesine başlıyor. Nefsin hidayeti. Sonra Allah-u Teala o kişiye biri 10 verirken biri 100 vermeye başlıyor ve bunu 700'e kadar çıkarıyor. Çıkaracak ileride. Bir de Allah-u Teala o kişiye rahmetle fazl verirken önceden bu noktadan itibaren rahmetle salavat da vermeye başlıyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Demek ki bir kişinin hidayete adım atabilmesi, ruhunun da veçinin de nefsinin de hidayete adım atabilmesi ancak o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan 10 tane ihsan alarak mürşidine tabi olmasıyla gerçekleşiyor. Başka bir kurtuluş yolu yok. Hidayete başka türlü başlanamaz. Öyleyse ne görmüştük? 4 ayet-i kerimede Allah-u Teala hidayete dalaletten kurtulanların, yani hidayete adım atanların mürşitlerine tabi olanlar olduğunu söylüyordu. Dördüncüsü de casiye girmişti. Peki beşinci ayet-i kerime Cuma 2. Allah Teala buyuruyor, biz bütün kavimlerde ümmilerin içinden Resul bahs ederiz. O kavimlerde bulunanların o kavimlerdekilere Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, anlatsınlar diye, onların neslerini tezkiye etsinler diye. Demek ki nefs tezkiyesi tabiiyetle başlıyor. Tabiiyet varsa nefs tezkiyesi var. Nefsin hidayeti ancak tabiiyetle. Onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye, bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalaletteydiler diyor. Ali İmran 164'te de gene Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. Bu Resul'e tabi olmadan diyor, onlar apaçık bir dalaletteydiler diyor. Dalalet üzereydiler diyor. Görülüyor ki tabiiyetle dalalet gerçekleşiyor. Tabiiyetle dalaletten kurtulmak söz konusu. Tabiiyet yoksa devamlı dalalette kalış var. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ın yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. 7. ayet-i kerime. 8. ayet-i kerimede Allah Teala Nas suresinin 36. ayet-i kerimesi diyor ki, biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerde olanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Demek ki tabiiyetle ancak hidayete eriyor insanlar. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Zalike idallahi yehdi men yeşayı ve men yudlif ve malehu min hadim diyor Allah Teala. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah onunla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse onlar için hidayetçi yoktur diyor. Dalalette olan kişiye Allah Teala hidayetçi tayin etmiyor. Ve 10. ayet-i kerime Araf 186 buyuruyor ki Allah Teala, Allah dilediğini dalalette bırakır, onlar için bir hidayetçi bulunmaz. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Yani Allah Teala sadece isyanda olanları dalalette bırakır diyor. Böylece görüyoruz ki 10 tane ayet-i kerime dalalette olanların hidayete ermeyecekleri konusunda, ancak Allah-u Teala'nın dalaletten kurtardığı insanlar tabiiyetlerini gerçekleştirenler. Tabi olmayanlar için, tabi olmak istemeyenler için, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için hidayetçi yok. Öyleyse hidayet, dalalette olanların durumu ne? Cehenneme gitmek. İşte Allah-u Teala Araf 179'da diyor ki, onların kalpleri vardır, onunla fıkıh edemezler. Onların kulakları vardır, işitmezler. Gözleri vardır, görmezler. Onlar hayvanlar gibi derler. Hayvanlardan daha çok dalalet ederler. Kim o insanlar dalalet olanlar? Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diye başlıyor ayet-i kerime. Cehenneme gidecek olanlar. Allah Teala bir evvelki ayet-i kerimede dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor. Müminin 103'te hüsranda olanların cehenneme gireceğini, ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Öyleyse görüyoruz ki cehennemde olanlar dalalette olanlar. Allah Teala Nisa 167, 168, 169'da diyor ki ya eyyühellezine amenü. İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalü dalalem ba'ida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi miyafire lehum ve la liyetiyehum tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onlar ki diyor Allah-u Teala kafirdirler ve onlar başka insanları da Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onlara asla mağfiret etmez. Tabi olsalardı mağfiret edecekti. Onları asla tarika ulaştırmaz. Ancak cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kim bu insanlar? Dalalette olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kurtuluş mu diyorsunuz adına? Kurtuluş hidayette olanların işidir. Dalalette olanlar kurtuluşa eremezler. Dalaletten kurtulmak içinse görüyorsunuz ki tabiiyet asıl. 10 ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de mürşidine tabi olmayan kişinin dalalette olduğunu kesin olarak söylüyor. Dalalette olanların da 7 grup ayeti kerime gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse hidayet Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir yeni sohbetimiz daha sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutlulukları yaşayacağınız, cennetlere ulaştırmasını, sizleri dünya saadetine ulaştırmasını, böylece zülcenayin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve
0: aleyküm
1: selam
0: ve rahmetullah ve berekat. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz faydasız ilimden Allah'a sığınırım isimli hadis-i şerifi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle diyor, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte 14 asır evvel sahabe. Hepsi faydalı ilmin sahipleri. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinleştirmiş. Diyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde

Sahabe Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesi. Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı yine de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabi olanlarsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, kitabın bütününe iman edersiniz, bütününe tabi olursunuz neticesi. Aslında ayet-i kerime, çünkü siz Kur'an'ın, kitabın bütününe iman edersiniz şeklinde. Yani Kur'an baştan sona tatbik edilmiş. Bütün sahabe İslam'ın 6-7 safhasında yaşamış. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Bütün sahabe. Fizik vücutlarını Allah'a ahsen kılıp teslim etmişler. Hepsi. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi. İrşada ermişler, irşada ulaşmışlar. Hepsi. Ve iradelerini de Allah'a teslim edip bihakkın takvaya ulaşmışlar. Hepsi, bütün sahabe. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar kitabın bütününe iman etmişlerdi. Kitabın bütününe iman etmek demek, bütününün de farz olduğuna inanmak demek. Ve onlar 7. kat cennetin de adın cennetinin de sahibi oldular. Onlar dünya saadetinin %100'ünün de sahibi oldular. Onlar İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilimden Allah'a sığınırım deyince neyi kastediyor? O devirde yaşayan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayan Hristiyanların büyük kısmı artık İslam'ın 7 safhasını da yaşamıyorlardı. Ama küçük bir kısım aynen yaşıyordu. Yani Hazreti İbrahim'in, Hanif dininin 7 safhası. Peki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Sahabe 14 asır evvel bütün İslam'ı yaşadılar. Ya bugün? Bugünkü öğretiye baktığımız zaman ilmin tarumar olduğunu görüyoruz. Artık ilim faydalı ilim olmaktan çıkmış, faydasız ilim haline gelmiş. İnsanlar Kur'an'ın bütününe tabi olmuyorlar. Yani Kur'an'ın bütünü farzların arasında yok. Ne demek istiyoruz? İşte söz konusu olan 7 safhanın 7'sini de Allah Teala üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Mürşide ulaşıp tabi olmak farz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek farz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek farz. İrşada ulaşmak farz. Ve irademizi de Allah'a teslim edip Allah'ın vasiyetini ya da Allah'ın ahdini gerçekleştirmek. İşte böyle bir dizayn söz konusu.
14 asır evvel sahabe hepsini gerçekleştirmiş. Şimdi bugün bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah-u Teala'nın olmazsa olmaz hükmü yok olmuş.

O zaman böyle bir dizaynda Allah-u Teala buyuruyorsa ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler.

ve razı bil hayat et dünya. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatmeyin biha, onunla dünya hayatıyla tatmin olurlar. Ellezinehum an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, buyuruyor Allah Teala. İlaike mevahimin narı bima kânû yeksibûn. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Allah Teala'nın sözü bu. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, diyor Allah Teala. Cehenneme gideceklerdir, diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra bütün dünyadaki İslam üniversitelerinde, liselerinde artık Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir faktör, bir öğreti müfredat programları içinde yer almıyor. Ama bize ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer ateştir, cehennemdir, diyor Allah Teala. Ama yok. İnsanlar iki gruba ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, mutlaka kurtuluşa ulaşanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, cehenneme gidecek olanlar. Bu kadar açık bir şekilde Allah Teala konuya ışık tutmuş. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş ve hepsi de ulaşmışlar. Ama şimdiki ilimde, din ilminde, üniversitelerdeki müfredat programlarında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir faktör yer almıyor. Yok böyle bir şey. Sanki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e bunu yazıp da farz kılmamış. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler, diyor. Misaklarını bozmazlar. Allah'ın ahdini yerine getirenler, misaklarını bozmayanlar, misak ve ahd-i misak ne yaparlarmış? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِه۪ي اَنْ يَسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar, diyor. Böylece Allah'ın farzını, misaklerini yerine getirirler. Böyle bir şey içinse onların Allah'a ulaşmayı dilediklerini görüyoruz. Çünkü ayete devam edersek şöyle diyor Allah Teala, ve yuhafune suel hesap, kötü hesaptan korkarlar, ve yahşevne rabbelin, Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اتِّقَاءَ وَاَوَتْشَرَ بِهِمْ. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır, diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ahdini yerine getirdiklerine göre Allah'a ulaştıkları kesin. Ve bu insanlar Allah'a, Allah'ın emrettiği şeyi ulaştıranlar kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Allah Teala'nın hüviyeti açıkça çıkıyor ortaya. Hepimiz Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Üzerimize farz kılınmış. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri
kendisine ulaştırıyor. Gerçekten böyle mi Allah'ın kanunu? Evet, böyle. Diyor ki Allah Teala, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yectevi ileyhi men yeşarı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yuni. Ve kendisine yönelini kendisine ulaştırır. Seçtiklerinden kendisine yönelenler olacak, onları kendisine ulaştırır. Öyleyse bu yönelen kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a yönelmiştir. Bu kişiye Allah Teala yardımlarda bulunacaktır. Bu bulunacağı yardımlar 10 tane ihsan şeklinde tezahür eder. Ne olacaktır? Allah Teala derhal işitecek, bilecek ve görecektir o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini. Onun üzerine rahim esması ve tecelliye başlayacaktır. Böylece o kişinin gözlerindeki hicabı mestureyi, gizli perdeyi alacaktır. Kişi irşat makamını herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak görmeye başlayacaktır. Sonra o kişinin kulaklarındaki vakrayı alacaktır. Kalbindeki ekinliti alacak, yerine ifat koyacaktır. Böylece kişinin vakrasını aldığı zaman o kişi Allah'ın davetini işitecektir. Manasına varacaktır. Sonra kalbini indirecektir. İdrak edecektir. Kendisine mal edecektir Allah'ın davetini. İşte böyle bir davetin varoluşu ve davetin neticesi. O kişi böyle bir davet ile bir yerlere ulaşır. Allah'ın daveti Allah'a ulaşma davetidir. Ve davete sadece işitenler icabet eder. İşitmeyi sağlamak için de Allah-u Teala kulaklardaki vakrayı alır. Ve kişi işitir. Allah'ın davetini kişi işitir. Öyleyse sonra ne yapar Allah-u Teala? Kişinin kalbindeki ekinliti alır. İdraki önleyen müesseseyi kalbine ihbat koyar. O kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ اِشْرَى صَدَّهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder diyor Allah-u Teala. Allah'ın insanların göğsünü şerh etmesi müessesesi söz konusu. Göğsünden kalbine nur yolu açar Allah'ın nurlarının o kişinin kalbine ulaşabilmesi için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra kişi zikir yaptığı zaman nefsinin kalbine Allah'ın nurları girer. Faziletler ve kalpte iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Nefs tezkiyesi böylece başlar bu kişide. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkilerimiz bu ilişkilerimiz
ilişkiler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekten geçiyor. Bütün sahabe Allah'a ruhtan ulaştırmışlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ruhlarını ulaştıranlardır. Bütün sahabe önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra da kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olmuşlar. Tabiyetten sonra ne olmuş? Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış.

Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabenin tabi olduğunu söylüyor. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime orada sana biat etmek, tabi olmak Allah'a biat etmektir. Diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Sonra da diyor ki orada sana sahabe biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. İşte burada bir olay görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e el öperek tabi olduklarını anlatıyor Allah-u Teala. Sahabenin Allah'a ulaşmayı dilemeleri üçüncü basamakta gerçekleşiyor. 14. basamakta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıyorlar. Sonra mı? Sonra ruhları vücutlarından ayrılıyor hepsinin. Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefslerinin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi oluşuyor. Ve böylece ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. İşte Zümer Suresi 17 ve 18. ayetler. وَالَّذ۪ي نَجْتَمُ تَعْضُوتَ عَنْ يَعْوُدِهَا وَاَنْ عَوِيلَ اللّٰهِ لَهِمْ لِشْرَفَ بَشَرْ اِوَادِهِ. Onlar şeytana kul olmaktan iştirak ettiler. Ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Ve 18. ayet-i kerimede onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına, en güzel olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hepsi ulul albab oldular diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, din eğitimi bugünkü standartlarda tabiiyeti kabul etmiyor. Evet diyorlar. Peygamberden sallallahu aleyhi ve selleme bütün sahabe gerçekten tabi oldu. Ama o bir peygamberdi. Nebiydi. Peygamberlere tabi olunur. Onlardan sonra bir daha kimseye tabi olunmayacaktır. Allah-u Teala da buyuruyor ki vettegu ileyhin vesilete. Ya eyyühellezine aminettekullâhe vettegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı bileyenler, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmaya vesile olacak olanı Allah'tan isteyin diyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu, Allah'tan istemek. Sonra mı? Sonra da ulaşıp tabi olmak. Bütün sahabe istemeleri gerekmiyordu. Çünkü görüyorlardı ki Allah'ın Resulü karşılarında, tabi oldular hepsi. Ve o ulaştırmaya vesile olan değil,
ulaştırandı. Sahabenin nefsini tezkiye ettiğini Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesi söylüyor. Böyle başlayan tabiyetle noktalanan bir olayda bugünün din öğretisi tabiyeti kabul etmiyor. Evet diyorlar, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi oldu sahabe. Ama onunla beraber tabiyet bitti. Kur'an-ı Kerim'de bitmediğini söylüyor. Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye, yani Hulefai Raşidine irşat yetkisinin sahibi olan halifelere tabi oldular. Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in halefiydi. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'in halefiydi. Hazreti Osman, Hazreti Ömer'in halefiydi. Hazreti Ali de Hazreti Osman'ın halefiydi. Hepsine bütün sahabe tabi oldular. Bu süreç içerisinde ve bundan sonra sahabeye tabi olduklarını görüyoruz. Bir takım insanların, bunlara tabi'in adı veriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Tabi olanlar.

Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabeye, ister ensar olsun, ister muhacirin, tabiinin tabi olduklarını kesin bir şekilde ifade ediyor. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile tabiiyet bitmemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde tabiinin ve tebi-i tabiinin başlangıcını teşkil ettiği bir zümreye dahil olun diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir ilim düşünün ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabiiyeti kabul ediyorlar. Bu tabiiyetler ondan sonra devam ettiği ve tebi-i tabiine ondan sonra gelenlerin tabi olduğunu da bugüne kadar tabiiyetin ulaştığını da bildikleri halde bunu inkar ediyorlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl müfredat programlarında yer almıyorsa zamanımızdaki tabiiyet de yer almıyor. Böylece Allah'ın farz emri bir farz emri daha devreden çıkartılıyor. Allah tabiiyeti farz kılıyor. Onlar da farz olan bir hususu öğretmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek öğretilmiyor. Tabiiyet o da öğretilmiyor. Yok. Müfredat programlarında yok. Peki sonra 14. basamaktan 21. basamağa kadar ruhun Allah'a doğru yaptığı bir yolculuk var. Adına seyri sülük diyor Kur'an-ı Kerim. Ve Allah'a ulaşmak üzerimize tam 12 defa farz. Ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzerimize tam 12 defa farz. Ve öğretilmiyor. Bugünkü din öğretisinin içinde bu husus yer almıyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsimizin teskiye olması lazım. Bunun için de zikir adı verilen bir Allah'ın farzını kullanmak mecburiyetindeyiz. Zikir yapmak mecburiyetindeyiz. Eğer zikir yapmazsak Allah'ın katından rahmetle farz ve rahmetle salavat nurları gelmez, göğsümüze ulaşmaz, kalbimize girmez ve kalbimizin içinde iman kelimesinin etrafında iman kelimesinin manyetik alanına kapılarak birikmeye başlamaz. Bunların hepsi imkansızdır. Eğer kişi zikir yapmıyorsa, zikir külliyen reddediliyor. Zikir Allah'ı hatırlamaktır deniyor. Zikir Kur'an-ı Kerim okumaktır deniyor. Zikir namaz kılmaktır deniyor. Zikir Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmektir denmiyor. Zikrin temel rüknü reddediliyor. Sevgili kardeşlerim, her şey çığırından çıkmış, Kur'an ilmi bütünüyle unutulmuş ve bir faydasız ilim Kur'an'ın yerini almış. Korkunç bir olayla karşı karşıyayız. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi farzlara bakalım beraber. Ruhumuzun Allah'a ulaşması farz mı? Evvela zikir farz mı? Allah Teala Müzemmil 8'de diyor ki vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Soruyoruz zikir farz mıdır diye. Evvela farz değildir diyorlar. Sonra bu ayeti söylüyoruz.
zikrin farziyeti ortaya çıkıyor. Zikrullah. Allah'ın ismiyle zikretmemiz emrediliyor. Sonra Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesira buyuruluyor. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı diyenler, Allah'ı çok zikirle zikredin diyor Allah Teala. Günün yarısından daha fazla bir zikirle zikredin diyor. Öyleyse Allah'ı günün yarısından daha çok bir zikirle zikretmemiz, o emrolunuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bu kadar da değil, günün yarısından daha fazla zikir de değil, daha ötesi de farz kılınmış, daimi zikir. Allah Teala buyuruyor. Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, kendisi yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. O zaman neyle karşı karşıyayız? Allah'ı hep zikretme olayıyla karşı karşıyayız. Böyle bir standart içinde Allah'ı devamlı zikretmek mecburiyetindeyiz. İnsan üç halde bulunabilir. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de zikir farz. Ve Allah Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Ankebut 45'te. Buyuruyor ki Mutlu uhiye ileyke minel kitabı ve ekumus salat innes salata tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Diyor ki Allah Teala Habibin sana vahyettiğim o kitap var ya, o kitabı onlara tilavet et, oku, anlat ve namaz kıl, çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Arkasından diyor ki Allah Teala ve le zikrullahi ekber. Bu Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Kur'an da bir zikirdir. Ama zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti adı verilen zikirden de, namaz adı verilen zikirden de daha büyük olan, yani bu üçünün arasında en büyük olan zikrullah'tır diyor Allah Teala. Allah'ın ismini tekrar etmektir. Allah'ın ismiyle zikret diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle, Allah'ın ismini söyleyerek, tekrar Allah'ın ismini söyleyerek zikret diyor Allah Teala. Ne gördük? Zikir farz, çok zikir farz, daimi zikir farz. 14 asır sonra 32 farzında, 54 farzında içinde zikri göremiyoruz. Bu Kur'an'ın olmazsa olmaz şartıdır. Kim zikretmezse o kişi ruhunu da ve çini de nefsini de Allah'a teslim edemez. Bu işlev sadece zikretmekle hedefine ulaşır. Zikretmeyen insan Allah'a hiçbir şeyini teslim edemez. Ne ruhunu,
Evet, çinim, evet çinim. Öyle bir ilim düşünün ki Allah'ın zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmasına rağmen farzların arasında zikri almıyor şeriat düzenleri. Sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz zaman kurtuluşunuz mümkün değil. Ne yaparsanız yapın kurtulamazsınız. Cehennemden kurtulamazsınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Dilemezseniz mutlaka cehenneme girersiniz. Ve dilemedikleri gibi müfredat programının içinde mevcut değil. Allah Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Bunun farz olmadığını iddia ediyorlar. Ve tabiyet yoktur diyorlar. Allah Teala'nın tabiyeti farz kılmasına rağmen. Ruhun Allah'a ulaşmasının gerçekleşmesi için mutlaka zikir etmeleri lazım. Zikir farz değildir diyorlar.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sözlerimize dikkat buyurun. Allah'ın farzları eğer din öğretiminde devre dışı bırakılmışsa ve insanları bu safhalara ulaşmaktan men ediyorsa, 7 tane safhadan oluşan İslam'ı hiç kimse yaşayamaz. Bunlar yoksa üst basamakların oluşması zaten mümkün değildir. Ve insanlar Allah'a ruhlarını ulaştırmayı da reddediyorlar. Diyorlar ki ruh insana hayat verir. Azrail Aleyhisselam ruhumuzu aldığı için ölürüz. Ve sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Oysa ki Allah Teala ruhun iki defa Allah'a döndüğünü söylüyor. Bakara suresinin 46. ayet kerimesinde. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهِمْ فَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar yakin hasıl ederek, kesinlikle muhakkak olarak inanırlar ki ruhlarını hayattayken Allah'a milaki kılacaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları Allah'a rücu edecektir. Geri dönecektir. Ölmeden evvel Allah'a ruhlarını ulaştıracaklardır diyor Allah Teala. Kimler? Huşu sahipleri. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir, rücu edecektir. Bu ikincisi gerçekten Azrail Aleyhisselam tarafından yapılacaktır. Ruh vücutta değildir. Allah'ın katından gelecektir ölüm sırasında ve Azrail Aleyhisselam veya onun yardımcı melekleri onu Allah'ın katından geri dönen bir evliyanın ölümü söz konusuysa mutlaka Allah'ın katından geri dönen onun ruhunu Azrail Aleyhisselam götürecektir Allah'a. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasını 12 defa üzerinize farz kılmış. Bu farzı da ruhun Allah'a ulaşmasını da kabul etmiyorlar. Her safha için bir faydasız ilimden bahsetmek söz konusu. Ama bunların neticesi dini o standartlarda faydasız ilim olarak öğrenenlerin gidecekleri yerin hiçbir zaman cennet olamayacağı, cehennem olacağı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir faydasız

Farz edik. Bir, Zümer 54. Ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetekimun azabı. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ve Allah'a teslim olun. Allah'a ruhumuzu ulaştırmamız da teslim olmamız da emrediliyor. Yani sadece ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmemiz değil, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemiz emrolunuyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31 menibine ileyhi ve yettekun, ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 27 irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş ey ruh. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat illi fekirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Mettebi'yi sebi'yla ben enabe ileyye, kim bana inabe olmuşsa, ulaşmışsa sen de aynı yolu takip ederek bana ulaş. Kimin ruhu bana ulaşmışsa sen de onun gibi yap. Aynı yolu, yani sırat-ı müstakimi takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah Teala. Sonra 6. ayet-i kerime Yunus 125 Allah Teala buyuruyor. Yunus 125'te Allah Teala buyuruyor. Allahu yedi darü selamı yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakîme ulaştırır. Sırat-ı müstakîm ise Allah'a ulaştıran yol. Allah'ın zatına daveti. Ve 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Vesbir ismi Rabbike ve tebetil ilahi tebtina, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Şura 47 üzerinizde değiştirmesi mümkün olmayan o gün gelmeden evvel, ölüm günü gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet edin. Yunus 125, Allah'a davetin, Allah'ın zatına davet olduğunu söylüyor. 8. ayet. 9. ayet konumuzun başında söylediğimiz Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı emretmiş, farz kılmış. 10. ayet-i kerime Enam 152'de ve bi ahdullahi efu haza sırat-ı müstakim fettebihuhu diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin, bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olun. Allah'ın ahdi, ruhumuzun misakini, fizik vücudumuzun ahdini, nefsimizin yeminini içeriyor. Ve irademizin de Allah'a teslimini. Onuncu ayet-i kerime oldu. 11. ayet-i kerime Maide 7. Elestü bi rabbikum günü diyor. Allah Teala işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de üzerinize misakimizi farz kıldık diyor. Misakimizi size vasiyet ettik diyor.

misakimiz ruhumuzu Allah'a ulaştırma konusunda Allah'a verdiğimiz yemin. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve 12. ayet Allah Teala'nın Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. İradenizi Allah'a teslim etmenizi Allah-u Teala emreder buyuruluyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, on iki defa Allah'ın üzerinize farz kıldığı bir husus, öğretim standartları içerisinde, üniversitelerin müfredat programlarında yer almıyor ve eğer bunları söylerseniz sizi kovuyorlar. Yer almamışsa ne olur? Bu bir faydasız ilim olur. Faydasız ilim ne tür bir ilim? İnsanları cehenneme götüren bir ilim ve insanları o ilmi öğrenmek için faydasız bir gayretin içinde tutan ilim. Bu insanlar lise bitiriyorlar. Bu insanlar üniversite bitiriyorlar. Bu insanlar Arapça öğreniyorlar. Grameriyle, her şeyiyle. Bu insanlar master yapıyorlar. Doktora yapıyorlar. Profesör oluyorlar. Ama faydasız ilmin sahipleri olarak. Allah Teala diyor ki Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde, Habibim, o hevalarını kendisine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Ne demek nefslerini, hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenler? Yani nefslerinin hevalarına, afetlerine tabi olanlar. Tabi olan kimdi? Nefslerinin hevasına tabi olanlar, hidayetçilere tabi olmayanlardı. Ve Allah Teala hidayetçilere tabi olmayanların delalette olduğunu söylüyor. Ve faydasız ilmin sahiplerinin hepsinin delalette olduğunu söylüyor Allah Teala. Çünkü tabiyet meselesini reddediyorlar. Biz kimseye tabi olmayız diyorlar. 10 ayet-i kerime tabi olmayan kişinin delalette olduğunu söylüyor. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi üzerimize farz. Sahabe teslim etmişler mi? İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz beçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Farz, müfredat programlarında yer almıyor. Nefsimizi Allah'a teslim etmek. Farz. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi hepsinin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Yani daim zikrin sahipleri.
nefslerini Allah'a teslim ettikleri kesin. Peki iradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. Çünkü Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin mürşitler olduğunu kesinleştiriyor. İrşad makamına tayin edildiklerini kesinleştiriyor. İster ensar olsun, ister muhacirin. Ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, ne iradenin teslimi bugünkü din öğretisinde yer almıyor. Bir kademeyi atladık. 6. kademeyi irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala açıkça buyuruyor ki: Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin sözlerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. O imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. Size fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala gelecek nesillere. Bütün sahabe irşada ulaşmış. İrşada ulaşmak diye bir şeyden bahsetmiyorlar. Zaten bilmiyorlar böyle bir şeyi. Ama sadece reddediyorlar. Öyle irşada ulaşmak diye bir şey yoktur diyorlar. Ve iradenin teslimi bütün sahabe irşad makamının sahibi olmuş. Tabi'in ensara ve macerine tabi olmuş. Hepsi iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Bu 7 safhanın hiçbiri bugün tatbik edilmiyor. Üniversitelerde öğretilmiyor. Ve insanlar bir faydasız ilimle cehenneme mahkum ediliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu günlere bakarak diyor ki: faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Düşünün, insanlar liseyi okuyorlar, üniversiteyi okuyorlar, master yapıyorlar, doktora yapıyorlar, profesör oluyorlar. Ama ne kendileri kurtulabiliyor ne de öğrettikleri, din öğrettikleri insanlar. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Din öğretimi ateşten gömlektir. Çünkü vebal almak söz konusu. Ve vebal alıyorlar. Eğer Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e indirmişse, bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bu saydığımız ayetler gereğince İslam'ın 7 safhasında yaşamışlarsa, hepsini de Allah-u Teala üzerimize farz kılmışsa ve bugün bunların hiçbiri öğretilmiyorsa bunun bir vebali var. Tabii o vebal onlarla Allah arasında. İşte bir kısmı bunları, bu ilimleri, bu temel bu esasları reddediyorlar, inkar ediyorlar ve gizliyorlar. Gizleyenlerden diyor Allah Teala, Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet ederler diyor. Bir kısmı emredebilecekleri insanlara, onların ilimlerine güvenenlere emrediyorlar. Biz ne söylüyorsak onu yapın diyorlar. Gerisine karışmayın. Sorumluluk bizim. Ve onlara tabi oluyor.
affedersiniz, tabi olmuyoruz. Onların arasında tabi olma meselesi yok. Onların söylediklerine itaat ediyor insanlar. Onlara diyorlar ki orta yol doğru olan yoldur. Siz, onlar aşırı gidenler, o ruhlarını, veçlerini, neslerini, iradelerini Allah'a teslim edenler, aşırı gidenler, onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaptıklarını yapmayanlar. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaptığını yapanlar sadece onlar. Yani Allah'a ruhlarını, veçlerini, neslerini, iradelerini teslim edenler, irşada ulaşanlar, sadece onlar Kur'an hükümlerini gerçekleştirenler. Ve sonuca bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir korkunç olay görüyoruz. Faydasız ilim insanları topyekun cehenneme götürüyor. Allah-u Teala'nın hepimizi faydasız ilimden korumasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a emanet.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz irşad ve mürşit. Bu kelimelerin kökü rüşttür. Rüşt bir yetkinin ifadesini taşır. Bir olgunluk müessesesinin adıdır. Mürşit, rüşte erdiren, rüşte sebebiyet veren kişidir. İrşad, aydınlanma, aklanma, Allah yolunda yücelme, yükselme konularının temin edildiği bir zemini ifade eder. Mürşid, irşad eden kişidir. Allah yolunda bilgi sahibi kılan, aynı zamanda manevi tekamülünü de kişinin gerçekleştiren, yani iç dünyasında o kişinin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlamasını, muhtevasını alan bir değişim. Nefs tezkiyesi, bir insanın nefsinin kalbinin %51 nurlarla dolduğu noktayı işaret eder. Bu, irşadın yarısıdır. Nefs tasfiyesi ise, nefsin kalbinin kişinin daimi zikre ulaşmasıyla %100 nurlarla dolmasını ifade eder. İşte ulaşılması lazım gelen hedef budur. Allah Teala herkesin bu hedefe ulaşmasını farz kılmış. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Mürşide tabiiyet farzdır. Bu rüştün başlangıcıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek de temel başlangıcı ifade eder. Çünkü dileyen kişi aslında Allah-u Teala'dan mürşidini dileyendir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin irşad olabilmesi bir mürşide mutlaka tabi olmasını gerektirir. Tabiiyet yok. Kişi irşad olmak istiyor. Böyle bir şey mümkün değil. Hiç kimse tabi olmadıkça irşad olamaz. Neden olmaz? Çünkü ancak kişi tabi olduğu takdirde o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve onları Allah'ın katından bir ruhla destekleriz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün irşat müessesesi mutlaka bir mürşide ihtiyaç gösterir. O mürşidin de mürşidi Allah'tır. İrşat makamı Allah ile direkt ilişkiye geçebilen bir muhteva taşır. Bir kişinin irşat makamına tayin edilebilmesi için
Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Sonra mürşidine tabi olması lazım. Bu tabiyetle beraber ruhunu Allah'a ulaştırması lazım. 7-8 aylık bir devre içinde. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Sonra bu kişi zikrini arttıracak, arttıracak ve fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Sonra kişi daimi zikre ulaşacak, nefsini de Allah'a teslim edecektir. Sonra muhlis olacaktır. Yani tövbe-i nasuhla Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe edecektir. Sonra da iradesini Allah'a teslim etmek suretiyle Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınacaktır. İşte böyle bir insan mürşit olmuştur. İrşada memur ve mezun kılınan kişi mürşittir. Görevi irşad etmektir. İrşad etmek görevi kişinin Allah'ın yardımı olmaksızın başarabileceği bir işlev değildir. Çünkü öyle bir kişiden el almak gerekiyor ki oradan el alana cereyan geçsin. Cereyanın geçmesi asıldır. Cereyanın geçişi ilk defa Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ulaşmasıyla başlamıştır. Bildiğiniz gibi her sene yaklaşık bir ay süreyle Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem mağaraya çekinirdi. Hira Dağı'ndaki mağaraya ve orada bir ay kalırdı. Yalnız kuru ekmek ve su bulundururdu yanında. Başka hiçbir yiyecek bulundurmazdı. Ondan da pek az yerdi. İşte böyle bir çıkışında Cebrail Aleyhisselam bembeyaz elbiselerle indi ve ona göründü. Sonra Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e doğru bir adım attı ve ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hepinizin bildiği gibi okuması yazması yoktu. O ümmiydi. Ümmi Nebi Resul'dü. Ümmi okuma yazma bilmeyen Nebi Peygamber Resul Risaletin sahibi Resul. Ne yazık ki insanlar Resul kelimesiyle Nebi kelimesini hep birbirine karıştırmışlardır. Ters mana verilmiştir bunlara. Nebileri mesela kendilerine kitap verilmeyen peygamberler, Resulleri de kendilerine kitap verilen peygamberler olarak tarif etmiştir bizim eski alimlerimiz. Ve bu Kur'an-ı Kerim'e hiç uymayan bir tariftir. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Resuller hepsi peygamber değildir. Bütün peygamberler mutlaka Resul'dür. Yani bütün Nebiler mutlaka Resul'dür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Bir kısmı Veli Resul'dür. Bir kısmı Nebi Resul'dür. Nübüvvet müessesesi yani peygamberlik müessesesi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz rahmetli olduğu zaman rahmeti Rahman'a kavuştuğu zaman son nebinin, son peygamberin aramızdan ayrıldığını biliyoruz. Allah Teala diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O nebilerin sonuncusudur. Ve Allah'ın Resulüdür.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir elbette aynı zamanda Resul'dü. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Hiçbir nebi gelmemiştir ki o aynı zamanda da Resul olmasın. İki kavram bütün nebiler için birlikte geçerlidir. Ama bütün Resuller nebi değildir. Sadece peygamber olan Resuller için nübüvvet söz konusudur. Peygamber olmayan Resuller için velayet söz konusudur. Allah Teala diyor ki biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız. Öyleyse bütün kavimlere Allah Teala mutlaka Resul gönderiyor. Aynı zamanda hiçbir kavmi Resulsüz bırakmadığını söylüyor Allah Teala. Bütün zaman devrelerinde, bütün kavimlerde mutlaka onların lisanıyla konuşan bir Resul mevcuttur İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resuller var olacaktır kıyamete kadar. Bir Resul öldüğü zaman Allah Teala mutlaka onun yerine yeni bir Resulü tayin eder. Hiçbir kavim, hiçbir devrede Resulsüz kalmaz. Bu gerçeklerden hareket ettiğimiz zaman irşad sahibi olanların, gerçek irşadın en üstün sahiplerinin nebiler olduğunu görüyoruz. Yani nebi resuller. Bundan sonraki kademe veli resullerdir. Bundan sonraki kademe resul olmayan velilerdir. Veli, Allah dostu demek. Evliya da veliler demek, dostlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizlere her fırsatta sizlerle sohbet etmek imkanını veriyor. İşte irşat ve mürşit konusunda gene birlikteyiz. Mürşit kimdir? İrşad edendir. Mürşit kimdir? Rüşte erdirendir. Daha başka bir ifadeyle rüşte ulaştırmaya vesile olandır. Asıl sahip Allah'tır. İrşadın gerçek sahibi Allah'tır. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman, ulalibap olduğu zaman onun özelliği artık Allah ile direkt olarak konuşabilme yetkisinin kendisine verilmesidir. Bu kişi mürşit mi olmuştur? Hayır, olmamıştır. Ulalibap makamı mürşitlik makamı değildir. Ama Allah ile konuşabilme yeteneğine sahip olmuştur kişi. Kalp gözü açılmıştır. Allah'ın gösterdiklerini kalbinin gözüyle görebilir. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın söylediklerini işitir. Kalp kulağıyla.

Böyle bir insan daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. O ehli hükümdür. Ehli hikmettir. Yani bir hüküm vermesi gerektiği zaman Allah'a sorarak hüküm vereceği için ehli hükümdür. Hem de hikmet ehlidir. Normal standartların ötesinden bir şeyleri Allah Teala ona ulaştırırsa o da başkalarına ulaştırır. Hikmetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın irşat makamına ulaşabilmesi bütün insanlar gibi bir seyir takip eder. Bu kişi evvela Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemeyen hiç kimse Allah'ın rahmetine ve fazlına, Allah'ın fazlına kavuşamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala ona yardıma başlar. Her şey o dilekle başlar. Allah Teala onun kalbine mürşit ihtiyacını yerleştirir. Bir mürşide tabi olmak ihtiyacını duyar kişi. Bunun için hacet namazını kılacaktır gecenin birinden sonra kalkacaktır, boy abdesti alacaktır ve hacet namazını kılacaktır. Mürşidini soracaktır Allah'tan.

Allah Teala ona mutlaka, eğer gerçekten kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilemişse, mutlaka mürşidini gösterecektir. Göstermemesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın kendisine mutlaka mürşidini göstereceği bir zemini oluşturur. Kişi bütün hacet namazını kılacaktır ve Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İrşat müessesesi kişinin manevi kemalidir, olgunlaşmasıdır. Biliyorsunuz ki İslam 7 safa ve 4 teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa. Bu müessese hacet namazı kıldığında kişiyi mürşidine götürür. Mürşidi gösterir Allah Teala. Kişi ulaşır, tabi olur. Tabiyet 2. safhadır. İrşad olmanın 1. safhası tabiyettir. Tabiyetle irşat başlar. Tabiyetten evvel irşat meclisi yoktur. Tabiyetten evvel kişi kendi kendine ne kadar ilim öğrenebilirse onu öğrenebilir. Tabiyetten evvel kişide manevi bir tekamül söz konusu olmaz. Tabiyetle beraber Allah'ın cereyanı mürşitten müride geçer. Mürit, Allah'a ulaşmayı murad eden demektir. Mürşit de o kişiyi o hedefe götüren, ulaştıran kişidir. İrşad eden. Rüşt, kişinin olgunlaşmasının ismidir. Kişi zikir yapmaya başlar, mürşidine tabiiyetten sonra. Allah'ın katından gelen rahmet nurlarından %2'si o kişinin kalbine daha mürşidine tabi olmadan evvel girmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Böyle o kişi zikir yaparsa onun kalbine %2 rahmet nurunu gönderir Allah-u Teala. Bu mürşide tabiyetten evvelki bir keyfiyettir. Tabiyetten sonra artık %7'lik nurlar gelecektir. Adım adım %1, %2, %3 derken %7 fazıl isimli nurlar o kişinin zikriyle Allah'ın katından gelir. Kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Ve Allah Teala o kişinin kalbine mürşidine tabiye sırasında en başının üzerine devrin imamının ruhunu göndermiştir. Artık o kişi muhafaza altındadır. Hem de kalbine Allah imanı yazar. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Kalbe yazılan iman kelimesi son derece önemli bir keyfiyeti ifade eder. Çünkü kişinin kalbine iman kelimesi yazıldığı zaman bu bir çekim alanıdır, cazibe merkezidir. Allah'ın katından kişi zikrettiği zaman inen rahmetle faz ve rahmetle salavat. Fazıllar beraberinde evvela salavat nurları beraberlerinde evvela fazılları getirirler. Evvela %2 rahmet nuru girer kişinin kalbine. Sonra da fazıllar girmeye başlar. %2 rahmet nurunun ötesinden artık %7'lik rakamlarla
konu devam edecektir. Birinci %7 fazıl o kişinin ruhuna girip yerleştiği zaman mürşidine tabiye sırasında o kişinin vücudundan ayrılarak mürşidin sahip olduğu dergaha hangi dergahtaysa, hangi dergahın sahibi ise onun için onun dergahına ruhu otomatik olarak ulaşır ve oradaki onarlık irşad olma yolunda olan ruhların arasına karışır. Ruhlar 7 tane gök katını aşacaklardır. 7 gök katından sonra 7. katta 7 tane alem geçeceklerdir. Ondan sonra Sittetül Müntaha'ya ulaşacaklardır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Ruhun bu yolculuğu Allah'ın zatında yok olmaya kadar götürür kişiyi. Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah'ın zatında fani olmaktır bu. Allah'ın katında tekrar oradan ayrılan ruhlar Allah'ın katındaki tahtlarda, altın tahtlarda yerleştirilir. Orada kalırlar, boşluktaki arşı tutan melekler tarafından tutulan tahtlarda otururlar ve de Hudur namazının 7 safhasına da iştirak ederler. Günde 7 vakit namaz kılınır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İrşad, bir kişinin Allah'a doğru yola çıkmasıyla başlayan bir müessesidir. Allah'a ulaşmayı diler kişi. Allah'ın ölçüsünü gösterir, gider tabi olur. 14. basamakta kişi mürşidine tabi olur. Tabi olunca Allah'tan mürşidini sorduysa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'tan mürşidini sormuş ve Allah ona mürşidini göstermişse, mutlaka bu tabiyette o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahına ulaşır. Oradan seyri sülükesinin yükselme başlar. Evvela birinci kata kadar çıkabilen ruh sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına yükselecektir. Yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Bu bir manevi tekamüldür. Kemal derecelerinde yükselmedir. Ve neticede kişinin ruhu zikir hücrelerinde gerekli zikri tamamladıktan sonra ancak Allah'ın zatına ulaşır. Bu bir son mudur? Hayır. Bu ruhun gerçek sahibine Allah'ın ruhu olduğu için onun sahibi olan Allah'a teslimidir. Bir insan eğer yaşadığı süreç içerisinde ruhunu Allah'a teslim etmezse öldüğü zaman Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları o ruhu Allah'ın zatına ulaştırırlar. Yani Allah'ın ruhu her halükarda Allah'ın zatına mutlaka döner. Bu dönüşün muhtevasında ya ölüm söz konusudur, kişi ölünce ruh o fizik vücut için bir beraberliği artık oluşturamaz. Fizik vücut ölmüştür, bir görüntü haline ulaşmıştır. Ve de fizik vücut o ruh için içinden geçirebilen bir görüntüdür sadece.
Ve böyle olan ruhu Azza Aleyhisselam ve onun beraberindeki melekler Allah'a ulaştırılır. Ruh için geliş Allah'tır, dönüş Allah'adır. Allah ruhundan üfürür kişiye doğar doğmaz. Bütün insanlar doğdukları zaman bir ruhun sahibi değildir. Ama Allah onlara ruhundan üfürür. Ve nefâ fihi min ruhihi diyor Allah Teala. Ben onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Sevgili kardeşlerim, ruhun teslimi bir son değildir. Ruhun teslimi herkese Allah'ın karşılıksız olarak verdiği bir nimettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Böyle dediği için Allah Teala mutlaka sözünü yerine getirir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Peki bu bir son mudur? Hayır değildir. Bu ruhun onun gerçek sahibi olan Allah'a teslimidir. Herkes için geçerlidir. Herkese Allah Teala söz vermiştir. Bana ulaşmayı dileyin yeter diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Sizi üçüncü kat cennetime nail edeceğim. Nefs tezkiyesini gerçekleştirip dünya mutluluğunun yarısını da size yaşatmayı garanti ediyorum diyor. Bu zikriniz sizi bozmazsanız günde 3 saatlik yaklaşık bir zikir sizi bir ömür boyu bu mutlulukta tutarım diyor. Dünya mutluluğunun yarısını size yaşatırım. Öldüğünüz zaman da kıyametten sonra üçüncü kat cennete girersiniz. Ama Allah'ın yolu burada bitmiyor. Allah Teala fizik vücudunun teslimini de üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Fizik vücudun teslimi bir dik yokuşu gerektirir. Bir insanın fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi için günde 18 saatlik bir zikri gerçekleştirmesi gerekir. Yani 3 saatlik zikir 6 kat artacaktır ki kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilsin. Zaten bu kişi 6 saat falan uyuyacaksa uyanık olduğu bütün devrelerde zikrini daim edecektir. Ama kişi eğer yastığını kulağına göre ayarlar da kıbleyi sağ olarak yatarsa ve sağa dönük olarak uyursa, kulaklarında, sağ kulağında kalbinin atışlarını hissedecektir. Onun için sağa dönerek yatmak, kıbleyi sağa almak İslam'da usuldür. Ve de kulaklar yastığın üzerindeyken kalbin atışlarını net olarak hissederler. Kalp Allah diye atar. Çift eceyle devamlı Allah kelimesini tekrar ile atar. Ve kişi eğer bu tempoya paralel olarak dilini de kımıldatmadan iç sesiyle Allah kelimesini tekrar ediyorsa bir gün kendisini uyandığında iç dünyasında Allah kelimesini tekrar ederken bulacaktır. İşte o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ne olur? Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman kişi dünya mutluluğunun bir kısmını yaşayabilir gene. Fizik vücudun tesliminde nefsin kalbi %80 nurlarla doludur. Mutlulukta
O kadardır. Ama kişi ne zaman ki bu kulağını oraya dayayıp da zikrini devam ettirip sabahleyin uyandığı zaman kalbinin atışlarını duyuyorsa, içindeki sesin Allah Allah Allah diye tekrar ettiğini duyuyorsa, işte o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Bu kişi ulul elbap makamının sahibidir. Mutlaka kalp gözü açılır. Mutlaka kalp kulağı açılır. Allah ile konuşma faslı başlar. Allah Teala o kişiyi bununla mükafatlandırır. Ve bu kişi daimi zikre ulaştı diye mürşit mi olmuştur? Hayır, olmamıştır. Sadece daimi zikre ulaşmıştır. Ama kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Bundan sonrası var mı? Evet, var. Bu kişiyi Allah Teala bir gün tövbe-i nasuha davet edecektir. Tövbe-i nasuha davet edince o kişi mürşit olmuş mudur? Hayır, tövbe-i nasuhunu gerçekleştiren kişi muhlis olur. Ama mürşit olamaz. Mürşit olabilmesi için Allah Teala onun günahlarını evvela örter, sonra sevaba çevirir ve ona irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitap eder. İşte bu kişi irşat makamının sahibi olmuştur, mürşit olmuştur. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olduğu müjdesini verir. O kişi Allah'la her zaman konuşmak imkanının sahibidir. Her zaman sorar, her zaman Allah Teala cevabını mutlaka verir. Peki, Ulul Elbab makamının ötesinde makam var mı? Bu işte Tövbe-i Nasuh'a davet edildiği zaman İhlas makamı var. Kişi muhlis olur. Peki iradesini Allah'a teslim ettiği zaman ne olur? Salihlerden olur. Salihlerin gideceği yer adın cennetleridir. Cennetlerin en üstünü. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki mürşit olmak İrşat makamını Allah Teala ve Takat-ı Hazretleri tarafından tayin edilmek bir insan için bu dünyadaki en büyük mazhariyettir. Normal standartlardaki bütün insanlar için. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle Allah kişiyi irşat makamına tayin eder. Bu kişinin bu istikamette bir problemi olması söz konusu değildir. Çünkü her şeyi Allah'tan sormak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Allah Teala onun her sualine mutlaka cevap verecek midir? Lütfederse verir. Ama her zaman verdiği de bir vakadır. Ama bu Allah'ın lütfu keremindendir. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım bir güzellik var mı? Evet. Bütün insanlar Allah'ın indinde güzellikleri yaşamak yetkisinin imkanının sahibidirler. Bu saydığımız basamakları Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan bir
çıkış noktasından itibaren hürşeye tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması, yedi tane gök katını aşması, Allah'a teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhdis olmak ve iradenin teslimi ayrı ayrı safhaları gösterir. Ama kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmişse, Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınır. Başın üzerine de kendi ruhu getirilir. Böylece nurları artan bir kişi olur. Başın üzerine salah nuru Allah-u Teala tarafından getirilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi irşat makamlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.

Bu günkü sohbetimiz ayetlerin sırları konusunda. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerindeki açıklanması lazım gelen hususları sizlere izah etmek için huzurlarınızdayız. Ahzab 67'de Allah Teala buyuruyor ki "Fekalu" dediler ki Rabbena, Rabbimiz, inna, muhakkak ki biz, ata na, na biz ata itaat ettik, saadetena, saadetlerimize, yani din konusunda içimizdeki ileri gelenlere. Ekberayna ve büyüklerimize. Kebir, büyük. Kübera, büyükler. Kübera'dan sonraki na, bizim büyüklerimiz. Hüviyetine sokuyor kelimeyi. Kübera'yena, büyüklerimiz, yani muhakkak ki biz itaat ettik, saadetlerimize, yani dinde ileri gelenlere ve kübera'yena ve büyüklerimize. Ve böylece edallûne, saptık. Edallûne es-sebîlâ.

Fırtınız Takim. Ey yol olarak bakarsak, iki tane yatay, iki tane dikey yoldan oluşuyor.

Birinci yatay yol, hangi mürşide tabi olmuşsak, o mürşide tabiyetle başlar. O mürşidin dergahından devrin imamının dergahına kadar olan yatay kesimi kaplar. Bu birinci yatay sebildir. Devrin imamının dergahı, 7 tane gök katının açıldığı bir seyrisülük adlı yolculuğun başlangıç noktasıdır. Burada hem 7. kata kadar çıkabilenler ama 7. kata kadar ulaştıkları halde 7. katın 7 tane alemine henüz ulaşamayanlar vardır. Hem de 7. katın 7 tane alemini de geçebilenler vardır. 7. katın 1. alemine çıkabilenler, 2.'ye ulaşabilenler, 3.'ye ulaşabilenler, bunların her birisi ulaştıkları yerde kalacak olanlardır. 4. aleme, 5. aleme, 6. aleme ulaşabilenler, 6. alem olan zikircilerinde zikirlerini tamamladıktan sonra Sitetli Münta'ya ulaşıp son noktadaki, en üst noktadaki o yaprakları, çiçekleri muhteşem olan ağaç, sitre. En son varlıklar aleminin en son noktasındaki ağaç. Oradan yokluğa geçilir. Allah-u Teala nerededir? Yokluktadır. Allah-u Teala 7. gök katının 7. aleminden Sitetül Münta'dan dikey bir yolculukla çıkılacak olan yokluktadır. İşte böyle bir yolculuk sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleşir. Birinci yatay yol, hangi mürşidin dergahında o mürşide tabi olmuşsak, oradan devrin imamının dergahına kadar olan yatay yoldur. Birinci dikey yol, devrin imamının dergahından başlayan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına birer birer uğrayarak dikey bir yolculukla 7. gök katına ulaşan dikey yoldur. İlk yatay yol ve ilk dikey yol. 7. gök katında önce zikir hücrelerine, kader hücrelerine ulaşılır. Bu kader hücreleri altıgen şeklindedir. Herkes kendi kader hücresinin o gününe ulaşır. Hangi gün oraya çıkmışsa ruh, o güne ulaşır. O gün orada kader hücrelerinin o günündedir. Her altıgen önünde sonsuza doğru uzanan her altıgen bir günü ifade eder. Yani önündeki ilk altıgenden içeri girse kişi orada yarının yaşandığını görecektir.

İkinci altıgenden içeri girse öbür gününün yaşandığını görecektir. Daha o günler gelmemiştir, yaşanmamıştır. Ama Allah'a göre çoktan her şey olmuş bitmiş, kıyamet bile kopmuştur. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen, sıfırlama noktasına o kadar çok yaklaştıran ki sıfırlayabilen demek rahatlıkla mümkün. Bir sonsuz sizin sahibidir. Öyle bir sonsuzsuzdur ki zamanı sıfırlar. Allah Teala sıfır zaman aralığında her şeyi yapmaya muktedirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki birinci yatay sırat-ı müstakimin birinci ayağı tabi olunan dergâhla devr-i imamın dergâhı arasındaki mesafe kadardır. İki yolculuk devr-i imamın dergâhından başlar. Birinci gök katındaki açıkta yapılan secdeye ulaşır. Sonra ikinci gök katına, sonra üçüncü gök katına, dördüncü, beşinci, altıncı gök katına ve yedinci gök katına ulaşır. Birinci katta sadece çimenler üzerinde secde edilir. Üst katlara çıkabilenler burada öyle bir secde işlemini gerçekleştirirler. Bu sırat-ı müstakimin tarik-i müstakim adını alan kesiminin ilk adımıdır. Tarik-i müstakim, sırat-ı müstakimin içinde bir bölümdür. Zemin kattan başlayarak yedi tane gök katını aşan kesimi, sırat-ı müstakimin, yedi tane gök katını aşan kesimi tarik-i müstakim adını alır. İstikamet üzere olan yol, zemin kattan yedinci gök katına istikamet üzere olan yoldur. Birinci katta açıkta secde yapılır. Çimenler üzerinde, seccadelerde. İkinci gök katına ulaşılır. İkinci gök katında su arılma havuzlarının önünde ayakta sıraya dizilinir. Ve de oradaki olayın tahakkuk beklenir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve devrin imamı oradan ikinci kattan ayrılarak orada yedinci kata kadar çıkacak olanların Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sağ taraflarına ulaşır. Devrin imamı ise sol taraflarına ulaşır. Onlar önden çıkacak olanlardır. Hiçbir katta

kimseyi bırakmazlar. Yedinci gök katına kadar tırmanırlar. Yedinci gök katında yedi tane alemi geçerler. İşte o geçişlerinde grubu teşkil edenler zikir hücrelerinde zikir yapmak üzere yola çıkmış olanlardır. Buraya kadar yolculuğa çıkanlar arasında yedinci kata kadar çıkan kafilenin sağ başında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol başında da Devrin İmam'a yer alır.

Ve de onlar 7. kata kadar ulaşırlar. Özel bir yolculuk yaparlar. 7. kata kadar başlıkları yerde sadece secde ederler. Hiçbir yerde bir eksilme olmaz. Her katta kalanlar 6. kata kadar bundan sonraki devre olarak çıkabilenlerdir. Onlar her katta bir kısmı kalarak yükselirler. Son kalıntılar da 6. katta kalırlar. Ama kafilelerden biri 7. kata çıkamaz, 6. kata kadar çıkabilir.

Yedinci kata kadar çıkabilenler, yedinci katta dağılmak üzere çıkanlardır. Bir kısmı Ümmül Kitap'ta kalacaktır. 70 kişi. Bir kısmı daha başlangıçta zikir hücrelerinde kalacaktır. Kader hücrelerinde kalacaktır. Bir kısmı Kudret Denizi'nde kalacaktır. Devrin imamı Makam-ı Mahmud'da kalacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Divan-ı Salihinde kalacaktır. Geri kalanlar fikircilerine ulaşarak fikirlerini gerçekleştireceklerdir.

Sevgili kardeşlerim, işte sırat-ı müstakim budur. Ahzab suresinin 67. ayet-i kerimesinde geçen biz küberamıza itaat ettik ve öyle senin yolundan saptık ifadesi senin sırat-ı müstakiminden saptık manasına geliyor. Peki onlar saadetlerin sözünü mü dinlemişler? Evet, yani devrin din büyükleri. Bugün de devrin din büyükleri vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı onlardan bir grubu oluşturur. Üniversitelerdeki öğretim üyeleri de ikinci kısmını oluşturur. Kübera'nın. İşte burada konumuzun can alıcı noktasına ulaşıyoruz. İslam'ın Kur'an'daki esasları 7 Safa ve 4 tane Teslim asırlarca evvel İslam'da yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 4 asır öteye kadar ulaşan bir din uygulaması. O zaman dinin bütünü tatbik ediliyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardı. Kendilerine tabi olunacak olan insanların Allah'tan sorulması söz konusudur. Bu yapılır. Kişi tabi olmayı çok büyük bir kalbi dilekle diler. Öyle ki artık mutlaka tabiyetini gerçekleştirmesi lazım geldiği kanaatine ulaşır. Böyle bir insanın ne yapması lazım? Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması lazım. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece saat 12'den sonra şimdiki saatle her tarafta birer saat ileri alındığı için saat 1'den sonra gece saat 1'den sonra boy abdesti alan kişi hacet namazını kılar. Birinci rekatta 3 tane ayet-el kürsi. İkinci rekatta İhlas, Felak, Nas. Teşehhüd miktarı oturmak. Üçüncü rekatta İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta İhlas, Felak, Nas. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dilekle dileklenen kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu zaman eğer bu kişinin dileği halisse gerçek anlamda Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabiyete kararlıysa Allah Teala onun bu kalbi yapısını en iyi bilendir. Böyleyse o kişiye mutlaka o gece mürşidi gösterilir. Bu sağlamlıkta değilse kişinin kalbi tekrarlaması gerekecektir. Hacet namazını hep aynı standartlarda oluşur. Gece saat 1'den sonra şimdiki saatle gece saat 1'den sonra bir boy abdesti alınır. Allah-u Teala'dan hacet namazı kılınarak mürşit sorulur. Allah-u Teala böyle bir talebin sahibi olan herkese mürşidini gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı
bütün insanlar için açıktır. O en iyiye ulaşılmasını ister. Ama her devirde saadatlar ve kübera daima var olacaktır.

İşte iki nevi bu gruptan saadetler, Diyanet İşleri Teşkilatı'nı Kübera'da üniversitelerimizdeki en üst seviye yetkilileri, profesörleri muhtevasını alıyor. Belki Diyanet İşleri'nin başkan ve başkan yardımcılarının da Kübera'nın arasını almak söz konusu olabilir. Peki neden böyle söylüyoruz? Sevgili kardeşlerim, neden öyle söylediğimizin açıklaması dindeki gelişmelerle alakalıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra İslam dininin Kur'an'daki İslam olarak yaşanması daha 4 asır devam etmiştir. Sonra bir ayrıcalık söz konusudur. Dinin temel umdeleri o devirdeki tartışmalar sebebiyle unutulmuştur. Eş'ari ve Maturidi iki ayrı kanadı temsil etmişlerdir. Ve sadece inanç tartışılmıştır. Maturidi'ye tabi olanlar imanda veya Eş'ariye tabi olanlar iki grup oluşturmuştur ve halen olaylar tartışmalıdır. Hala tartışılır. Ama netice itibariyle Eş'ariye tabi olanlar da, Maturidi'ye tabi olanlar da İslam'ın iki kanadını oluşturmuştur. Fakat onunla kalmamıştır. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii diye dört tane mezhebinde oluşması, yani dinde fırkalara ayrılma burada tahakkuk etmiştir. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve sahabene de şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayın diye. Tekrar ediyorum. Dinde fırkalara ayrılmayın diye. Ve dini ayakta tutun diye. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunun ne demek olduğunu açıklıyor. Habibim, sen hanifsin. Hanif olarak veçini ayakta tut. Ve o dini ayakta tut ki o din ezeli ve ebedi dindir. Ezeli dindir, başlangıcı yoktur. Hep var olan bir dindir. Ebedi dindir, geleceğe doğru da sonsuza kadar uzanacaktır. Sen hanifsin, hanif olarak veçhini dine ikame et. Ve dini ayakta tut.
Sen Hanif'sin, Ebu Din Hanif dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır diyor Allah Teala. Ezeli ve ebedi din sadece o dindir. Rum 30. ayet-i kerimede bunu söylüyor Allah Teala. Ve fırkalara ayrılmayın. Dini ayakta tutun diye Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı size de verdik. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. İşte fırkalara ayrılmanın birinci açıdan mütalaasına gelince, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi bu konuya da ışık tutuyor. Münibine ileyhi ve ettekuhu diyor Allah Teala. Allah'a yönel ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve o müşriklerden böylece o müşriklerden ve namaz kıl ve o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte bu gizli şirktir. Böyle olması lazımken cehennemde olanlar diyorlar ki artık son pişmanlık fayda vermiyor, cehennemi görmüşler. Cehennemde insanların nasıl yandıklarını, ya Rabbi muhakkak ki biz sadatlarımıza ve küberamıza ve büyüklerimize, işte bugünün bir kesimi Diyanet İşleri Başkanlığı, ikinci kesimi üniversitelerdeki öğretim üyeleri, hepsi değil ama büyük çoğunluğu klasik din öğretisinin temeli içerisinde sağlarına sollarına bakmak, Kur'an'ın esaslarını incelemek gereğini duymadan yaşamak gibi bir hedef tayin etmişler kendilerine. Sadatlar ve kübera dini bugün kontrolleri altında tutuyorlar. Ve de o din İslam'ın 5 şartından ibaret. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Eğer onlara derseniz ki bir dakika bir dakika, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılıyor. Dilemeyen şirktedir diyor. Gideceği yer cehennemdir diyor. Onları karıştırma diyorlar. Biz atalarımızdan bunu gördük diyorlar. İslam'ın 5 tane şartı vardır. 5 tane şartı kim gerçekleştirirse o kişi cehennemden paçayı kurtarır diyorlar. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. İslam'ın 5 şartının içinde Allah'a milaki olmayı dilemek yok. Ve Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin takva sahibi olamayacağını söylüyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olurlar. Münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah-u Teala'ya yönel Allah'a ulaşmayı dile ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. İlk takva mı bu? İlk takva olduğu kesin, çünkü arkasından gelen ifade onlar o takva sahipleri ki eğer bu takva sahibi olmazsa o kişi, o zaman onlar şirkte olanlardır diyor Allah Teala.
Onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. Şirktedirler. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kaç fırkaya ayrılacak ey Allah'ın Resulü diye sual edildikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 72 fırka. Bu 72 fırkanın içinde de küçük gruplar halinde bir kısım insanlar Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp mürşide tabiyete ulaşan, ruhlarını Allah'a ulaştıran, fizik vücutlarını teslim eden, nefslerini teslim eden, irşad olan ve iradelerini Allah'a teslim eden gruplar oluşacak diyor. İşte Ashab 67'de bu sapma olayı açık bir şekilde görünüyor. Din büyüklerinin onların yolda çıkmasında medar olduğu açık bir şekilde ifade buyuruluyor. Bu geçmiş devirler. Onların ifadesi. O devirlere ait ifade. Ashab suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Rabbena Rabbimiz atihim onlara ver. Defeyni minel azabi azaptan iki kat ver. Vel anhum lanen kebira ve onları büyük bir lanetle lanetle. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu sevgili kardeşlerimiz. Allah'ın yolundan saptıranların azabı sapanların onlar seviyede sapanların iki katıdır. Ayrıca Allah'ın lanetine de muhatap olurlar. Bu standartlar içinde bugün din öğretiminde söz sahibi olanlara Allah-u Teala bunları ihtar etmiş oluyor. O öğrendiğiniz ilim diyor Allah-u Teala sizi şirkten, gizli şirkten kurtulamaz, kurtaramaz. Siz Allah'a mülaki olmayı dilemiyorsunuz. Dilemiyorsanız takva sahibi olamazsınız. Sadece münib olanlar Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler. Onlar kurtulurlar diyor. Zaten bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi bu konunun sonucuna varması için yeterlidir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o cehennemden kurtulmuştur. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Ayet-i kerimeyi söyledik. Minibine ileyhi ve tekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Ona karşı enübine ileyhi Allah'a yönelin. Ettekuhu ve ona karşı takva sahibi olun. Min kablen yetiyekümün azabe üzerinize azap gelmeden önce. Yani şu dünya hayatını yaşarken yapacaksınız bunu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Ashab suresinin 67 ve 68. ayetleri bu açıdan gerçekten bir ibret levhasıdır. Açık bir şekilde Kübera'yı ve Sadat'ları körü körüne takip edenler
Allah'ın yolundan saptıklarını itiraf ediyorlar. Ve saptırılanlar sapanlardan, saptıranlardan şikayetçiler, onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanetle lanetle diyorlar. Din, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde bütün şumuluyla şekillenmiştir. İslam dini 7 safa ve 4 tane teslimden oluşur. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak. İkinci safa Allah'tan mürşidini sorup, mürşide ulaşıp tabiyet. 14. basamak. Bu tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılacaktır. Ve devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşacaktır. Oradan 7 tane gök katını diğer yüzlerce insanla birlikte, insan ruhuyla birlikte aşacaktır. Her katta eğitimini tamamlayacaktır. 7. katta 7 tane alemden geçecektir. Ve en sonunda zikir hücrelerinde zikrini tamamlamak suretiyle sitetil müntahaya ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır oradan da. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey aslında öylesine güzel ki, bu güzellikleri Allah koymuş, biz insanlar da hepsinin üstüne sünger çekmişiz, mahvetmişiz her şeyi. Ne demek istiyoruz? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devri. Bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sahabe dediğimiz kişilerin hepsi. Hepsi kainatın en büyük mürşidi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulaşıp tabi olmuş. Hepsinin ruhu vücudundan ayrılmış. Bütün ruhlar 7 tane gök katını aşmış, bütün sahabenin ruhları. 7. gök katında 7 tane alem geçmiş. Sitetil müntahayı aşmış. Sitetil müntahaya ulaşmış ve oradan Allah'ın zatına ulaşmış. Bütün sahabenin ruhları Allah'ın zatında yok olmuş. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Buraya kadar Allah-u Teala'nın herkese garanti ettiği bir olay var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse %90'dan fazlasını seçer. Onların çok küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Sadece onları, onların hiçbir zaman %5'i varmayan bir kesimini Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı onlar diledikleri için sadece Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Ve onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman birinci kat cennetin sahibi olurlar. Üçüncü basamaktalar. 14. basamakta mürşitlerine tabi olurlar. İkinci kat cennetin sahibi olurlar. Ruhları vücutlarından ayrılır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Üçüncü kat cennetin sahibi olur kişi. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. 4. kat cennetin sahibi olur. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim eder. 5. kat cennetin sahibi olur. 27. basamakta muhlis olur. 6. kat cennetin sahibi olur. 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim eder. İrşada memur ve mezun kılınır. Ve adın cennetlerinin sahibi olur. İşte Allah-u Teala Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde bu hedeflerin hiçbirine ulaşmaktan
ulaşmayı bütün insanlara haram eden öğrendikleri ve öğrettikleri yanlış ilim sebebiyle o insanların Allah'ın yoluna ulaşmalarına engel olan ilim sahibi olduğunu düşünen insanlar Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah Teala onları anlatıyor. Bugün iki grup insan bu hüviyette insanlara üniversitelerde din öğretiyorlar. İnsanlara camilerde din öğretiyorlar. İmam Hatip Liseleri lise seviyesinde din öğretiyor. Ve öğrendikleri ve öğrettikleri din ilmi insanları sadece cehenneme ulaştırabilen bir nitelik taşıyor. Hala incelemek gereğini duymuyorlar. Bu konudaki yetkililer bu kadar insan bilmiyor da o mu bilecek diyorlar. Evet, o bilecek. Çünkü o bu ilmi Allah'tan alıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize İnşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Karun zamanının en zengin insanıydı. Altınla dolu odalarının olduğu söylenir. Ve bir gün Karun Allah'ın yoluna giriyor. Bütün servetini dağıtıyor. Ve öteden beri onu kıskanan gene çok zengin başka birisi Karun denizin kıyısında oturup zikir yaparken Karun'un yanına yaklaşmış. Ve ey gafil Karun demiş. Sen ki dünyanın en büyük hazinelerinin sahibiydin. Şimdi demiş şu haline bak. Beş paran yok. Oturmuşsun denizin kıyısında aç bir ilaç. Sıkıntını düşünüyorsun. Karun demiş ki bak. Ve denizden balıklar gelmeye başlamış birer birer. Her birinin ağzında birer tane altın. Ve gelen balık altını koyuyor sahile ve dönüyor geri. Karun demiş ki artık demiş ihtiyacım yok. Sevgili kardeşlerim, işte o noktaya gelebiliyor musunuz? O zaman Allah-u Teala'nın size ne kadar çok verdiğini göreceksiniz. Gerçek anlamda aslında ihtiyacınız olanın Allah'ın sizi sevmesi olduğunu, sizin başka insanları sevmeniz olduğunu, başka insanların sizin onlara gösterdiğiniz sevgi sebebiyle sizi sevmesi olduğunu anladığınız zaman ihtiyacınız olmayacak. O zaman da Allah-u Teala size beklemediğiniz kadarını verecek. Öyleyse başka insanların Allah-u Teala zulmüne müsaade ediyorsa arkasında Allah'ın daima bir şeyler hissettirmesi vardır. Allah razı olsun. Ve tabiatıyla başkalarının size zulmetmesi halinde devamlı derecat kazanan birisi olursunuz.
0: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Allah Teala sizlerden sadece bir tek şey ister sevgili kardeşlerim. Mutlu olmanızı. Onun için Allah'ın yedi safhada geçerli olan emirlerine riayet etmeniz ölçüsünde, emirlerine uymanız ölçüsünde mutlu olabilirsiniz. Allah'a milaki olmayı, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek mutluluğun giriş kapısıdır. Olmazsa olmaz şartıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse mutluluğa hiçbir zaman bir adım dahi yaklaşamaz. Ömrü boyunca mutsuz, huzursuz, sıkıntılı bir insan olur. Allah'tan uzak olarak yaşar. Gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olabilir. Takva sahibi olmaksa kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ancak takva sahibi olduğunu söylüyor. Fakat önemli olan Rum suresinin bir evvelki ayet-i kerimesiyle bağlantısı. Rum 30'da Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap ediyor. Diyor ki Habibim sen Hanif'sin. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibisin. Hanif olarak veçini, yani fizik vücudunu dine ikame et. Yani namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir ve Allah'a ulaşmayı dile ve zikir yap. Hanif olarak veçini dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın kelimelerinde La tebdile li kelimetullah diyor. Allah'ın kelimelerinde değişiklik olmaz. Ne demişse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca aynı şeyleri söyler.

Allah Teala diyor ki bu Hanif dinidir. Hanif dini ezeli ve ebedi dindir. Ne kadar geriye gidersen git, Hanif dininden başka bir din bulamazsın. Ve zaman ne kadar ilerlerse ilerlesin, kıyamet kopsun, o güne kadar Hanif dininden başka bir din bulamazsın. Hanif dini önemli mi? Evet, önemli. İslam kelimesi Arapça bir kelimedir. Hanif dininin Arapça karşılığı, Hanif kelimesinin Arapça karşılığı İslam kelimesidir. Allah'a teslim olmayı ifade eder. Hanif kelimesi de üç manaya ihtiva eder. Tek Allah'a inanmak. Bir, vahdet. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı oluşturmak. Tevhid. Vahdet, tevhid. Ve üçüncü faktör de teslim. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka bir din hiç olmamıştır. Şu anda insanların elinde bulunan üç mukaddes kitap. Birincisi Tevrat, ikincisi İncil, üçüncüsü Kur'an-ı Kerim. Üçünü de incelediğimiz zaman Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bir hususun hiç değişmediğini görürüz. Üç kitapta da Allah Teala bu din Hanif dinidir diyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Yani Hazreti Musa'ya Allah Teala senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Hazreti İsa'ya senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. İşte demin söylediğim Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi Hanif olarak veçhini dine ikame et. O Hanif dininin muhtevasında ol ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratmıştır. Ve dinde değişiklik olmaz diyor Allah-u Teala. Allah'ın kelimelerinde ve dininde değişiklik olmaz. Ve bu din, Hanif dini ezeli ve ebedi dindir diyor. Başka hiçbir din olmamıştır. Ezelden beri sadece Hanif dini vardır. Ve ebediyete kadar da Hanif dini devam edecektir. İşte 1400 yıl Hazreti İsa'ya kadar, 1400 küsur yıl, ondan evvel de binlerce yıllar Hazreti İbrahim'e kadar uzuyor. Hazreti İbrahim'den evvel de Hazreti Nuh'un Hanif dininin sahibiydi. İlk Hanif dininin sahibi olansa Hazreti Adem'di. İnsanlık tarihi boyunca kainatta sadece dünyada verilen bu küçücük gezegende değil, kainatta bütün kainatı yaratan Allah-u Teala'dır. Hanif dininden başka bir din olmamıştır. Allah-u Teala Tevrat'ta bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Allah Teala İncil'de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söyledik ayet-i kerimeyi. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Sen de insanları da Allah Teala Hanif fıtratıyla yaratıyor. Dini de Hanif dini olarak koymuş. Arapça adıyla İslam dini. Yani vahdet, tevhid ve teslim dini. İslam teslim demek.
Sevgili kardeşlerim, mutlulukla teslim arasında tam bir paralellik vardır. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan hiçbir şeyini Allah'a teslim edemez. Allah'a mülaki olmayı dilemek birinci safhadır. Ve insanı bir defa cehennemden kurtarır. Kim takvanın birinci adımı olan Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi haniftir. Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Unutmayın ki cennete gidecek olanlar sadece takva sahibi olanlardır. Ve uzlifetul cenneti lil muttakine gayri vaid. Hazamatu adune li külli evabin hafiz buyuruyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf 31-32. İşte bu vaad olunduğunuz cennettir. Bütün evvab ve hafiz olanlar için. Evvab, meaba sığınmış demek. Yani ruhu vücudundan ayrılmış ve Allah-u Teala'nın zatına ulaşmış. Allah meaptır, sığınakların en güzelidir. Allah-u Teala diyor ki, vallahu indehu hüsnül meab. Andolsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Kainattaki ya da kainatlar olsaydı kainatlardaki en güzel sığınak olacaktı. Kainat Allah Teala'nın vücuda getirdiği bir bütündür. 100 milyar galaksi, her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız olduğu hesaplanmış durumda. Eldeki mevcut araştırma vasıtaları bunu artık tahakkuk ettirebilir durumda. Sevgili kardeşlerim, insanın Allah ile olan ünsiyeti, yani yakınlığı, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Bu dilek kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşide ulaşan kişi mürşidin önünde tövbe eder, ruhu vücudundan ayrılır. Tövbe ikinci safhayı teşkil eder. Allah'a ulaşmayı dileyen, bundan sonra ölen bir kişi birinci kat cennete girer kıyametten sonra. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölseydi gideceği yer cehennem olacaktı. Çünkü takva sahibi olamayacaktı. Cennet ise sadece takva sahipleri için geçerlidir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Gerçek mümin de olamaz. İki çeşit amini olan, mümin olan insan vardır. Bir, Allah'a ulaşmayı dilememiş ama Allah'a inanıyor. O kişi mümin midir? Mümindir. Allah'a inanç açısından mümindir. Öyleyse gideceği yer cennettir diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. Bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Gene Allah'a inanan ama Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen kişi, o kişi Allah'ın cennetine girebilir. Dilemezse neden giremez? Çünkü amelleri heba olur. Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onun amellerini boşa çıkarır diyor. Onun amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, onu inkar eden bir kişi, onun gideceği yer
cehennemdir. İnkar etmemiş ama dilememiş gene cehenneme girer. Amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, Allah'a mülaki olmaya inanan bir kişi, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o Kur'an'ın temel emrini yerine getirmiyor demektir. Allah-u Teala münibine ileyhi diyor, Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Dilemeyen kişi takva sahibi olamaz, cehennemden de kurtulamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk deyince dünya saadetini anlıyoruz. Dünya saadetini dört başı mamur olarak yaşadığımız birinci devre, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız noktaya kadar geçen 7-8 aylık bir süredir. Bu süre şu dünyada en büyük mutlulukları yaşadığımız devreyi ifade eder. Neden? Çünkü Allah-u Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin bütün günahlarını örter. Enfal 29'da Allah-u Teala diyor ki, amin olanlar, yani Allah'a inananlar, iman edenler, ey müminler,

Düşünülemez ki hiçbir sevabı olmasın. Bu mümkün değildir. Bütün yaşayan insanlar yaşadıkları devrede isteseler de istemeseler de mutlaka derecat kazandıran bir şeyler yaparlar. Ne kadar kötü bir insan olursa olsun biri, onun derecat kazanmasını icap edecek bir şeyler yapmaması mümkün değildir. Böyle bir insan hiç yaşamamıştır, kıyamete kadar da yaşamayacaktır. Öyleyse ölçü Allah'a mülaki olmayı dilemek, dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Nereden biliyoruz? İşte Allah Teala açık bir şekilde şöyle ifade ediyor.

الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Allah amin olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Onları zulmetten nura çıkarır. Ne demek istiyor? Herkesin kalbi başlangıçta afetlerle doludur, nefsinin kalbi. O kalbin kapkaranlık olduğunu gösterir bu. Nefsin afetleri, nefsin kalbi %100 karanlıklarla doludur. Lezine keferu evliyahum ittagute, onlar tagutun dostlarıdır. Yurucuhum mine zulümati ile nuri, onlar nurdan zulmete götürürler. Lezine keferu evliyahum ittagute, yurucuhum mine zulümati ile nuri. Allah Teala diyor ki: "Ellezine keferu, onlar ki kafirdirler." "Ellezine keferu evliyahum ittagute yuhricunhum minen nuri ile zulumati." Şimdi taguta dost olmuşsa onlar da nurdan zulmete götürürler. Başlangıç nasıl? Allah'ı veliyyüllezine aminu. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Ellezine keferu evliyahum ittagute yurucunuhum minen nuri ile zulümati. Kafirlere gelince onlar da tagutun dostudur. Onlar da o ulaştıkları nurdan tekrar zulmete, şeytan tarafından geri döndürürler diyor Allah Teala. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın dostları 7-8 aylık bir süre içinde zulmetten nura ulaştırılırlar. Yani nefslerinin kalbinde hiç nur yokken, %100 kapkaranlıkken %51 nura ulaştırılırlar Allah-u Teala tarafından. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı. Bu muhteva içerisinde bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra birinci kat cenneti elde etmiştir Allah'a ulaşmayı dilediği için. İmanı artan bir mümin olmuştur. Ve Allah Teala onun bir mümin olduğunu söylüyor. İnnellezine la ya

Onlar ki bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceden itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte bir insan eğer mutluluğu istiyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilerse ne olur? Allah onu mutlaka kalbine %2 rahmet nuru göndermek suretiyle ve göğsünü yarmak suretiyle bu yarıktan içeriye %2 rahmet nuru göndermekle mükafatlandırır. Sonra eğer engelleri varsa kişinin gözlerindeki, kulaklarındaki, kalplerindeki engelleri alır. Görme, işitme ve idrak hastaların üzerindeki engelleri alır. Kişiyi bütün engellerden böylece kurtarır. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra ne yapar Allah-u Teala? O kişiyi hacet namazı kılmaya ulaştırır. Hacet namazını kılan bu kişiye mürşidini gösterir. Kişi mürşidine gidip tabi olur. Allah'a ulaşmayı dileyerek, hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini soran ve o mürşide tabiyetini gerçekleştiren kişi, tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılır. Ve ana dergaha ulaşır. Bu Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuğun başladığı noktadır. Bu noktada kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ama dünya mutluluğu ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı için kalp %100 afetler doludur. Dünya mutluluğunun çok sıkıntılı bir durum göstermesi lazım. Hayır, öyle olmuyor. Allah Teala o kişiyle şeytan arasına bir engel koyuyor. Ve de şeytanın bu kişiye tesir edip de onun afetlerini kullanabilmesi imkansız hale geliyor ve iblis kullanamıyor. O zaman kişi bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak 7-8 aylık bir devre geçirir. Allah'a doğru yola çıkan ruh 7 tane gök katını aşar diğerleriyle beraber. Zikir hücrelerinde zikrini bitirir. Ve ruh sitet-i müntaha ulaşarak oradan Allah'a doğru bir dikey bir yolculukla çıkar. Ve arşa istiva eden, arşta kendisine bir yer tayin eden Allah-u Teala'nın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Fani olur. Buna fenafillah diyoruz. Burası da o kişiyi bu nokta üçüncü kat cennete ulaştırır. Burada Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a ulaşmak arasında normal standartlarda 7-8 aylık bir devre geçer. Daha kısa zamanda da ulaşabilenler olmuştur. Bu devre içinde ruh 7 tane gök katını aşacaktır diğer ruhlarla beraber. En sonunda 7. katta kader hücrelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salihini ve zikir hücrelerini geçecektir. Ve Sitet-i Müntaha'ya ulaşarak oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bunu gerçekleştirirken her
gök katına ruhun ulaşabilmesi, mesela birinci gök katına ulaşabilmesi, zemin kat olan dünyadan birinci gök katına ulaşabilmesi, nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikimini devre dışı bırakalım, %7 nur birikimine, fazla birikimine sahip kılar kişiyi ve ona bağlıdır. Ne zaman bu kişi %7 nur birikimini gerçekleştirirse yaptığı zikirle Allah'ın katından inen nurlar, o kişi mürşidine tabi olduğu anda kalbine yazılan iman kelimesinin etrafında toplanmışsa, bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. Diğerleri daha yukarılara çıkar, o orada beklemek mecburiyetindedir onların inişini. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi emareden sonraki ikincisi, nefsi levvame. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor. O kasem ettiği, levm ettiği, kınanan nefs neden kınanıyor? Kişi samimiyetle hata yapmak istemiyor, günah işlemek istemiyor. Ama nefsteki afetler onu istemese de o günahı işlemeye ulaştırıyor. Kişi de günahı ne yazık ki işliyor. İşte böyle bir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kişi için söz konusu olan şey yoluna devam. Bu kişi ilk %7 nur birikiminde zemin kattan birinci kata kadar çıkmıştır. Nefsi emaredir. İkinci defa %7 nur birikiminde nefsi levamededir. İkinci gök katına çıkmıştır ruh. Sonra kişi üçüncü defa %7 nur birikimine ulaşır. Ve nefsi mülkimededir. Allah-u Teala'dan ilham almaya başlar. Mülkime ilham alınan ödeme. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha diyor Allah-u Teala. Onlara Allah'ın takvası ve fücuru ilham edilir. Dördüncü kademe, nefsi mutmainedir. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et ey ruh. Radiyeten mardiye, nefs Allah'tan razı olan ve Allah'tan razı olandır. Radiye Allah'tan razı olmayı, mardiye de Allah'ın kuldan razı olmasını ifade eder. Mutmain olmak 5. kademe, radiye Allah'tan razı olmak 6. kademe, Allah'ın da kuldan razı olması mardiye 7. gök katını ifade eder. Emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Öyleyse 5 artı 2. Tekrar edelim. Nefsi emmare. Nefsi levvame. Nefsi emmare zemin kattan birinci gök katına çıkabilen ruhu ifade eder. Nefsi levvame ikinci gök katına çıkan ruhu ifade eder. Nefsi mülhime üçüncü gök katına çıkan ruhu ifade eder. Nefsi mutmainne dördüncü kata çıkan ruhu, dördüncü kata çıkan kişinin nefsinin durumunu ifade eder. Radiye beşinci kata çıkan kişinin durumunu ifade eder, nefs durumunu ifade eder. Mardiye 6. gök katı, teskiye 7. gök katını ifade eder.
Nefsin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra her kademede %7 nur nefsin kalbine girdikçe bu olay tahakkuk eder ve kişiyi sonuca götürür. Nefsinin kalbinde kimin nurları %50'yi aşmışsa o kişi tezkiye noktasına ulaşmıştır. 7 tane kademede vücuttan ayrılarak ana deryaya ulaşan ruh, diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını birer birer aşmıştır. 7. gök katında 7 tane alem geçmiştir. Soldan sağa doğru ve nihayet zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak sitetil müntaha'ya ulaşmıştır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşmıştır. İşte bu mutluluğun yarısıdır. Allah Teala tarafından herkese hediye edilir. Hibe edilir, karşılıksız verilir. Allah kişinin nefsini tezkiye eder ve kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti verir. Tabiyetinde ikinci kat cenneti ve yedinci kat cennete kadar yedinci gök katına ulaştırır kişiyi. Ve bu kişi yedinci gök katını aşarak ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Burada üç merhale var. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmak üzere karar veren ve Allah-u Teala'dan bunu dileyen kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişidir. Birinci kat cennetin bir dilekle sahibi olur. Sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Kişi tabiyetini gerçekleştirir. İkinci kat cennetin sahibidir. Bu noktada ölse, ikinci kat cenneti olarak, cennetin sahibi olarak ölür kişi. Yoluna devam ederse 7 tane gök katını ruhu aşacaktır diğer ruhlarla beraber. Bu da karşılıksız yapılır Allah-u Teala tarafından. O kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaştırılır. Ve Allah'ın zatına ulaşınca da bu kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Buraya kadar olan şey 3. kat cennet Allah-u Teala tarafından hibe edilir kişiye. Bu noktada nefsinin kalbi %51 nurlarla kaplanmıştır. Bunun manası dünya mutluluğunun yarısıdır. Dünya mutluluğunun yarısını da Allah Teala bu kişiye hediye eder. Dünya mutluluğunun yarısı %51'i ve cennet mutluluğunun 3. katı bu kişiye Allah Teala tarafından bir dilek karşılığı teslim edilir. Sonra dik yokuş aşacaktır kişi. O güne kadar günün 3 saatini daha sonra son noktada 7 veya 8 saatini bir günde Allah için zikirde kullanan kişi zikrini günün 3'te 2'sine kadar ulaştırmak mecburiyetindedir. 18 saate ulaştırmak mecburiyetindedir. Ulaştırabilirse fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ama bu o kişinin mutluluğunu çok büyük ölçüde arttırır. %80 mutluluğa ulaştırır kişiyi, %80'den öteye taşırır. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Mutluluğu da %100 olacaktır, dünya mutluluğu. Bu muhteva içerisinde kişi devamlı daha bir üstün cennetlerin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 3. basamaktadır. 1. kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşan kişi 14. basamaktadır. 2. kat cennetin sahibi olur. Vücudundan ayrılan ruhu Allah'a ulaştırdığı zaman 21. basamaktadır.
üçüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunun da yarısına Allah onu ulaştırmıştır. Bir insanın dünya mutluluğunun yarısına ulaşması ve üçüncü kat cennetin sahibi olması o kişinin bir tek dileğine bağlıdır. Geri kalan her şeyi Allah yapacaktır. O kişiyi bu hedefe ulaştıracaktır. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. %81 nur birikiminde. Sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini de Allah'a teslim edecektir. Ulul elbab olacaktır. Sonra tövbe-i nasuha davet edilecektir. Muhlis olacaktır. Mutluluğu daimi mutluluk haline gelecektir. Ve son kademede de salah makamına ulaşacaktır. O güne kadar daimi zikirde olan kişi bu noktadan sonra tesbihe ulaşacaktır. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak hayatını o seviyede sürdürecektir. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap edecek ve o kişi adın cennetlerine kabul buyurulacaktır. Yedinci kat cennetler olan, cennetlerin en üstüne olan adın cennetlerine kabul buyurulacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde daha birlikte olduk. Gördük ki mutluluk bedava bir olgu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, daha doğrusu Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman, kişi dünya mutluluğunun yarısını elde eder. Cennetlerdense üçüncü cennetini elde eder. Bu Allah'ın ikramıdır. İnsana da verilen mahlukunu en üstün mahluk olarak yaratan Allah Teala, bütün kainatı onun uğruna yaratan Allah Teala, en çok sevdiği insanın mutlu olmasını istediği için Allah onu mutlu kılmıştır. Bu hedefe ulaştırmıştır. Saadeti en üst boyutlarda kişi yaşayacaktır. O kişi bundan sonraki bütün aşamalarda iradesiyle çok ciddi bir mücadele vererek o üst makamlara çıkacaktır. Çünkü 18 saat zikre ulaşmadan fizik vücudunu teslim edemez. Daimi zikre ulaşmadan nefsini Allah'a teslim edemez. Ve asıl mutluluk daimi zikirdedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilelim ki mutluluk bir insanın iç dünyasında mutluluk, dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk olarak üç ayrı kesimde tahakkuk eder. İç dünyasında kişinin mutluluğunu tamamlayabilmesi, %100 olması onun daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Dış dünyasında da %100 ulaşması yine aynı hedefe dayalıdır. O hedefe ulaşmayı gerektirir. Daimi zikre ulaşmayı gerektirir. Ve Allah ile olan ilişkilerinde de daimi zikre ulaşan kişi en büyük mutluluğu yaşar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde
Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'ın velileri. Veli, dost anlamına gelen bir kelime. Allah'ın velileri dediğimiz zaman Allah'ın dostları demek oluyor. Allah'ın velileri Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostu olmak hangi noktada başlayan bir müessesedir acaba? Allah herkesi dostluğuna kabul etmez. İnsanların Allah'a dost olabilmesi için asgari standart Allah'a ruhen ulaşmayı dilemektir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın dostu olamaz. Allah Teala hepsine bu imkanı sağlamak üzere insanların %95'ten fazlasını seçer. Niçin seçer? Allah'a ulaşmayı dilesinler diye seçer. Dilerlerse ne olur? Dilerlerse cehennemden kurtulurlar. Dilerlerse Allah'ın cennetine ehil olurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dostu olabilmek, Allah'ın velisi olabilmek, bir insanın sadece bir tek dileğine bağlıdır. Kim bu dünyada yaşarken, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o Allah'ın dostu olur. Allah ile ünsiyetin, dostluğun başladığı nokta kişinin Allah'a mülaki olmayı dilediği noktadır. Buradaki muhtevaya baktığımız zaman bir tek dilek bir insanı tağutun dostu iken Allah'ın dostu olmaya ulaştırır. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabe için diyor ki: "Vellezîne eştenebut tağute en yâbudühâ ve enâbu ilâllâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî." Sahabe diyor Allah Teala sahabe için, onlar
Tağut'un kuluydular. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'ın kulu oldular. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdeliyor. Bütün sahabe şeytanın kuluyken Allah'a kul olmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmak şerefine ermişler. Bu sadece bir dilektir. Her kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes, şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olur. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü sadece bir tek dilek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek, bütün insanları cehennemden kurtarabilecek bir hüviyet taşır. Evet, bir tek dilek yetmez. Böyle bir dilek oluştuğu anda bir kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Ama olay burada bitmez. Çünkü Allah'ın verilmiş bir sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan kim diyor Allah Teala bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse biz kullara düşen bir husus var. Dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Ve Allah Teala bizi kendisine ulaştıracak. İki olay birbirinin arkasından tahakkuk eder. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını seçer. Kimleri seçmez? Her kim başkalarını da Allah'ın yolundan men ederse onları seçmez. Allah herkesi seçer. Bunların dışında ve o seçtiklerinden her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın cennetine ulaşmak bütün insanlar için mümkün değildir. Daha açık bir ifade kullanmak gerekirse, insanların %90'dan fazlasının gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse öğretiyi insanları kurtaracak bir pozisyona ulaştırmamız gerekir.
herkese bu büyük hakikati söylemek mecburiyetindeyiz. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın velileri arasına, Allah'ın evliyası arasına girmiştir. Allah'ın kulu olmuştur ve Allah'ın dostları arasına girmiştir. Allah Teala buyuruyor ki: "Ela inne evliyaullahi la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya fil ahireti." Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetleri. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amel olmuşlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve böylece takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da müjdeler vardır. Ahirette de müjdeler vardır. Ne yapmışlar? Amel olmuşlar. Amel olmak Allah'a iman etmek anlamına geliyor. Ama iman eden insanlar iki gruba ayrılıyor. İkisinin de adı Kur'an-ı Kerim'de amin olarak geçiyor. İşte Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki: "Amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün." Allah'a karşı amin olan bir kişinin Allah'a karşı takva olmadığı, takva sahibi olmadığı anlaşılıyor burada. Öyleyse inananlar, Allah'a inananlar bir, Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a inananlar iki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a İnananlar olarak iki bölümde mütalaa ediliyor. Kim aminu adıyla anılıyorsa ama bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir amin olan kişi ise o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. O kişinin gireceği yer ne yazık ki cehennem. Çünkü takva sahibi olmamış bir amini olan kişi o. Ve inanması onu hak mümin kılmıyor. Takva sahibi olmayan kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Allah Teala Kaf Suresi 32 ve 33. ayetlerde diyor ki: "Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzdifetül cenneti lil muttakin gayri vahid. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Li külli evvâbin hafîz." Bütün evvâb olanlar için, meâba ulaşanlar ruhlarını Allah'a ulaştıranlar için ve hafiz, başların üzerine bir muhafız gelen, o muhafız da muhafız altına alınan kişilerin hepsi için. Ne zaman bir insan muhafız altına alınır? Mürşidine tabiiyetinde. Ki bundan evvel cennete girmesi mümkün mü kişinin? Elbette. İnananlar iki gruba ayrılıyor. İnananlardan
Allah'a ulaşmayı dileyenler bir grup, dilemeyenler ikinci grup. Allah'a inanan insanlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabiliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu müesseseyi mutlaka dikkate almak mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek sizi hak mümin yapar veya sadece inananlar olarak kalırsınız. Öyleyse bir insan inanıyor diye Allah'ın cennetine giremez kaidesini hiçbir zaman unutmayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan bir kişi cehennemden Allah'a inanıyor diye kurtulamaz. Zaten insanların onları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün konularda şu anda ilimleri Kur'an'a ters düşüyor. Yani normal kanallardan din öğretimi yapan herkes için bu ne yazık ki bir vaka olarak çıkıyor karşımıza ve bizi hüzünle düşündürüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öğrendiğiniz din ilmi değil önemli olan. Öğrendiğiniz Kur'an ilmi önemli. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'ın ne söylediğine bakalım. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunun minel müşrikin. Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma. Takva sahibi olan bir kişinin tabiatıyla müşrikler olması mümkün değil. Ama ondan evvel o kişinin müşriklerden olduğu kesin. Allah'a ulaşmayı dile ki takva sahibi ol diyor Allah Teala. Böylece müşriklerden olma. Yani Allah'a mülaki olmayı dilemen seni kurtarır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a dostluk Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlar. Siz artık Allah'ın dostusunuz. Allah'ın kulu olduğunuz nokta, Allah'ın dostu olduğunuz noktadır. Tağutun standartlarının dışına çıktığınız zaman, ki Allah'a ulaşmayı dileyerek çıkabilirsiniz sadece, o zaman tağut okul değilsiniz, Allah'a kul oldunuz ve Allah'a dost oldunuz. Allah'ın velisi oldunuz. Veli, dost demek. Ve Kur'an-ı Kerim'de 7 kademe velayet var. Şimdi bu Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanlar
Dilemeselerdi ne olacaklardı? Onu bir gözden geçirelim. Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde o şirkte olanlardan bahsediyor Allah Teala. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte gizli şirkte olanların hüviyeti bu. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Gizli şirkte olanların her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki şeytan insanlara olan vaadini ya da hedefini gerçekleştirmek istediği şeyi kıyamet günü oluşturdu, gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Ne görüyoruz? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde de Allah Teala takva sahipleri olarak bir tek fırkadan bahsediyor. Rum 32'de de onun dışında kılan fırkalar ayrılmış herkesten bahsediyor. Bir tek fırka ve fırkalara ayrılmış olanlar. Musa suresinin 20. ayet-i kerimesinde bu tek fırkanın müntesiplerine müminler diyor Allah Teala. Demek ki diğerlerini hak mümin olarak kabul etmiyor. Onlar da Allah Teala'ya inanıyorlar. Ama inanmak başka şey, inanıp da Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dilemek başka bir şey. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhteva içinde hedefinize gideceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Çünkü görülüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamıyor. Cennetse sadece takva sahiplerine açık. Görülüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hak mümin olamıyor. Allah'a inanıyor mümin ama Allah'a inanan bir kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemedikçe hak mümin olamaz. Cennete giremez. Öyleyse hak mümin olmak Allah'ın velayetinin başlangıç noktasıdır. Kişi Allah'ın dostu olmuştur. Ondan evvel tağutun dostuydu. Tağutun kuluydu ve tağutun dostuydu. Burada Allah'ın dostu oluyor. Allah Teala'yı ona ruhunu ulaştırmak maksadıyla devreye alanlar, işte onlar hak müminlerdir. Yani ruhlarını bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenler, hak müminler onlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın evliyalık süreci, Allah'a dostluk süreci burada başlar. Bu küfürden kurtulmaktır. Bu dalaletten kurtulmaktır.
Öyle diyor Allah-u Teala. Allah'a tarafette olanları bırakır. Ama o tarafette olanlardan kim bize ulaşmayı dilerse biz onları kendimize ulaştırırız diyor Allah-u Teala. Tarafette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın koruyucu kalkanının altına giremezler. Şeytandan korunamazlar. Şeytan onları istediği gibi elinde oyuncak haline getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanın Allah'a dost olabildiği nokta burasıdır. Ondan evvel kim Allah'ın kuluysa o Allah'ın dostudur. Kim şeytanın kuluysa o şeytanın kuludur. Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen nuri ilez zulumati. Allah amenu olanları zulmetten nura çıkarır diyor. Allah amel olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Ve onları zulmetten nura çıkarır. Mine zulümati ilen nuri. Ama kafirlere gelince onlar tağutun dostudurlar. Ve tağut onları nurdan zulmete ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi küfürden kurtuluyor, dalaletten kurtuluyor, şirkten kurtuluyor. Fırkalar ayrılanlar, gizli şirkte olanlar. Bu konumuzun başlangıcı. Evliya olmanın birinci safhası. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a dost olmuştur. Allah-u Teala o kişiye Furkanlar verir. Gözlerinin ve görme hastasının irşat makamını gerçekten irşat makamı olarak görmesini ve kabul etmesini sağlar Allah-u Teala o kişiye. Kulaklarının ve işitme hastasının İrşat makamının söylediklerini işitmesini sağlar. Ve idrak hastasının irşat makamının söylediklerini idrak etmesini sağlar. Böylece bu kişi irşat makamının sözlerini işiten ve idrak eden birisi olur. Allah onun görme hastasındaki engellerini kaldırır, gözlerindeki engeli kaldırır, işitme hastasının engelini kaldırır, kulaklarındaki engeli kaldırır, kalbindeki ekinleti alır, yerine ihbat koyar ve idrak hastasını böylece irşat makamının sözlerini anlayacak bir seviyeye ulaştırır. Bir de kişi zikir yapmaya başlar. Allah-u Teala onun göğsünden kalbine Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesine göre nur yolunu açar. Onların göğsünü yararız diyor. Göğsünden kalbine nur yolu açarız diyor. Diğerleri ise karanlıkta kalırlar. İşte kişi zikir yaptığı zaman Allah-u Teala o kişinin yarılan göğsünden içeriye rahmet nurunu gönderir. Salavat attığı taşıyıcı sistem o da bir nurdur. Fakat
kalbin içinde bir görev alamaz. Fakat kalbe fazılları taşır ve rahmetleri taşır. Rahmet nurunu ve fazıl nurunu kalbe taşıyan salavattır. Kişinin kalbine başlangıçta yalnız %2 rahmet nuru girebilir. Sonra bu kişi nefsinin kalbindeki nurlar artarak devam edeceği için kalbi giderek nurlanır. İşte mürşide tabiiyetle beraber nefsin kalbine ulaşan nurların muhtevası birken ikiye çıkar rahmetle faz. Bir arada olur. Ama artık rahmeti getiren salavat nurları artık sadece fazıl taşımaya başlar. Fazıl nurları o kişinin nefsinin kalbinde %7'ye ulaştığı zaman mürşidine tabiiyet sırasında ikinci evliyalığa ulaşan, ikinci defa velayet makamına ulaşan kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır. İlk %7 fazıl birikimiyle zemin kattan ruh birinci kata yükselir. Burası nefse emaredir. Sonra ikinci defa %7 fazıl birikimi ruh ikinci gökkatına yükselir. Burası nefsi levamedir. Kişi nefsini levmetmektedir. Nefse emare kişinin hala kendisini kurtaramadığı, nefsinin emrinde olduğu bir devre. Ama ruh nefsi emarede kalbe 207 fazıl birikiminde birinci gökkatına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mülhime kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mardiye kişi nefs-i radiye kişi Allah'tan razı olur. Beşinci defa birikim nefs-i mardiye Allah da ondan razı olur. Öyleyse emmare, levvame, mülhime, mutmainne dördüncü kademeydi. Kişi doyuma ulaşır. Nefsinin kalbinde %28 fazla birikimi oluşmuştur. %2 de rahmet birikimi. Bu kişi bundan sonra Allah'tan razı olacaktır. Radiye 7% daha nur birikimi ve bir daha %7 nur birikimi nefs-i mardiye Allah'ın da o kişiden razı olduğu nokta. Böylece ruh 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. gök katlarını aşar. Nefsin kalbine son defa giren bu serinin tamamlanması için %7 nur birikimiyle kişi Allah'a ruhunu ilka eder, ulaştırır. Ruh Allah'a mülaki olur. Allah'ın zatında yok olur. İşte burada emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde kişi 5+2, 7 defa %7 nur birikir nefsinin kalbinde ve başlangıçtaki %2 nur birikimiyle beraber nefsindeki nurlar karanlıkları aşar. İşte bu nokta ruhun 7. gök katını aştığı

Var mı? Evet var. Kişiye Allah-u Teala gök katlarını göstermeye başlayacak. Tövbe-i Nasuh'a davet edecek onu. Böylece kişi muhlis olacak. Bu altıncı kademedir. Altıncı defa evliya olmak. Ve yedinci ve son kademe evliya olmak salah makamını ifade eder. Bu makama ulaşacak olan kişilerin günahlarını Allah-u Teala affeder, onlara salah nuru verir, o affettiği günahları sevaba çevirir ve onların iradelerini teslim alır. Bu noktadan sonra iradesini Allah'a teslim eden herkes için Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınma noktası oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim ruhunu ve kini nefsine ve iradesine Allah'a teslim etmişse o kişi irşat makamının sahibi olur. Burası velayetin yedinci ve son kademesidir. Kişi salihlerden olur. Ve irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. İşte yedi kademe velayet mertebesi Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle devam eder ve iradenin tesliminde tamamlanır. Baştan buraya kadar söz konusu olan muhtevada en üstün nokta iradeyi de Allah'a teslim edip Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınmaktır. İşte muhteva budur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve
1: Yani as-salavat Allah'a mesela ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühe. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha biz bizeyiz. Eyleliyiz, gönül gönüleyiz. Sevgili kardeşlerim, üç tane vücuttan oluşuyor.

diyoruz. Bu vücutlarımızdan bir tanesi nefs, bir tanesi fizik vücut, bir tanesi ruh. Sakın nefsle ruhu aynı şeyi zannetmeyin. Nefs, başlangıçta muhtevasında afetler olan ve bu afetlerden kurtulduğu takdirde ahsene ulaşabilecek olan bir özellik taşır. Öyleyse nefsiniz mutlaka üzerinde dikkatle durmanız lazım gelen, onu tezkiye etmek sürecinde çalışmanız lazım gelen, arıtmak mecburiyetinde olduğunuz bir vücudunuz. Bununla hepiniz vazifelisiniz. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi üzerinize farz. Allah'a verdiğiniz bir yemin var. Nefsinizi tezkiye edeceğinize, tasfiye edeceğinize, nefsinizi Allah'a teslim edeceğinize dair Allah'a verdiğiniz bir yemin var. Ezelde Allah Teala hepimizi bir araya getirmiş. Nasıl? Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını çıkarmış. Onun çocuklarından hepsinin sırtından onların kendi çocuklarını çıkarmış. Evvelce her nesil kendisinden sonrakilerin sırtlarından çıkarıldığı bir özellikle hepimiz Allah'ın huzurunda toplanmışız. Kalp gözümüzle Allah'ı görüyoruz, kalp kulağımızla Allah'ı işitiyoruz. Ve Allah-u Teala buyuruyor, Elestü bi Rabbiküm, Araf 172. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Buyuruyor. Kalu dediler ki, bela, evet. Hepimiz Allah-u Teala'ya diyoruz ki, evet, sen bizim Rabbimizsin. İşte Rabbimiz olan Allah-u Teala diyor ki, nefslerini onlara şahit tuttuk. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Öyleyse ben sizin Rabbiniz değil miyim kelimesi cümlesi yeter mi? Allah'ı Allah olarak kabul etmek zaten hepimiz onu görebilecek olan özellikle Allah-u Teala'nın huzurunda toplanmışız. Hepimiz görmüşüz. Hepimiz onunla konuşmuşuz. Kalbimizde işitmişiz. Kalbimizde cevap vermişiz. Bela diye evet demişiz. Yeter mi bu? Kurtuluş için yeter mi? Nefslerimizi Allah Teala bizi neden şahit tutuyor? Öyleyse başka bir şey var. Kıyamet günü biz bundan haberdar değildik diyecek olan birisi bir iddia ile karşı karşıya olmak durumunda. Yani sana bu emir verildi ama sen onu yerine getirmedin. Neden dendiğinde ben bundan haberdar değildim diyebilmek imkanından Allah-u Teala bizi men ediyor. Onun için de nefslerimize şahit tutuluyoruz. Yani nefslerimiz Allah'a bir söz vermiş olmalı. İşte ruhumuz da, veçimiz de, nefsimiz de ezelde Allah'a gerçekten söz vermişler. Nefsimizin yeminine Kur'an-ı Kerim'de yemin diyor. Ruhumuzun yeminine misak diyor. Fizik vücudumuzun yeminine ahd diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bakalım ne diyor Kur'an-ı Kerim? Diyor ki Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde külli nefsin
bima kesebet vehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nesler rehinedirler diyor Allah Teala. İktisap ettikleri derecelere karşılık olarak rehinedirler diyor. Ama yemin sahipleri hariç diyor Allah Teala. Yemin sahipleri yeminlerini yerine getiren nesler, onlar cennete olacaklardır diyor. Öyleyse bütün nesler iktisap ettikleri derecelere uygun standartlarda rehinedir. Ama sonra bu rehinelikten kurtulacak ve Allah'ın cennetine girecektir. Cennette olacaktır kimler? Yeminlerine sahip çıkanlar. Yeminlerini yerine getirenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefslerimiz Allah'a yemin vermiş. Peki kim kurtulacak nefslerden? Hangi nefsler kurtulacak? Allah Teala Şem suresinin 9. ayet-i kerimesine diyor ki: "Kat eflaha men zekkaha." O kişiler ki onun nefslerini tezkiye ettiler, onlar kurtuldular, felaha erdiler diyor. Öyleyse nefsini tezkiye eden felaha erer. Konumuzda nefs tezkiyesi. Konunun merkezinde bu ayet var. Kat eflaha men zekkaha. Bu Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi. Şems suresinin 7'sini, 8'ini ve 9'unu beraberce söylemekte konunun tam anlaşılması için fayda var. Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha. Şems 7. O nefse kasem ederim ve onu sevva edene diyor. Dizayn edene. Ona şekil verene, biçim verene. Şems 8'de de diyor ki فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَهَا. Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru o nefse ilham edilir. قَدْ اَفْلَاهَا مَنْ زَكَّاهَا. Onlar ki tezkiye oldular, felaha erdiler. Burada söz konusu olan şey nefs. 3 ayet buradan bu noktaya ulaşıyor. Ve Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde birleştirdiğimiz zaman Allah'a yemin verilen, yemin veren nefsler bu yeminlerini yerine getirdikleri takdirde felaha eriyorlar, cennete ulaşıyorlar. Yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor. Öyleyse bir nefsin Allah'a verdiği yemini demek ki nefsi tezkiye etmek. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki nefs konusunda فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Yani nefsi Allah'a özelde yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve bu yemini gerçekleştirmek üzere nefsini tezkiye etmiştir. Ve ruhu da Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de nefs tezkiyesi diye bir olay var. Peki bu nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Ruhumuz Allah'a misak vermiş. Rab 20 ve 21. ayetlerde Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini
ifa ederler. Yani ruhlarında, beklerinde, nefslerinde, iradelerinde de Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَاقِ Ve minsaklerini nakletmezler, minsaklerini bozmazlar. Yani minsaklerini mutlaka yerine getirdiler. Özellikle minsaklerini yerine getirdiler manası var. Çünkü arkadan minsakin ne olduğunu veriyor Allah-u Teala. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Vasıt ederler diyor. Vuslat kelimesi, risal kelimesi, vasıl olmak fiili buradan geliyor. Bir yere ulaşmak anlamına geliyor. Ruhu Allah'a vasıl etmek, ulaştırmak. Bu vasalat kelimesi buradan geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse ruhumuz Allah'a misak vermiş. Nitekim Rad Suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar evvelce Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Evvelce Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Sonra da fizik vücudumuzun ahdi söz konusu. Yasin 60 ve 61'de Allah Teala bu hususu anlatıyor. Allah Teala buyuruyor: "Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adun mubin ve enim buduni hâzâ sıratı mustakim." Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak sadedinde insanlardan aldığı bir ahd var. Fizik vücudumuz için. Allah'ın Ademoğulları adını verdiği şeyler bizim Adem Aleyhisselam'ın sulubundan gelen bizim fizik vücutlarımızdır. Öyleyse yemin, misak ve ahd. İşte konumuz bu üç tane yeminden, yemin adı verilen husus. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Nefsimizin tezkiye olması ve tasfiye olması. Aslında tasfiye de tezkiyenin üst bölümünü ifade eder. Ama genel anlamda Kur'an-ı Kerim'de geçen tabir hep tezkiyedir. Nefsin temizlenmesi, nefsin aklanması, nefsin afetlerden arınması. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor nefsimiz için? Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esveli safiline reddettik diyor Allah-u Teala. Esveli safiline Allah'ın reddettiği bir nefs söz konusu olabilir. Ahsene ulaşmış bir nefs söz konusu olabilir. Ve nefsin özelliği
ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle, hususiyetle yaratılmış olmasıdır. Öyleyse bütün insanların nefsi ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yaratılmış. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepimizin nefsi ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yaratılmış. Ahsen olduğu zaman nefsiniz, siz ihlas makamının sahibi olursunuz. Ahsen takvanın sahibi olursunuz. Nefsiniz Allah'a teslim olur. Bütün afetleri yok olur, yerine ruhun hasretleri gelip yerleşir. Nefsin yapısını incelediğimiz zaman neden nefsimizin Allah'a yemin verdiğini daha iyi anlarız. Nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. 19 tane afetten oluşmuştur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan, hasislik, cehalet, kibir vesaire. 19 tane afet, hepsi de karanlıklarla temsil edilir. Ve herkesin kalbinde mutlaka küfür kelimesi yazar. Küfür kelimesi karanlıkları nefsin kalbinde tutacak olan bir cazibe merkezidir. Ne zamanki kişi Allah'ın yoluna revan olacaktır, ruhunu Allah'a ulaştıracaktır, o zaman Allah-u Teala o kişinin kalbindeki küfür kelimesini alır, kalbin içine imanı yazar. Muradı ne? Böyle yaparak nefsi tezkiye etmek, tasfiye etmek ve böylece ruhu da, veçhi de, nefsi de, daha sonra iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz nefs tezkiyesi. Öyleyse nefsimizi tezkiye etmek sadedinde bir muhtevaya bakıyoruz. Nefsin tezkiyesi. Öyleyse hangi istikamette bir gayretin sahibi olmalıyız? Nefsin tezkiyesi bütün insanlara Allah'ın farz kıldığı bir husus. Bütün insanlar nefslerini tezkiye etmek sadedinde vazifeli kılınmışlardır Allah-u Teala tarafından. Gerçekten farz mı? Bakınız ne diyor Allah-u Teala Maide 105'te. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurukum men dalle izahtedeytum. Ey amin olanlar diyor Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize farzdır. Siz nefsinizi tezkiye etmeye başladığınız zaman, nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Ayet-i Kerime nefs tezkiyesine başlayan bir insanın hidayet üzere olduğunu söylüyor.
biliyorsunuz iki tane temel faktör var. Birisi hidayet, birisi dalalet. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Herkes dalalettedir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşitlerine ulaştıkları zaman 14. basamakta tabiyetlerini tahakkuk ettirdikten sonra hidayet üzere olurlar. Ondan evvel dalalettedirler. Öyleyse bir insanın dalaletten kurtulmasıyla hidayet üzere olmasıyla nefs tezkiyesi arasında kesin bir ilişki var. Maide 105'te Allah'ın söylediği husus nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek sorumluluğu üzerinizdedir. Siz nefs tezkiyesi yaparak hidayet üzere olduğunuz andan itibaren, yani siz hidayette olduğunuz andan itibaren, hidayet üzere olduğunuz, hidayete adım attığınız andan itibaren, henüz hidayete ermediniz ama hidayete adım attığınız andan itibaren dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Neden? Çünkü başınızın üzerinde aynı anda devrin imamının ruhu oluşur. Oluşursa ne olur? Devrin imamının ruhu sizin mümin olmanız için yeterli sebep teşkil eder. Nefs tezkiyesine başlamanız için yeterli sebep teşkil eder. Ve böylece tabiyetiniz dalaletten hidayete adım atmanızdır. Öyleyse evvela her şeyden evvel şunu görüyoruz. Nefs tezkiyesi sadece hidayette olanların yapabileceği bir şeydir. Öyleyse hidayete adım attığınız yer mürşidinize tabi olduğunuz noktadır. Ondan evvel herkes dalalette. İşte 10 tane ayet-i kerime nefs tezkiyesinin başladığı yer hidayet asıldır diyor. Ondan evvel tüm insanlar dalalettedir diyor. Kasıs elini. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabidirler. Kim Allah-u Teala'nın davetçisine değil de hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır? Tabi olmayanlar dalalettedir. Taha 123'te Allah-u Teala aynı şeyi şöyle söylüyor. Ve insanlar diyor size hidayetiniz gelecek. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece o, onlar dalaletten kurtulurlar ve şakire olmazlar. Keyf 17. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur. Câsiye 23. Habibim, o nefslerini, nefslerinin hevasını kendisine ilah edilenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmi üzerine dalalette bırakır. Nefslerinin hevasını kendilerine ilah edinenler, yani nefslerin hevasına tabi olanlar. Kasıtlı ne diyordu Allah Teala? Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olanlar, onlar dalalettedirler.

5. Telaret ayet-i kerimesi Cuma 2. Allah bütün kavimlerde müminler arasında Resul bahsi der. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların neslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye bu Resul'e tabi olmadan evvel onlara apaçık bir dalalet işlediler. Tabiyet yoksa dalalet mutlaka var. Görüyorsunuz ki burada Allah Teala nefs tezkiyesinin tabiyetle mümkün olduğunu söylüyor. Ayet son derece açık. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların neslerini tezkiye etsin diye. Öyleyse tabiyet nefs tezkiyesinin kesin hükmüdür. Tabiyet yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Âl-i İmrân 164'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Müminlerin başlarının üzerine nimet olsun diye Resul bahsederiz diyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların neslerini tezkiye etsin diye, gene neslerini tezkiye etsin diye geçiyor. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlara paçık bir dalalet içindedirler diyor. Dalalet içindedirler diyor. 6 ayet oldu. Bunlardan 5 ve 6. ayetler tabiyetin dalaletten kurtulmanın nefs tezkiyesinin başlangıcı olduğunu söylüyor. Yedinci ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçisine tabi olmayanlar, onlar tabiyete reddettikleri için apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala ve Allah'ı aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar diyor onlar. Davetçinin reddedilmesi, tabiyetinin reddedilmesi. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. O kavimlerdeki insanların şeytana kovulmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar noktasına ulaşsınlar diye. Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler, tabi olmuşlar. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Zümer 23'te de diyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Yani kişi dalaleti seçtiği için onlar için bir hidayetçi olmuyor. Sevgili izleyiciler, dinleyiciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde dedim ki tabiniyet asıldır. Nefs tezkiyesinin başlangıcı. Araf 186'da Allah Teala diyor ki Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. İsyan edenlerin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi Allah'a isyan etmiş olanlardır. Ve isyan edenleri dalalette bırakır, onlar için hidayetçi yoktur diyor. Zaten adamlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. O zaman Allah Teala onlara niçin hidayetçi tayin etsin? Onlar nefslerini tezkiye etmeyi dilemiyorlar. Niçin hidayetçi tayin etsin? Nefslerindeki afetler sebebiyle, afetlerden bir tanesi de isyan. İsyan hüviyetinin sahipleri ve mürşitlerine ulaşamıyorlar. Ulaşsalar isyan müessesesi adım adım yok olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gördük ki 10 ayet-i kerime dalalette olanlar nefs tezkiyesine başlayamazlar. Mürşide, Resul'e nefsler tezkiye olsun, tasfiye olsun diye ulaşılır. Tabiyet tezkiyenin başlangıcıdır. Öyleyse
sıfırdan bu başlangıç noktasına birkaç cümleyle inşallah ulaşalım. Biliyorsunuz İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olayların değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirmeye insanların bakış açısı Allah'ın o kişiyi seçmesine veya seçmemesine sebebiyet verir. Ve Allah-u Teala kimi seçerse bu ikinci basamakta seçer. Kalbinde zevk olmayanları seçer. Kalbinde maraz olmayanları seçer. Allah'ın ayetlerini tekzip etmeyenleri, inkar etmeyenleri, kesmetmeyenleri seçer. Yeryüzünde fesat çıkarmayanları seçer. Kalbinde hayır gördüklerini seçer. Kalbinde zevk olanları seçmez. Kalbinde hastalık olanları, maraz olanları seçmez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın seçtiği bir kişi Allah'a ulaşmayı mutlaka diler mi? Hayır. Mutlaka dilemez. Ama seçtiklerinin büyük kısmı mutlaka diler. Ve dilerse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan vardır artık. Kurtuluşa ehil olmuştur. Kurtuluşu elde etmiştir. Mutlaka o cennete girecektir. Allah Teala rahim esması yok tecelli eder. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicabı mesureyi yok eder. Kulaklarındaki vakrayı yok eder. Kalbindeki ekimeti yok eder. Yerine ifat koyar. Ne olur? Kişi görmezken görmeye başlar. Kulakları de vakra olduğu için işitmezken, manaya varamazken irşat makamının sözlerinin manasına varmaya başlar. Ve kalbinde ekimet vardır kişinin. Ve bu ekimetle o kişinin kalbi en güzele ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyi en güzel standartlarda dizayn etmiştir. Kişi görmeye, işitmeye, idrak etmeye başlar. Ardından Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin kapısını Allah'a çevirir. Daha sonra o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi için bir nur yolu açar, göğsünü şerh eder kişinin. Sonra kişi zikir yapar ve bu açılan yolu takip eden Allah'tan gelen rahmet ve fazl kişinin kalbine ulaşır ama kalp mühürlüdür. Mühürden içeri giremezler ama rahmet nurları sızabilir. Bu sızma %2'ye ulaştığı zaman kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaşan kişi Allah'tan mürşidini istediği zaman ki mutlaka mürşid isteği o kişiye Allah Teala tarafından verilir. Talep ettiği zaman da Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Bazen talep etmeden de gösterir, defalarca gösterir. Ne oldu? Bu kişi Allah'a ulaşmayı denedi. Allah'tan 10 tane İhsan oldu. Bu ihsanla mürşidine ulaştı. Çünkü o talep etti Allah-u Teala'dan mürşidini görmeyi. Talep etmese de Allah-u Teala ona mutlaka gösterecektir. Ama o zaten mürşide ulaşmak için kalbinde gerekli talebi oluşturan bir insandır. Allah onun kalbine koyduğu her şeyle onu irşada, İrşat makamına yaklaştırmıştır. O kişi tabi olmak için içinde dayanılmaz bir arzu barındırır. Mutlaka tabiyeti ister. Allah'ın evliyası olmak onun için artık bir tutkudur. Vazgeçilmez bir husustur. Bu minval üzere bu kişi mürşidine ulaşır. Peki ne oldu?
Konumuz nefs tezkiyesi. Bu noktaya kadar nefs tezkiyesi var mı? Hayır, yok. Ama şartların hazırlanması var. Nefs tezkiyesi yapacak olan bir kişinin kalbinde ekinetin alınması lazım. Bir, kalbe ihbat konması lazım. İki, kalbin nur kapısının Allah'a döndürülmesi lazım. Üç, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun Allah-u Teala tarafından açılması lazım. Dört, ama üç şart daha lazım. Kalbin mührünün açılmış olması, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, kalbin içine iman kelimesinin yazılması. Bunlar tabiyetten sonraki işlemler. Kişi büyük bir tehalüple, vazgeçilmez bir taleple mürşidine ulaşmayı biliyor. Ve biliyor ki Allah'ın bütün evliyası, bütün o manevi güzellikleri yaşayanlar mutlaka mürşidlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Tabiyet asıl. Dalaletten hidayete adım atmak için tabiyet asıl ve bütün Allah'ın evliyası hepsi hidayette olanlar. Öyleyse ne diyordu Cuma ikili alimden 164? Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalaletteydiler. Ve Resullere niçin tabi oluyorlar? Resullere tabi olmalarının sebebi Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Öyleyse tabiyet tahakkuk ediyor. Ne olur? Tabiyet oluşunca o kişinin bir tane şahitiminde tabiyeti gerçekleşir. Ve Allah ona 10 tane ihsanda bulunur, nimette bulunur. Bir devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde oluşur. Oluşması demek, Mücadele 22'ye göre kalbin içine iman yazılması demek. Ve Allah-u Teala o kişinin kalbini, mührünü açar. İkinci nimet. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimet. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimet. Ve o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Beşinci nimet. Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmek üzere. Kişinin nefsi nefs tezkiyesini başlar. Allah'a verdiği yemini gerçekleştirmek üzere. Kişinin fizik vücudu nefsin tezkiye oranına paralel olarak afetlerden temizlenmesi demek nefsin tezkiyesi. Afetlerden temizlenme oranına paralel olarak fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefs tezkiyesi diye bir olayı yaşamaya başlarız. Nefs tezkiyesinin anahtarı zikirdir. Zikir üzerimize farzdır. 118'de Allah-u Teala Veskül ismi Rabbike buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenüskürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'a çok zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Nisa 103'te Feskürallâhe kıyâmen ku'udem ve alâ cunubihim buyuruyor. Allah-u Teala cunubihim buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Daimi zikirde farz. Ve zikir yapıyorsunuz. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ediyorsunuz. Bu tekrarın
muhtevasında. Allah kelimesinin vücuda getirdiği bir işlev var. Kim Allah kelimesini tekrar ederse o kişinin kalbine mürşide ulaşma noktasından evvel sadece rahmetle faz ulaşır. Eğer Allah'ın göğüsten kalbe açtığı yol yoksa, ondan evvelki safhadaysa kişi, Allah'tan gelen rahmetle faz kişinin göğsüne kadar gelir. Yol olmadığı için kalbe giremez. Tekrar geriye döner Allah'ın katına ve sonsuz bir akım hasıl olur. Devamlı Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir. Kişinin göğsüne kadar gelir. Oradan tekrar Allah'ın katına geri döner. Kişinin iç dünyasında hiçbir değişiklik oluşturmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ama kişi yedi tane kalp şartına sahipse, yani mümin olmuşsa, nefs tezkisi sadece müminlerin yapabileceği bir işlemdir. Ne diyor Allah Teala Mümin Suresi'nin 40. ayet-i kerimesinde? Onlar ki mümindirler, nefs tezkisi yaparlar, amel-i salihat işlerler. İşte onlar mümindirler. Onlar ki nefs tezkisi yaparlar, nefslerini tezkiye ederler, amel-i salihat yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri cennetine ulaştıracaktır diyor. Nefs tezkiyesinin yedi kalp şartı. Kalbin içindeki ekinliği Allah'ın alması, kalbin içine ihbat koyması, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açması, kalbin mührünü açması, kalbin içindeki küfür kelimesini alması, kalbin içine Allah'ın imanı yazması. Bu yedi şart varsa nefs tezkiyesi vardır, yoksa nefs tezkiyesi olmaz. Öyleyse nefs tezkiyesinin başlangıç noktası demin işaret ettiğimiz dalaletten kurtulmak, hidayete adım atmak, yani tabiyet. Tabiyet yoksa dalalet devam ediyor demektir. Dalalet devam ediyorsa nefs tezkiyesi yoktur. Tabiyetten sonra nefs tezkiyesinin başladığını söylüyor Allah Teala. Cuma 2'ne Âl-i İmrân 164'te, aynı zamanda Bakara 151'de. Hepsi bu üç ayet nefs tezkiyesinin tabiyetten sonra başladığını söylüyor. Öyleyse zikir yapıyoruz. Zikir yapınca bu yedi tane kalp şartının sahibi isek, tabiyetimizi tamamlamışsak, ruhumuz Allah-u Teala'ya doğru yola çıkmıştır. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından rahmetle fazla, rahmetle salavat isimli iki grup nur geliyor. Göğsümüze geliyor, göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Allah'ın göğsümüzü yararak, şerh ederek kalbimize ulaştırdığı yoldan, kalbimize açtığı yoldan Allah'ın rahmetiyle, fazla rahmetiyle salavatı, iki grup nur kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin mührü artık Allah-u Teala tarafından açılmış. Bu hareketli hale gelen mührün üzerine rahmetle faz ve rahmetle salavat, yani dört ünite nur baskı yapıyor. Bu baskıyla mühür zulmani kapıya kadar aşağı iniyor. Zulmani kapı nefsimizin, kalbinin alt tarafında olan, şeytanın karanlıklarını ayaklarımızdan kalbimize kadar ulaştırdığı bir kapı. Aşağıya bakıyor. Şeytanın karanlıklarının kalbimize ulaştığı yere bakıyor. Şeytan yerden, toprağın altından gönderir karanlıklarını. Ve kalbimize ulaşan bu karanlıklar nefsimizin kalbini devamlı kapkaranlık tutarlar ve kalpte tutulurlar küfür kelimesi sebebiyle biz küfürdeyken. Ne zaman ki mümin oluruz, küfür kelimesi kalpten gider, karanlıkları nefsimizin kalbini tutacak olan bir çekim gücü artık kalmamıştır. Tam aksine nurları, faziletleri, fazılları
nefsimizin kalbinde tutacak olan, kendisine rapt edecek olan iman kelimesini Allah kalbimize yazmıştır. İman kelimesi bir cazibe merkezidir. Bir çekim merkezidir ve fazılları kendisine çeker. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi sadece müminler içindir. Kalbine iman yazılmayan hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Neden yapamaz? Çünkü nefsinin kalbinde iman kelimesi yoktur. Yoksa ne olur? Yoksa o kişinin kalbinde iman kelimesinin yapabileceği işlemi hiçbir vasıta yapamaz. O kişinin kalbindeki iman kelimesi zikrettiğiniz zaman Allah Teala'dan gelen rahmet, fazl ve salavattan fazılları etrafında toplamaya, kendisini yapıştırmaya başlar. Bu çekim %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşır. Bu süreç içinde ne olur? İlk zikrinizi yapıyorsunuz. Nefsinizde 7 tane kalp şartı oluşmuş, başınızda devrinin ruhu var ve nefs tezkiyesi yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, farz ve salavat partikülleri göğsünüze, oradan kalbinize ulaşıyor. İman kelimesi toplamaya başlıyor fazılları etrafında. Dikkat edin, birkaç dakika içinde nefsinizin kalbi tamamen nurlardan ibaret olur. Çünkü karanlıkları nefsin kalbine çekecek olan küfür kelimesi artık o kalpten alınmıştır. Öyleyse karanlıkların dayanağı yoktur. Nefsinizin kalbine iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak gelen nurlar, faziletler orada tutulur iman kelimesi tarafından çekildikleri için. Ama karanlıkları tutacak bir güç yoktur. Onun için bunlar yerleşirken karanlıklar kalbi terk etmek mecburiyetindedir. Kalp pırıl pırıl aydınlanır. %100 aydınlanır. %100 nurla dolar. Zikir devamınca. Ve nefsin kalbinde birikim başlar. %1, %2. Bu birikimin %7 olduğunu düşünelim. Ve zikir yapan kişi %7'nin birikimine sahip olan birisi zikrini bitirdi. O günkü zikrini bitirdi. Ne olur? Rabbani kapının üzerinde olan başlangıçta ama şimdi zilmani kapıyı örten mührün üzerine rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı birdenbire durur. Neden? O kişi zikri tamamladığı için artık zikretmiyor. Zikretmediği için Allah'ın katından rahmetle, fazl ve selavat partikülleri gelmez, nurları gelmez. Gelmeyince mührün üzerindeki baskı kalkar. Kalkarsa ne olur? Aşağıdan bastıran şeytanın karanlıkları, zulmeti, nefsin afetleri kalbin içine girerler. İman kelimesinin kendisine çektiği ve yapıştırdığı %7 nur orada kalır. %5 ise %5 kalır. Yapıştırdığı ne kadarsa o kadar nur kalır. Geri kalan nurlar kalbi terk ederler. Çünkü nurlar orada belli bir miktardır. Ama karanlıkların arkası geniş. Nurlar %7 ise karanlıklar İkide huşudan alınan rahmet %9, %91 kalbin içi boşalacaktır. Çünkü iman kelimesinin çekim gücü sadece %7'yi tutabiliyor kendisinde. Evvelce de %2 rahmet var. Geri kalan kesim karanlıklarla doldurulacaktır. Böylece o kişi evvela %7 nur birikiminde nefs-i emmareye ulaşır. Ve bir rehine olan nefs uzaktan kumanda sistemiyle birinci gök katının kapısını açar. Ruh birinci gök katına ulaşır. Nefs-i emmare o kişinin kalbinde %7 nur birikimini ifade eder. Ve nefs bir rehine olarak
ancak birinci gökyüzünün kapısını açabilir. Nefs-i Emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade buyuruluyor. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam, yani tezkiye edemem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Allah'ın rahim esması nefs tezkiyesinin işaretini taşır. Allah-u Teala rahim esmasının ve rahman esmasının sahibidir. Rahman esması herkes içindir. Ama rahim esması sadece nefs tezkiyesini yapabilecek olanlar içindir. Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. Başkaları rahim esmasından faydalanamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse rahim esmasından sadece onlar faydalanır. O rahim esmasıdır ki kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için onu nefs tezkiyesini gerçekleştirebileceği bir hedefe ulaştırdı. Sevgili öğrenciler, bilenler, dinleyenler, %7 ır birikimiyle nefse emare tamamlandığı zaman o kişinin ruhu birinci gökyüzüne kadar çıkmaya başlar. Nefsinin kalbinde %7 fazıl kalıcı olarak sağlam bir şekilde iman kelimesinin etrafına yerleşmiştir. Karanlıklar ne kadar güçlü olarak gelirlerse gelsinler, bu %7'yi oradan söküp çıkaramazlar. Çünkü onları tutan bir kelime var orada, Allah'ın yazdığı bir kelime, iman kelimesi. Onun çekim gücü etrafında bu nurları, fazılları tutuyor. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine girmezse demek, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Acaba Allah Teala burada ne demek istiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Şimdi düşünün, bir insan tezkiye olmak istiyor. Ama tezkiyenin şartlarını yerine getirmemiş. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilememişse Allah Teala onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi almamış, kulaklarındaki bakrayı almamış, kalbindeki hikmeti almamış, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmemiş, göğsünden kalbine nur yolunu açmamış, kişiyi mürşidine ulaştırıp da onun kalbinin mührünü açmamış, kalbindeki küfür kelimesini almamış, kalbinin içine Allah imanı yazmamış. Bu kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın, zikir ona hiçbir fayda vermez. Zikir onu nefs tezkiyesine ulaştıramaz. Öyleyse böyle bir insanın nefs tezkiyesini gerçekleştirebilmesi mutlaka Allah'ın yardımını gerektirir. Allah'ın yardımı olmazsa, yani bu söylediğim işlevleri Allah-u Teala o kişide tamamlamamışsa, o kişi ne yaparsa yapsın nefsini tezkiye edemez.

ve amel-i salihata başlarsa Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Tövbenin, mürşidin de yapılan tövbenin kişiyi mümin kıldığını ve bu mümin kılınmakla nefs tezkiyesinin başlayacağını söylüyor Allah Teala. Kişi mümin olmamışsa, kalbinin yedi tane kalp şartı tahakkuk etmemişse, ki yedi kalp şartını da Allah tahakkuk ettirir, kişinin Allah'a ulaşmasını dilemesi üzerine ve gene kişinin talebi üzerine Allah onu mürşidine ulaştırır. O standartlarda kişinin ulaşabildiği o noktada kişinin talebinin Allah'ın o istikametteki yardımıyla bir yerlere ulaşması söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı talep etti. Allah kalp şartlarını dizayn etti. Dört tanesini. Allah o kişide irşat seviyesini, mürşit seviyesini oluşturdu. Kişi irşat makamına ulaşmayı diledi. Canı gönlünden diledi ve hacet namazını kıldı. Kılmasa da Allah Teala onu gösterir. Kılarsa mutlaka gösterir. Kişi mürşidine ulaştıktan sonra kalbi son üç şartı da gerçekleştirdi. Ve kişi nefs tezkiyesini yapabilecek olan bir özellikle donatıldı. Görüyoruz ki Allah Teala kişinin nefs tezkiyesini yapabilecek olan şartları onda oluşturuyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah gerekli şartları oluşturuyor. Eğer bu söylediğimiz şartlar oluşmasaydı o kişi hiçbir zaman nefs tezkiyesini yapamayacaktı. Görüyorsunuz ki şartları oluşturan Allah o kişinin nefsinde nefs tezkiyesini yapabilecek olan bütün şartlar böylece tamamlanıyor. Kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen nurlar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. İşte böyle bir toplanma, nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafındaki toplanma nefs tezkiyesinin temelini teşkil eder. Nefs tezkiyesi bu demektir. Nefs tezkiyesi nefsin kalbinde Allah'ın fazıllarının iman kelimesinin etrafında toplanması demektir. Bu toplanma adım adım daha güzele doğru gider. Daha çok nefsin kalbini doldurur. Ama görüyorsunuz ki bunu yaptıran Allah'tır. Şartları olgun hale getiren, şartları en güzele ulaştıran Allah'tır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bu konuda bütün şartları bir araya getiriyor. Yedi tane kalp şartı art arda tahakkuk ediyor. Nefs tezkiyesini sağlayacak olan şartlar. Ve tabiatıyla buna en büyük ibadet olan zikrin sebebiyet vermesi söz konusu. Sadece zikir yaptığınız zaman başlangıçta rahmetle fal, irşat makamına ulaşıp tabiyetinizden sonra rahmetle fal ve rahmetle salavat içinde dört grup nur size gelecektir. Rahmetle salavatın gelebilmesi ancak kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de tabiyetini gerçekleştirdikten sonra, hidayet üzere olduktan sonra mümkündür. Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki

Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara 157. İşte hidayete erecek olanlar onlardır. Hidayete erenler onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Kimlerin üzerinedir? Hidayete erecek olanların üzerinedir. Öyleyse hidayet başlamadan rahmetle salavat o kişinin kalbine girmiyor. Rahmetle farz girebiliyor sadece. Ancak kişi hidayet ehli olduktan sonra, hidayet üzere olduktan sonra 10 tane İhsan ve mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdikten sonra nefs tezkiyesi başlayabilir. Nefsin hidayeti başlayabilir. Öyleyse görüyoruz ki nefsin hidayetinin başladığı nokta o kişiye salavat nurlarının gelmeye başladığı nokta, o kişinin Allah'a doğru yola çıktığı nokta. O noktadan itibaren Allah'ın gönderdiği nurlar rahmet ve fazlın ötesinde rahmetle salavatı da ihata ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın nefs tezkiyesi konusunda bir sohbeti Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Böylece görüyoruz ki nefs tezkiyesinin başladığı nokta hidayetin de başladığı nokta, tabiyetimizin gerçekleştiği nokta, bütün kalp şartlarının hazır olduğu nokta. Ve nefs tezkiyesi başlıyor. %1, %2 derken %7 nispetinde nur ve nefsi emmare. Nefsi emmare, nefsi emreden nefs kademesi. Başta nefsin kalbindeki afetler %100 şerri emrediyordu. Çünkü nefsimizin kalbinde sadece afetler vardı, %100. Küfür kelimesi vardı. Küfür kelimesi karanlıkları kendisine çekiyordu. Şimdi ne oldu? Nefsimizin kalbinde %7 afet yok oldu. Kapı dışarı edildi. Yerine nefsimizin kalbine %7 fazilet birikimi oluştu. %2 de rahmet birikimi var. Onu neticede hesaba katacağız. Şimdi fazilet birikimlerine paralel olarak nefsin kalbinde emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, madiye, tezkiye adlı 7 kademelik bir temizlenme işlevi yürüyecek. Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Fizik vücudumuzun rehinesidir. Fizik vücudumuz uykuya dalmadıkça bir, fizik vücudumuz bayılmadıkça iki, fizik vücudumuz ölmedikçe üç. Nefsimiz fizik vücudumuzu terk edemez. Fizik vücudumuzun içinde nefsimiz bir esirdir, bir rehindir. Niçin rehindir? Eğer nefsimiz kendine düşenleri yapmazsa ruhumuz Allah'a ulaşamaz. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması sadedinde nefsimiz mutlaka kendisine düşen görevi yapmak mecburiyetindedir. Tezkiye olmak mecburiyetindedir. Ruhumuzun Allah'a ulaşması nefsimizin tezkiyesine %100 bağımlı. Nefsimizin tezkiyesine paralel bir vuslat olayı tahakkuk edecektir. Nefsimizin tezkiyesine paralel bir fizik vücudun teslim olayı gerçekleşecektir. Nefsimizin tezkiyesine paralel bir nefs teslimi gerçekleşecektir. İşte %7 nur birikimiyle nefsi emmare
tamamlandı. Ruhumuz birinci gök katında. Nasıl? Nefsimizin kalbi %7'nin rükünü tamamladığı anda rehine bir yetkinin sahibi olur. Uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibi. Birinci gök katının kapısını açar ve ruhumuz birinci kata ulaşır. Diğer ruhlarla beraber saf halinde yükselerek hepsi birinci kata ulaşırlar. Orada secde edeceklerdir. Nefsimiz %7 nur birikimini gerçekleştirmiştir. Sonra daha çok zikredeceğiz. İrşad makamının verdiği talimata uygun olarak zikrimizi arttıracağız. Daha çok zikredeceğiz. Ve bu daha çok zikirle nefsimizin kalbinde %8, 9, 10 diye fazilet birikimi artacaktır. İman kelimesinin etrafında faziletler böylece ikinci bir %7 birikimi bir gün tamamlayacaktır. Burası nefs-i levvamedir. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala. O levvame nefse kasem olsun diyor Allah-u Teala. Levmetmek, kınamak demek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsimizin kınanması söz konusu. Öyleyse böyle bir düzende nefsimizi kınadığımız bir noktadayız. Nefsimizi suçluyoruz. Ama bir taraftan da nefsimiz bize gene yanlışlıkları yaptırıyor. Nefsimizi kınamamız bizi kurtarmıyor. Nefsimizi kınıyoruz ama yanlışlıkları da yapmaya devam ediyoruz. Çünkü henüz duruma hakim değiliz. Nefsimiz üzerimizde hüküm sahibi. Ve nefsimizin kalbinde ikinci defa nur birikimiyle ruhumuz ikinci katta nefsi levvameye ulaştık. Nefsimizin kalbindeki nurlar devamlı artıyor. Ne demek istiyoruz? Nefsimizin afetleri, Allah'ın bütün emirlerini reddeden, asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibi. Afetler karanlıklarla temsil edilirler. Ve şeytan afetlere onları azdırıcı hüviyette yardımcı olur. Yani şeytanın hedefi afetleri azdırmak suretiyle insanlara devamlı günah işletmektir. Madde bir. Ve daha ötede bu günahı işlettikten başka o kişiyi devamlı huzursuz kılmaktır. Onun için nefsin yapısına dikkat edin. Nefsin yapısı başlangıçta %100 afetlerle örülü olmak. Bu afetlerin de muhtevası Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak, yasak ettiği fiilleri işleyecek şekilde. Yani afetler buna göre yaratılmış. Şeytanla işbirliği halinde olmak üzere. Onun ekmeğine yağ sürecek şekilde dizayn edilmiş Allah-u Teala tarafından. İşte böyle bir noktada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir noktada Allah-u Teala'nın dizaynında şunu görüyoruz. Kişinin nefsinin kalbi zaten kötülüğe dönük. Şeytan da onları azdırıcı bir özellik taşıyor. Azdırma istikametinde onlara telkinde bulunuyor, tesir ediyor, kandırıyor. Davetle kandırıyor. Üzerinde şeytanın nefsimizin afetleri üzerinde bir sultası, bir hakimiyeti söz konusu değil. Ama kandırmak için, ona günah işletmek için elinden geleni yapar. Ne kadar çok insan kendisiyle beraber cehenneme giderse şeytan için o kadar güzeldir. Bundan memnuniyet duyar. Ve bir gün
Üçüncü defa 107 nur birikimini gerçekleştiriyoruz. Nefs-i mülkime. Şems suresi 8. ayet-i kerime. Ve elhamaha fucuraha ve takvaha. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fucuru ilham edilir. Allah-u Teala burada o nefse takvası ve fucuru ilham edilir diyor. Takva Allah'tandır. Fucur ise şeytandandır. Fucur insanın nefsini yoldan çıkarıcı, azdırıcı, Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasaklarını işletmeye çalışan bir tesir mekanizması şeytandan. Takva ise Allah'ın güzelliklerini yaşamak üzere Allah'ın ruha yaptığı güzel davranış biçimleri, dizaynı. Ve böylece nefsimiz devamlı olarak bir negatif etkinin, şeytanın negatif etkisinin tesiri altında. Ama şeytanın hakimiyeti de giderek azalıyor. Dördüncü defa, üçüncü defa %7 nur birikiminde üçüncü gök katının kapıları açılır ve yine bunu yapar ve nefsimizin kalbinde %21 nur birikimi gerçekleştirmiştir Allah. Ve biz Allah'tan ilham almaya başlamışızdır. Nefsimizin kalbinin %21'i artık Allah'ın bütün emirlerine evet diyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse daha sonra ne oluyor? Daha sonra %7 nur birikimini daha gerçekleştiriyoruz. Ve yine dördüncü katında gök katının da kapısını açıyor ve ruhumuz dördüncü kata ulaşabiliyor. Burası nefsi mutmainne. Allah Teala diyor ki ellezine amenu ve tatmainnil kulubu diyor. Ellezine amenu ve tatmainnil kulubu. Ela bi zikrillahi tatmainnil kulubu. Onlar amin oldular ve nefsleri mutmain oldu. Bilin ki nefsler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Burası mutmain akademisi. Rad 27-28. Fecr 27'de de Allah Teala ya eyyetüven nefsin mutmainneti diyor. Ey mutmain olan nefs, radiyeten var diye Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala nefs tezkiyesi konusunda bir dördüncü merhaleden bahsediyor mutmainne. Ne demek mutmainne? Doyuma ulaşma demek. Kişi bu noktada Allah'ın verdiği her şeyin kendisi için yeterli olduğunu kesin şekilde ortaya koymuştur. Anlamıştır, idrak etmiştir ki Allah kendisine yeteri kadar her zaman vermiştir. Kişi şöyle bir düşüncenin etkisine girer bu noktada. Eğer Allah-u Teala bana daha fazla verseydi isyan edebilirdim. Allah'ın verdikleri beni azdırabilirdi, yanlış yollara sevk edebilirdi. Fazla kazancım sebebiyle nefsimin istediği istikamette yanlış şeyler yapabilirdim. Eğer Allah Teala bana bundan daha az verseydi bu sefer de neden bana gereği kadar vermiyorsun diye isyan edebilirdim Allah Teala'ya. Öyleyse Allah Teala'nın bana verdiği optimaldir. Bana yeterli. Ben bununla mutmainim. Böyle bir düşüncenin sahibi oluyor kişi. Nefs bu noktada böyle bir düşüncenin sahibi. Kişinin nefsinin mutmain oluşu önemli bir konu. Kişinin artık nefsinin hırsına mağlup olması söz konusu değil. O artık Allah'a tevekkülü öyle bir noktaya ulaştırmış ki mutmain olmuş, doyuma ulaşmış, Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğundan emin. Böylece dördüncü katında kapılarını açıyor rehine.
Sonra yeniden bir %7 nur birikimi nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı oluyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime. Nefsin kalbinde bir %7 daha nur birikimi olmuş. 5. gökyüzü açılmış. 5. gökyüzüne ruh ulaşmış. Allah'tan razı olmak. Mutmain olduktan sonraki bir tablo. Mutmain olan nefs elbette Allah kendisine tatmin edici her şeyi verdiği için mutmaindir ve Allah'tan razıdır. Manevi açıdan da durum böyledir. Allah-u Teala kişinin kalbine mutmainliği vermiştir. Kişi bu mutmainliği seviyesine Allah'ın yolunda olduğu için vardığını kesin şekilde anlamıştır, idrak etmiştir. Ve bunun üzerine Allah'tan razı olmaktadır. 5. defa %7 nur birikimi. Ve daha sonra bir %7 daha nur birikimi nefs-i mardiye. İkisi de Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde. Radiyeten maddiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Allah da bizden razı oluyor ruhumuz 6. gök katında. Şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti her %7 nur birikiminde giderek azalıyor. Ve yeni bir %7 nur birikimiyle ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. İşte burası ulaşma noktası. Bu noktaya tezkiye noktası diyoruz. Bu nokta Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye etmiştir. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Çünkü diyor o Allah'a tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. Nefsinin verdiği yemini gerçekleştirmek üzere nefsini tezkiye etmiştir. Yani nefsi için tezkiye etmiştir. Nefsinin Allah'a verdiği yemin sebebiyle tezkiye etmiştir. Ve ilallahil masir Allah'a döner. Ruhu Allah'a ulaşır. İşte ruhun Allah'a ulaşması nefsin tezkiyesi. Şimdi konunun başlangıç noktasına dönelim. Ne diyordu Allah-u Teala? Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfisekum la yedürüküm men derle izahde deytum. Ey amin olanlar, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmeniz üzerinize borçtur. Niçin nefslerinizi tezkiye etmeniz diye bir ilave yaptık? Çünkü ayet-i kerimenin devamı bu manayı veriyor. Siz nefslerinizi tezkiye ederek, tezkiye etmeye başlayarak, tezkiye etmeye başladığınız zaman izah dediytüm. İzah o zaman ki siz hidayete başladınız, hidayet üzere oldunuz. Siz hidayet üzere olduğunuz andan itibaren demek. La yedirütüm men dalle dalayet olanlar size bir zarar veremezler. Ne zamandan itibaren? Nefs tezkiyesine başladığınız andan itibaren. Ne var orada? Başınızın üzerinde devrin imamı var. Öyleyse ne hüddam yapanlar size bir zarar verebilir,
cinler size saldırabilir, ne de büyü yapanlar bir zarar verebilir. Onların büyüsü size tesir edebilir. İkisi de geçersizdir. Başınızın üzerinde artık sizi koruyan bir muhafız var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Burada nefsiniz tezkiye olmuştur. Burası tezkiye noktasıdır. Şimdi gelin beraber basit bir hesap yapalım. Daha nefs tezkiyesine başlamadan evvel nefsinizin kalbinde %2 huşu noktasında nur birikimi olmuştu. Nefsinizin kalbinin %2 rahmet partikülü girip yerleşmiş ve böylece siz huşuya ulaşmıştınız. Ne diyordu Allah Teala Hadis Suresi'nin 16. ayet kelimesinde? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Diyordu Allah Teala. Demek ki huşu zikirle oluşuyor. Allah'ın haktan indirdiği bir şeyle, bir nurla oluşuyor. Bu nurun adının rahmet olduğunu söylemiştik. Çünkü kişi daha mümin olmamıştı. Rahmetimiz müminlere aittir diyor Allah Teala. Kalbin, affedersiniz, fazlımız müminlere aittir diyor. Fazl birikimi mümkün değil o noktada. Rahmet kalıyor geriye sadece. Rahmet birikimiyle %2 bir aklanma. 7 defada %7 nur birikimi oldu faziletlerden. %49 fazilet artı %2 rahmetten oluşan bir nur birikimi nefsin kalbinin yarısından fazlasını şeytanın hakimiyetinden kurtarıyor. Nefsin kalbinin yarısından fazlasını Allah'ın nurlarının hakimiyetine alıyor. Şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşüyor. Artık şeytan nefsinizin kalbinde hükümperva değil. Nefsinizin kalbinde artık şeytan değil hakim olan Allah'ın nurları hakim. İşte burası tezkiye noktasıdır. Burası ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktadır. Peki ruhunuz Allah'a ulaşınca rehine olan nefsiniz rehinelikten kurtulacak mıdır? Hayır. Ne yazık ki o gene rehine olarak kalmaya devam edecektir. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Sonra ne olur? Allah'ın zatında yok olur. Sığınağa meab olan Allah'a, sığınak olan Allah'a sığınmış olur. Allah'a sarılmış olur. Üç tabiri de kullanıyor Allah-u Teala. Diyor ki Nebe Suresinin 39. ayet kelimesinde ذَٰلِكَ الْيَوْمِ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اِتَّهَذَا اِلٰى رَبِّهِ مَعَوَى. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi Allah'a ulaştıran yolu kendisine yol iktaz eder. Ruhu Allah'a ulaşan için Allah'ın zatı me'ab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Kaf 32'de Allah-u Teala evvab olanlardan bahsediyor. Takva sahibi olanlardan evvab olanlar, yani me'aba sığınmış olanlar. Sığınağa sığınmış olanlar. Allah-u Teala böylece ruhun Allah'a ulaştığını ve sığındığını söylüyor. Ama aynı zamanda buna Allah'a sarılmak da diyor Allah-u Teala. Nisa 175'te diyor ki Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani rahmet ve faz birikimiyle bu hedefe ulaştırır diyor. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Sırat-ı müstakime ulaşan insanların Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a sarılmayı dileyenler olduğunu söylüyor. İşte 21. basamakta kişi Allah'a ulaşır. Ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'a sarılmaktır. Sığınağa sığınmaktır. 21. basamaktan sonra her kademedeki nur birikimi %7'nin ötesine çıkar.
%10 olmaya başlar. Fenafillah makamı velayetin 7 makamından birincisidir. Fena makamında nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar yükselir. Zikriniz giderek artacaktır. Artık velayet makamı üzerindesiniz, velayete erdiniz. Artık ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın evliyasından oldunuz. Türkçe tabiriyle ermiş oldunuz. Nefsinizin kalbi %51 nurla doldu. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a ulaştı. Ne oldu şimdi? Ruhunuz Allah'a verdiği yemini, yani Allah'a verdiği yeminin adı misaktı. Misakini yerine getirdi. Allah'ın zatında da yok oldu. Nefsiniz ne oldu? Nefsiniz tezkiye noktasına ulaştı. Allah'a verdiği yeminin birinci kısmını gerçekleştirdi. Tezkiye oldu. Fizik vücudunuz ne oldu? Nefsinizin kalbindeki olaylara paralel olarak şeytanın hakimiyetinden %51 oranında kurtuldu. Allah'ın %51 oranında hakimiyetine girdi. Şeytana kul olmaktan %51 oranında kurtuldu. Allah'ın %51 oranında kulu oldu. Henüz %100 kul olmadı ama %51 Allah'a kul olmayı başardı kişi. Nefsinin de ruhunun da veçinin de yeminini, misakini, ahdini birinci kademede tamamladı. Ruh için bu bir teslimdir. Ruh Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok olunca, Allah'a sarılınca Allah'a teslim oldu. Allah'ın Rabbine geri dönemi ruh için gerçekleşti. Nefs rehine olmaya devam ediyor ve nefsinizin kalbinde afetlerin azalması da devam ediyor. Bu fenafillah Allah'ın zatında ifna olma, yok olma makamında nefsimizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar artar. %61 nura ulaştığımız zaman zikrimizi arttıracağız. Allah bir taht ihsan ediyor bize. Bu fenafillah makamının ayeti kerimesi biliyorsunuz Şura 13. Allah kullarından dilediğini seçer, kendisine seçer. Kullarından kim kendisine yönelirse onu kendisine ulaştırır. İşte Allah kendisine ulaştırdı. Allah'ın zatında yok oldu kişi. Beka makamında Allah o kişiye taht veriyor. Biz diyor onlara katımızda Allah'ın indinde bir sığınak, Allah'ın indinde bir yurt veririz. Bu yurt Erayık veya Subra'da verilen tahtlar. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Ve bu tahtlara ulaşan kişiler için nefsin kalbindeki nurlar %61'den 71'e kadar yükseliyor. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar 71'e ulaşabilir? Ne zaman günün yarısından daha fazla zikretmeye başlarsak? Konu birinci derecede zikirle alakalı. ...33.000 zikirde Allah'a ulaşan ruhumuz günün yarısından daha fazla zikrettiğimiz takdirde 47.000 zikirin çok daha ötesinde bizi zühd makamının sahibi kılar. Zühd makamı Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar ifadesiyle anlatılıyor. Zahit olmak değer vermemek demek. Yusuf'a değer vermiyorlardı. Onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. İşte kim dünyaya değer vermiyorsa Allah'a değer veriyorsa o kişi zikrini günün yarısının ötesine geçiren kişidir. O kişi Allah'a kendisinden daha çok değer verdiğini,
her gün Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmekle ispat etmiş oluyor. Bu kişi zahittir. Zühd makamının sahibidir. Ve kişinin nefsi halen rehinedir. Zühd makamının sonunda bu kişinin nefsindeki nurlar %71'den 81'e ulaşır. Bu noktadan itibaren kişi artık fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özelliğin sahibi olur. Burada fizik vücut Allah'a teslim olur. Allah Teala diyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi vehve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir durumda Allah Teala'nın düzenine baktığımız zaman net bir müessese görüyoruz. O kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Muhsinlerden olmuştur. Allah Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere muhsinler diyor. Bu nokta nefs için çok önemli bir nokta. Bu noktaya kadar fizik vücut teslim olduğu, Allah'a teslim olduğu noktaya kadar nefs bir rehinedir. Fizik vücut Allah'a teslim olduktan sonra nefs rehine olmaktan çıkıyor, nefs de emanet oluyor. Mürşidimize geldik, ulaştık, başlangıç noktasındayız. Nefs tezkiyesine yeni başlıyoruz. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıktı. Ruhumuz Allah'a kendisini ulaştıran sırat-ı müstakim üzerinde. Bu sırat-ı müstakim 14. basamaktan başlar, 21. basamakta biter. Mürşidimize tabi olduğumuz an, ihsanla tabi olduğumuz an, aynı an, fizik vücudumuz sırat-ı müstakim üzerindedir. 14. basamaktan başlar, şeytana kul olmaktan kurtulmaya, 25. basamağa kadar devam eder sırat-ı müstakimi. Şeytana kul olmaktan %80'den daha fazla kullandığı noktadan %80'den daha fazla şeytana kul olmaktan kurtulduğu noktadan itibaren fizik vücut geriye kalan nefsin kalbindeki afetleri dikkate almaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Bu nokta fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktadır. Ruhumuz Allah'a 21. basamakta teslim olmuştur. Fizik vücudumuz ondan 4 basamak daha öteye de 25. basamakta Allah'a teslim olur. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi de 25. basamakta sona erer. Nefsimiz için de bir sırat-ı müstakim var. O da 14. basamaktan başlar. Ama 27. basamakta son olacaktır. 14. basamaktan 21. basamağa kadar, ruhumuzun Allah'a teslim olduğu basamağa kadar fizik vücudumuz bir rehinedir. 21. basamaktan itibaren nefsimiz gene rehinedir. 22, 23, 24, 25. basamaklarda ama ruhumuz Allah'a teslim olduğu andan itibaren fizik vücudumuz emanet olmuştur. Allah'a mutlaka teslim edilmesi lazım gelen bir emanet olmuştur. Fizik vücudumuz 14. basamaktan 21. basamağa kadar kendi sırat-ı müstakim üzerinde devamlı aklanır. Afetlerin azalmasına paralel olarak davranış biçimleri mutluluğu %51'e kadar yaşayacak bir noktaya ulaşır fizik vücut. Nerede? Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada. Bu noktadan itibaren fizik vücudumuz artık bir emanettir. Ve 22, 23, 24, 25. basamaklarda
emanet Allah'a teslim olmaya gider. 25. basamakta. 21. basamaktan itibaren emanet olan ruhumuz Allah'a teslim olur. Onun Allah'a teslim olduğu noktaya kadar da nefsimiz hala rehinedir. Nefsimizin teskiyesinden bahsediyoruz. Nefsimizin teskiyesinin %91'e ulaştığı yere kadar nefsimiz hala rehinedir. %91'de nefsimiz rehinelikten kurtulur. O da emanet olur. Ve 25. basamaktan 27. basamağa kadar nefsimizin Allah'a teslim etmesi, teslim olması devam eder. Ne olur? Nefsimizin kalbi öyle bir gün gelir ki daimi zikre ulaşırız. Ve daimi zikirle bir daha kararmamak üzere %100 nurla dolar nefsimizin kalbi. Niçin bir daha kararmamak üzere diyoruz? Çünkü nefsin daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbinin üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı biz ölünceye kadar devam edecektir. Neden? Zikre devam edeceğiz. Zikre devam ettiğimiz sürece rahmet, fazl ve salavat kalbimize ulaşacak. Mühürün üzerine baskı yapacaktır. Manası hiçbir zaman zulmani kapıyı mühürleyen mühür oradan ayrılmayacaktır biz yaşadığımız sürece. Öyleyse karanlıkların asla o kalbe girip kalbi yeniden işgal etmeleri söz konusu değildir. İşte böyle bir muhteva içerisinde nefsimizin asla kararmayacağı bir yeni dünyaya adım atarız. Burası aynel yakin, ilmel yakinin sonudur. Burası aynel yakinin başlangıcıdır. Daimi zikir. Daimi zikir bir daha düşmemek üzere Allah'ın ulul elbab makamına ulaştığımız yerdir. Bu noktadan itibaren Allah Teala böyle olan insanlara hayırlarda yarışanlar diyor. Sabikun diyor. Hayırlarda müsabık olanlar, hayırlarda yarışanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşan kişi nefsinin kalbine %100 hasletleri yerleştirmiş olan kişidir. Daha bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktada kalbinin tam aydınlandığı bir yerde daimi zikre ulaşacaktır. Ulaştığı andan itibaren artık bir daha mühür oradan çıkmayacağı için hep kalbi %100 nurlarla dolu olarak kalacaktır. Bu insanın kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Hiç afet kalmamıştır. Bu sebeple bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Hiç afet kalmamıştır. Ve iki tane özellik bu. Bir, kişinin daimi zikrin sahibi olması. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Yerini %100 Allah'ın faziletlerinin alması. Üçüncü olay vücuda gelir. O kişinin kalp gözünü açar Allah Teala mutlaka. Dördüncü olay vücuda gelir. O kişinin kalp kulağını açar Allah Teala. Bu noktadan itibaren o kişi Allah'ın bütün söylediklerini işitecektir. Yasak ettiği fiilleri bütün söylediklerini işitecektir. Bütün gösterdiklerini görecektir. Tabiatıyla yasak ettiği fiilleri işlemesi de emrettiği şeyleri yapmaması da söz konusu değildir. Çünkü nefsin kalbi de faziletlerle dolmuştur. Allah neyi emretmişse nefs de istemektedir. Ruh da yapmak istemektedir. Mutlaka Allah'ın dediği yapılır. Allah neyi yasak etmişse nefs de yasağı riayet eder. Ruh da riayet eder. Nefs ve ruh arasındaki evrensel kavga burada bitmiştir. Burası mutluluğun dizaynını ifade eder. Nefs tezkiyesinin burası sonudur. Burada o kişi dört tane kalp şartının temel şartının sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. Afet kalmamıştır nefsinin kalbinde. Faziletlerle donatılmıştır nefsi. Kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı açılmıştır. Bu onu üç tane de vasıf şartına getirir.
O kişi ehli tezekkür olmuştur. O kişi ehli hayır olmuştur. O kişi ehli hükmü olmuştur. Yani hikmet sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanmaktadır. Hayır ehlidir. Allah ile dilediği an konuşabilmektedir. Tezekkür edebilmektedir. Müzakere edebilmektedir. Ehli tezekkür olmuştur. Ve bu kişi Allah-u Teala tarafından hikmet sahibi kılınmıştır. Hangi ayete baksa o ayetin hangi kademeye ait olduğunu, 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta çıkarabilecek olan bir özelliğin artık sahibidir. Allah'ın bir sevgilisi olmuştur. Adı Sabit'indir. Ve göğün zemin katı, devrin imamının ruhunun, devrin imamının dergahı, onun manevi cephesi bu kişiye sır olmaktan çıkar. Oradaki insan ruhları, saflarını, altın kapıyı ve her şeyi görmeye başlar. Bir gün bu kişi ulul elbaptır. Ulul elbabın özelliği li ulul elbab yeskürallâhe kıyâmen kuğuden ve alâ cunubim diyor Allah Teala. Benim ulul elbab kullarım var ya, onlara için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir düzen içerisinde daimi zikre ulaşıyor kişi, ulul elbab oluyor. Ama göğün birinci katı gösterilecek bir gün ona, o zaman ulul elbab makamını atlıyor, ihlas makamının sahibi oluyor. Ne diyor Allah Teala ihlas makamı için? Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefaya. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılarak, halis kılınca nefs Allah'a teslim olmuştur. Allah'a, Allah'ın dininde nefslerini halis kılmakla emrolundular. Yani nefslerini halis kılarak Allah'a teslim olmakla emrolundular. Ve bunu hanefler olarak yapmakla emrolundular diyor Allah Teala. Birinci, göğün birinci katından itibaren ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına kadar bütün katlar o kişiye gösterilir. Yedinci katın son gösterilen kesimi indi ilahidir. Allah'ın huzurunda huzur namazının kılındığı yerdir. Oradaki en üst noktada sitesin intihadır. Yani varlıklar aleminin en üst noktasındaki, en son noktasındaki ağaç. Bu gösterildiği zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Burası ihlas makamından salah makamına geçiştir. Burası nefsin Allah'a teslim olduğu noktadır. Bu noktaya kadar o kişinin nefsinin kalbi bir mertebe ulul elbab makamında, yedi mertebede salah makamında müzeyyen olmuştur. Sekiz mertebe kalbin müzeyyen olduğu bu noktada nefs Allah'a teslim olur. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Böyle bir düzeyde Allah ile olan ilişkilerimizde şunu görüyoruz. Ne konumuz? Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde nefsimizin kalbinin müzeyyen olması. Hangi standartlar içinde nefsimiz müzeyyen oluyor? Ulul elbab makamında bir mertebe, ihlas makamında yedi mertebe müzeyyen oldu. Nefsimizi de Allah'a teslim ettik. İşte nefs tezkiyesinin sonuna geldik. Burası tasfiyedir. Üç vücudumuzun üçünü de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. 21. basamakta ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. 25. basamakta fizik vücudumuzu teslim ediyoruz. Nefsimiz buraya kadar rehine. Buradan sonra nefsimiz de
emanet oluyor. Ve nefsimizi de 25. basamaktan 2 basamak sonra 27. basamakta Allah'a teslim ediyoruz. Nefsimizin teslimi de tamamlandı. Teslimler bir muhteva kazandı. Öyleyse nefsimizin Allah'a teslim olduğu bu noktadan sonrası var mı? Evet. Ne zaman sitetin müntahı görürsek Allah Teala bizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Bunun manası ihlas makamı bitmiştir, salah makamı başlıyor. Ve salah makamının birinci mertebesinde biz tövbe-i nasuha davet edilen kişiyiz. Allah'ın söylediklerini birer birer tekrar ederek Allah'ın huzurunda bir tövbe yaparız. Bundan evvel nerede yapmıştık? Mürşidimizin önünde tövbe yapmıştık. O tövbe bizi, ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmek üzere harekete geçirmişti. Allah Teala bütün kapıları açmıştı ve Allah'ın huzurunda yaptığımız bu tövbede bütün günahlarımız sevaba çevrilmişti. Şimdi Allah'ın huzurunda bir tövbe yapıyoruz. Adı tövbe-i nasuh. Neden tövbe-i nasuh? Artık değişmesi mümkün olmayan bir tövbe. Neden? Çünkü nefsinizde artık afetler yok. Sadece nefsinin afetleri tamamen yok olan ve göğün yedi katının hepsi gösterilen bir kişi tövbe-i nasuh'a davet edilir. Tövbe-i nasuh, ihlasın bittiği, salahın başladığı yeni bir son safhadır kişi için. Ve mürşidin de yaptığı tövbede bütün günahları sevaba çevrilmişti. Bu tövbede ise o günahlarının sevaba çevrildiği noktadan itibaren işlediği günahlar sevaba çevrilmez. Örtülür Allah Teala tarafından. İşte salah makamının ikinci kademesinde kişinin günahları sevaba çevrildikten sonra işlediği günahlar örtülür. Ve o kişinin başının üzerine Allah Teala salah nurunu verir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin başının üzerinde artık salah nuru oluşur. O kişinin salihlerden olduğunun kesin işaretini teşkil eder. Sonra ne olur? Sonra salah makamının 3. mertebesi gelir. Allah Teala örttüğü günahları örtmekle kalmaz. 3. mertebede sevaba çevirir. 3. kademede sevaba çevirir. Aynı zamanda bu salah makamının nefsin kalbinin müzeyyen olması konusundaki 3. mertebesidir. 1. mertebede 1. defa müzeyyen olması nefsinizin kalbinin salah makamının 1. mertebe müzeyyen olmasında 1. kademe salah makamının muhtevasını yaşamamız söz konusudur. Yani tövbe-i nasuh. 2. mertebe kalbimizin müzeyyen olması 2. kademeyi yaşamamıza bağlı. Yani Allah'ın başımızın üzerine salah nurunu vermesi ve günahlarımızı örtmesi. 3. mertebe 3. kademede oluşur. Nedir bu kademe? Günahlarımızın, Allah Teala tarafından örtülen günahlarımızın sevaba çevrilmesi. 4. bir mertebe var mı? Var. Bu mertebe nefsimizin kalbinin müzeyyen olmasının 3. noktasından sonraki 4. mertebede müzeyyen olmasını ifade eder. İrşada ulaşmak. Burada müzeyyen olmayı Allah Teala net bir şekilde ifade ediyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Diyor ki Allah Teala Zariyat suresinin 7. ayet-i kerimesinde ey sahabe Hücurat affedersiniz. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde ey sahabe bininiz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin dinlediği söylediklerinize itaat etmiş olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Belki de
Allah-u Teala size lanet de edebilirdi, lanete de uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve kalbinizdeki iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Ayet-i Kerime net olarak irşada ulaşanların mutlaka kalplerinin müzeyyen olan insanlar olduğunu ifade ediyor. Kalbin bu mertebede müzeyyen olması Ulul Elbab makamında bir mertebe, İhlas makamında 7 mertebe eder 8. 4 mertebede Salah makamında nefsinizin kalbinin müzeyyen olması sizi iradenizin de Allah'a teslim edileceği bir noktaya ulaştırır. Artık iradeniz Allah'a teslim olmayı istiyor. Allah da iradenizi kabul ediyor. Siz irşad etmek yetkisine Allah-u Teala'nın ulaştıracağı birisiniz. Ve iradeniz de Allah'a teslim oluyor. Ve böylece irşad makamının sahibi oluyorsunuz. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle iradenizi teslim alıyor. Yani sizin iradeniz artık Allah'ın iradesine bağlı. Yani Allah-u Teala her dakika size her zaman neler yapmanız gerektiğini açık ve kesin bir şekilde emreder. Allah'ın emirlerini sadece yerine getirirsiniz. Nefsinizin zaten üzerinizde artık bir talebi oluşmaz. Allah'ın bütün farzlarını yerine getirirsiniz, sünnetlerini yerine getirirsiniz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeniz mümkün değildir. Her an Allah'tan emir almak sizin için doyulmaz bir zevktir. Emirlere itaat etmek de o zevkin devamını sağlar. Ve Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle sizi irşada vazifeli kılar. Burası İhlas Salah makamının 5. mertebesidir. Nefsinizin ulaşabileceği en üst nokta burasıdır. Daha yukarıda birileri var mı? Bütün ülkelerdeki her devirde mutlaka var olan resuller 6. kademeyi ifade ederler. 7. kademede ise bir tek kişi vardır. Devrin imamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliniz ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşad makamının sahipleriydi. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler ve irşada memur ve mezun kılınmışlardı. Nereden biliyoruz? Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor. Nefsin ulaşabildiği en üstün kademeye nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla ve müzeyyen olması yoluyla bütün sahabe ulaşmış, irşad makamının sahibi olmuşlardı. Diyor ki Allah-u Teala Tevbe 100'de o sabikun el ebelin var ya, evvelki sabikunlar, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, görüyoruz ki hepsine tabi olunmuş ve bütün sahabe irşad makamının sahibi olmuşlar. Yani nefsin tezkiyesini de tasfiyesini de onun ötesinde müzeyyen olmasını da sağlamışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle inşallah konumuzu burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a.

ki bir defa daha Allah bizleri bir Allah sohbeti yapmak üzere bir araya getirdi. Allah'ın emrettiği standartlarda, emrettiği konularda, emrettiği tarzda. Sevgili kardeşlerim, bir güzelliği daha beraber yaşamak için hazır mısınız? Bir Allah sohbetinde Allah ile beraber olmak için, onun dizaynı içinde olmak için. Öyleyse yeminlerden bahsetmek istiyorum sizlere bu akşam. Hadi şimdi sizinle beraber zamandan evvele doğru bir yolculuk yapıyoruz. Ve A'raf suresinin 172. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Bu ayet-i kerime zamandan evvele aittir. Ezelde. Ali Vela gününden bahsetmek istiyorum size. Allah-u Teala diyor ki, biz bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsini birden dedik ki diyor. Elestü bir an hüküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Allah-u Teala böyle söylüyor bize. Hepimiz kalbimizle Allah'ın söylediklerini duyuyoruz. Kalbimizle Rabbimizi görüyoruz karşımızda. Baş gözlerimiz değil, kalbimizdeki gözlerle görüyoruz. Kalbimizle işitiyoruz ve kalbimizle cevap veriyoruz. Ne diyoruz? Allah-u Teala soruyor. Elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz negatif suallerin Arapçadaki pozitif cevabını veriyoruz. Bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah-u Teala diyor ki, hepsini bütün insanların nefslerine şahit kıldım diyor. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Ne demek istediğini Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, o zaman dediniz ki diyor, işittik ve itaat ettik. Allah da Nisa kendisi üzerinize farz kıldı diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne demişiz? İşittik ve itaat ettik. Öyleyse Allah Teala bize ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda hepimiz diyoruz ki evet Rabbimizsin. Nefslerimize bizleri şahit tutuyor. Kıyamet günü biz bundan haberdar değildik demesinler diye diyor. Öyleyse Allah'ın bizden aldığı bir şeyler var ki biz bundan haberdar değildik demeyelim diye. İşte o bir şeylerin ne olduğunu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah-u Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim deyip de bizden bela cevabını alınca, evet sen bizim Rabbimizsin cevabını alınca diyor ki, madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse sizlere emrediyorum ey nesler, bana yemin vereceksiniz. Bana teslim olacağınıza dair, kalbinizi teskiye ve tasfiye edeceğinize dair bana yemin vereceksiniz. Ey ruhlar, sizlerden de misak istiyorum. Fizik vücudunuz hayattayken, fizik vücudunuz ölmeden evvel bana geri döneceksiniz. Ey fizik vücutlar, veçhler, sizlerden de ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız. Soruyor Allah-u Teala, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz, semina, işittik.

Allah Teala buyuruyor. Öyleyse itaat edin. Nesler yemin veriyor tezkiye ve tasfiye olacaklarına, yani Allah'a teslim olacaklarına dair. Ruhlar misak veriyor. Ölmeden evvel Allah'a geri döneceklerine dair. Fizik vücudumuz ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a geri döneceğine dair. Allah'a geri dönerek ulaşacağına dair. Ve nefslerimiz yemin, ruhlarımız misak veriyor. Fizik vücutlarımız da ahd veriyor. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklarına dair. Sonra mı? Sonra Allah Teala soruyor. Sözlerimi işittiniz mi dedikten sonra, biz semina dedikten sonra, Allah Teala bize yeminleri, misakları, ahdleri bizden aldıktan sonra soruyor. Emrime itaat ettiniz mi diyor. Diyoruz ki atana itaat ettik. Biz itaat ettik. Allah Teala buyuruyor.

bu yeminlerinizi, misaklarınızı, yani misakinizi üzerinize farz kıldım diyor Allah-u Teala. Üzerinize yükledim diyor. Aslında üç yeminimizi birden üzerimize o gün yüklemiş Allah-u Teala. İşte ezelde Allah ile böyle bir ilişki içerisindeyiz. Öyleyse üç tane kelime geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yemin, misak ve ahd. Başka? Ahdallahi geçiyor, Allah'ın ahdi. Başka? Allah'ın vasiyeti geçiyor. Öyleyse bunların hepsinin ayrı bir manası var. Birbirlerinden farklı anlamlar taşıyorlar. İşte bugün, bu akşam konumuz, bu yeminlerimiz. Genel anlamda hepsi yemindir. Türkçe'de yemin dediğimiz zaman neyi anlıyorsak yemin kelimesinden, hepsi yeminlerimizdir. Ama Kur'an'daki isimleriyle anlamalıyız. Kur'an'da da yemin kelimesi yemin olarak geçiyor. Sağ taraf olarak da geçiyor yemin. Hatta Allah-u Teala kendinden bahsederken yeminihi diye kullanıyor. Sağ tarafıyla dürdüğünü söylüyor göklerin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki bu güzellik içinde beraber olmak güzellerin de güzeli. Öyleyse Allah'a verdiğimiz yemine, misake, ahde hadi gelin beraberce biraz daha yaklaşalım. Nerede bahsediyor Allah Teala nefsimizin Allah'a verdiği nesnenin yemin olduğundan? Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde bahsediyor. Diyor ki küllü nefsin lima kesebet lehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a verdiğimiz yeminler var. Allah'a verdiğimiz misaklar var. Allah'a verdiğimiz ahdler var. Çoğul olduğumuz için onları da çoğul kurdum ama aslında her birimiz için Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd söz konusu. Öyleyse bu yeminimiz, yemin sahipleri, yani yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacak diyor Allah-u Teala. Cehennemdekiler kim? Nefslerinin Allah'a verdiği yemini yerine getirmeyenler. Peki bu nefsimizin Allah'a verdiği yemini yerine getirirsek cennet ehli olacağımıza göre, bir başka ifadeyle felaha ereceğimize göre, acaba nefsimizin ne olması lazım? Hangi istikameti yemin vermiş olması lazım ki onu yerine getirelim de Allah'ın cennetine girelim? Şems suresinin 7-8-9. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene. Fe elhamaha, fucuraha ve takvaha. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha. 8. ayette onlara Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir diyor. Ve
9. ayette de Allah Teala diyor ki kat eflaha men zekaha. Felaha ererler. Kimler? Men o kişiler ki zekaha onu yani nefslerini tezkiye ederler. Nefsini tezkiye eden felaha erdi diyor Allah Teala. Kat diğeri geçmiş zaman takısı olduğuna göre nefsini tezkiye edenler felaha erdi diyor. Öyleyse nefsin tezkiyesi diye bir olay var. Demek ki Allah Teala'ya nefsimizin verdiği bir yemin var. Nefsimizi tezkiye etmek. Tezkiye, temizlemek, arıtmak anlamına gelen bir kelime. Hakkında rapor vermek anlamına gelen bir kelime. Başarısıyla alakalı bir rapor. Tezkiye. Memuriyetlerde teftiş geldiği zaman tezkiye adına denir. Amirler memurları hakkında tezkiye doldururlar. Başarılarının durumu hakkında yukarıya bilgi ulaştırılır. Bunun adı tezkiyedir. Öyleyse nefsimiz Allah'a tezkiye olacağına dair yemin vermiş. Güzel. Peki ruhumuz ne vermiş Allah-u Teala'ya? Misak vermiş. İşte Rad Suresi 20 ve 21. ayetler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ Misakı bozmazlar. Allah'a verdikleri misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar bozmazlar da? Söylüyor Allah Teala. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَهُ Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Neymiş o? Allah-u Teala tarafından emredilmiş. Ezelde ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız, misakimiz Allah-u Teala tarafından emredilmiş. İşte demin söylediğimiz Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki olgu bu. Misakinizi üzerinize farz kıldım diyor Allah-u Teala. Üzerinize yükledim diyor. Öyleyse Maide suresinin 7. ayet-i kerimesine beraberce bir göz atalım. Ne diyor Allah-u Teala?

Veskürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerindeki nimetini hatırlayın diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın üzerimizde bir nimeti var.

ve Misakahüllezi ve ona olan misakinizi, Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve ona olan misakinizi hatırlayın diyor Allah Teala. Ve ese kakum bihi.

Eskultum dediniz ki semina işittik ve etana ve itaat ettik. Ettekullah'a Allah'a karşı takva sahibi olun. İnnallâhe alîmün bizzat-ı sudur. Allah sudurlarda, sadırlarda, göğüslerde olanı, sinelerde olanı bilir. Burada Allah Teala esekâkum diyor.

onunla size vasiyet ettiği sözü hatırlayın diyor Allah Teala. Sizi sorumluluk altına soktuğu sözü hatırlayın diyor. O gün ezelde Allah Teala'ya öyle demişiz. İşittik, itaat ettik. Yemin, misak ve ahd vermişiz. Allah'a verdiğiniz nefsimizin yemini, misak, misakinizi hatırlayın diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gülüm dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Orada demek ki Allah'a verdiğiniz misakiniz var. Ne diyor Allah Teala? Onlar misaklerini bozmazlar. Nedir misakleri? Vellezine yesulune ma emerallahi bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakleri budur diyor Allah Teala. Peki Allah Teala misak deyince acaba sadece bunu mu söylüyor? Ruhumuzun Allah'a verdiği bu yemini mi söylüyor? Rad suresinin 3 ayet sonrası 25. ayet-i kerimesi gene aynı şeyi söylüyor. Bu sefer de tersten olarak söylüyor. Diyor ki Allah Teala onlar Allah'a evvelce misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Allah'a evvelce misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği bir şey var, ruhumuz, ve onu kesiyorlar. Neymiş o? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey misakimiz. Evvelce Allah'a misak vermelerine rağmen misaklerini bozarlar. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Öyleyse misakini bozan bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayan kişi. Peki başka bir anlamda daha kullanılmıyor mu acaba misak kelimesi Kur'an-ı Kerim'de? Kullanılıyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki biz nebilerden misak almıştık diyor. Yani misak aldığımız zaman onlara demiştik ki diyor ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir resulümüz gelecek. Yani nebilerden sonra sizlerden sonra bir resulümüz gelecek. O resule diyor Allah Teala yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair sizden misak istiyorum. Bana bu misaki veriyor musunuz? Dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Bu kesin sözü misaki bana verdiğinizi nebiler diyorlar ki evet dilimizde de ikrar ediyoruz ki o Resul'e yardım edeceğiz. Ona iman edeceğiz. Dilimizde de ikrar ederiz ki
bu misaki veriyoruz. Allah-u Teala diyor ki birbirinize şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Öyleyse burada da misak var. Allah'ın bütün nebilerden aldığı bir söz. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımız, o bahsedilen Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyorlarsa da Allah Teala Ashab suresinin 7. ayet-i kerimesinde o gün nebilerden söz aldığımız gün var ya diyor, misak aldığımız gün, o gün senden de misak aldık diyor Allah Teala. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o gün o nebilerin arasında bulunduğunu ve ondan da kendisinden sonra gelecek olan bir Resul'e iman edeceğine ve ona yardım edeceğine dair misak aldığını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir söz, kesin bir söz, misak. Ve bir sonraki ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki bundan sonra yani o Resul kendisini beyan ettikten sonra kim o Resul'e tabi olmazsa tabi olmayanların hepsi fasıktır diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ve o gün gelmiştir ama Resul'e tabi olunmamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelen bütün nebilere ve bu nebiler var olduğu ve var olmadığı sürece, çünkü aralarında büyük fetret devirleri var. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 700 yıl, Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında 2000 yıl. Sevgili kardeşlerim, o fetret devirlerinde de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri vardı. Allah-u Teala Mü'minin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki biz bütün kavimlere Resuller göndeririz ve ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor. Tabi burada kavimlerin çoğunluğu kastediliyor. 190'dan fazlası kastediliyor. 190'dan fazlası bütün kavimlerde Allah'ın Resullerini hep inkar etmişler, reddetmişler. Hep 110'un altında rakam. Kabul edenler, tabi olanlar, onların da adım adım gerçekleşmesi söz konusu. Baştan bütün Resuller mutlak olarak reddedilmişler, inkar edilmişler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bütün nebilerden de misak aldığını söylüyor. Ayrıca Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onların hepsinden diyor, mukaddes kitaplarda yazılı olanları inkar etmeyeceklerine dair misak alınmamış mıydı onlardan diyor Allah-u Teala. Hepimiz o konuda Allah'a misak vermişiz. Allah'ın indirdiği kitaplar arasında farklılık gözetmeyeceğimize dair, onları inkar etmeyeceğimize dair Allah'a misak vermişiz. Kesin söz alınmış hepimizden. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir de Allah'a verdiğimiz ahdimiz var. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd. Allah-u Teala Yasin Suresinin 60 ve 61. ayetlerinde diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum adun mübin ve eyni buduni hâzâ sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a verdiğiniz bir de ahdiniz var. Fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarmak ve Allah'a kul olmak. Öyleyse yemin, misak ve ahd. Üç tane yemin. Ama yemin ve misak ve ahd ile alakalı konular burada bitmiyor. Allah Teala ahdallahi kelimesini kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah'ın ahdi. Demin başka bir vesileyle söylediğimiz, misak sebebiyle söylediğimiz Rad Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yerine getirirler. Sevgili kardeşlerim, sakın bizim ahdimizle, bizim Allah'a verdiğimiz ahdle Allah'ın ahdini birbirine karıştırmayın. Bizim ahdimiz bu Yasin 60 ve 61'de ben sizlerden ahd almadım mı diyor. O zaman o bizim ahdimizdir. Bizim ahdimiz fizik vücudumuzla alakalı. Şu vücudumuzu, fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğiz. Bu kadar. Ama Allah'ın ahdi, Allah'ın ahdi çok farklı bir hüviyet taşıyor. Allah hem bizden ahd almış hem de bize ahd etmiş ki Allah'ın ahdi ruhumuzu da reçimizi de sırasıyla nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmemiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı, Allah'ın ahdi dediğimiz zaman ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmemiz, böylece yeminimizi sırasıyla söyleyelim, misakimizi, ahdimizi ve yeminimizi yerine getirmemiz. Bitiyor mu? Hayır. Biz Allah'a bu üçünü verdik. Yemin, misak ve ahd. Peki Allah? Allah bunların ötesinde bir şey daha istiyor bizden. İrademizi de Allah'a teslim etmemiz. Hakka tukatihi, takvanın sahibi olmamız. Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminittukullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn ve siz ölmeyin önce Allah'a teslim olun. Önce Müslüman olun diyor Allah Teala. Sonra ölün. İşte bu Müslüman kelimesi burada kullanıldığı anlamıyla bir remz taşıyor. Ve la temutunne illa ve entüm Müslümun.
siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Müslüman olun. Dikkat edin, Müslüman kelimesi ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini içerir. Hepsi Müslüman kelimesinin içindedir. Hakka tukatihi takvayı ifade eder ve remz oradadır, işaret oradadır. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Müslüman olarak ölün. Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi teslim etmiş olarak ölün. Allah'ın farzı. Bir hakkın takvaya ulaşmamız Allah-u Teala tarafından farz kılınıyor. İrademizi Allah'a teslim etmemiz farz kılınıyor. Ve böylece Müslüman olmak şerefine eriyoruz. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi, ölmeden evvel teslim olmak, her şeyimize teslim olmak. Dört emaneti de Allah'a teslim etmek. Nefsimiz başlangıçta rehine. Ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Bu teslimden sonra da nefsimiz rehine. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edene kadar nefsimiz rehine. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudumuz da emanet oluyor. İlk emanet ruhumuz. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimiz rehineydi. Teslim edene kadar, teslim olduktan sonra da rehine. Ama fizik vücudumuz emanet oldu. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Nefsimiz emanet oldu. Nefsimizi Allah'a teslim ettik. İrademiz emanet oldu. İrademizi de Allah'a teslim ettik. Müslüman olduk. Bu remzin taşındığı bir teslimiyet. Hakka tukatihi takvanın sahibi oluşu, oluşumuzu ihata eden, bir hakkın takvanın sahibi olarak İslam olmak. Bu tarzı bir teslime Müslüman olmak diyor Allah Teala. Ve nerede geçerse Allah Teala diyor ki size Müslüman adını Hazreti İbrahim'in Hanif dini gereğince size Müslüman adını veren o Allah'tır diyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin tatbikatında Allah üzerinize bir zorluk yüklemedi diyor. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininin gereklerini yerine getirerek Müslüman getirdiğiniz için, getireceğiniz için size Müslüman adını veren o Allah'tır diyor. Yani Allah'a ruhuyla, veçiyle, nefsiyle ve iradesiyle teslim olanlar adına, anlamına gelen Müslüman kelimesini veren odur diyor. Ve orada da geçiyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Peki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kadar mı? Hayır, bu kadar da değil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir de vasiyetinden bahsetmiş. Bize vasiyet ettiğini söylüyor. Ve bu vasiyeti ruhumuzu da, etçimizi de, nefsimizi de, irademizi de kaplıyor. Şimdi bakalım En'am suresinin 152 ve 153. ayetlerine
Gelin beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala? Maide. Ela. Yüzellikinin baş tarafında Allah Teala ve la takrabu malel yetimi illa billeti hiye ahsenu hatta yebluga eşudde ve efful keyle vel mizane ve bil kıst la nükellifu nefsen illa vusaha ve izâ kultum fadilu ve levkâne za kurba. Diyor ki buraya kadar Allah Teala yetimin malına buluğ çağına erişinceye kadar güzel şeklin dışında yaklaşmayın. Ölçüyü, tartıyı tam ve doğru yapın. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz.

söz söylediğiniz zaman, yani şahitlik ettiğiniz zaman anlamına geliyor. Akrabanız dahi olsa adaleti muhakkak yerine getirin. Ondan sonra söylediğine bakıyoruz. Kolumuzla alakalı olan kısma geldik. Evi ahdullahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdini ifa edin. Ahdallahi veya ahdillahi, Allah'ın ahdını ifa edin. Efu, ifa edin, yerine getirin. Zalikum, işte bu sizin için. Vassakum, sizin üzerinize vasiyetidir. Bihi, onunla lealekum, tezekkürün. Bunları iyice tezekkür gerekir ki tezekkür edesiniz. Umulur ki tezekkür edersiniz. Zalikum, işte bunlar vassakum, sizin için vasiyettir. Allah'ın vasiyetidir. Allah size bununla, Allah'ın ahdi ile vasiyet etti. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. İşte bu Allah'ın vasiyetidir diyor Allah Teala. Allah'ın ahdi ve Allah'ın vasiyeti, yemin sırasıyla söyleyelim, misak, ahd, yemin ve iradenizin Allah'a teslimi, Müslüman olur. Öyleyse Allah'ın vasiyeti ruhunuzun, reçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini içeriyor. 153'e bakıyoruz şimdi. Ve enne hâzâ sırat-ı müstakîmen. İşte bu, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz, Allah'ın vasiyeti ve Allah'ın ahdi sırat-ı müstakîmdir. Bunların hepsini yerine getirmeniz sırat-ı müstakimdir. Her biri ayrı bir sırat-ı müstakimde tecelli eder demek istiyor Allah Teala. Fette bi uhu. Öyleyse ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ve la tettebu'us sübüyle, diğer yollara sakın tabi olmayın. فَتَفَرَّكَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ. Onlar sizi Allah'ın yolundan tefrikaya düşürürler, ayırırlar. ذَٰلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir ki bunlarla size vasiyet etti. Umulur ki takva sahibi olursunuz. İşte Allah Teala size bunları takva sahibi olasınız diye vasiyet etti diyor Allah Teala. Ve bu takva sahibinin hudutlarının nereye kadar gideceğini Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Orada Allah Teala söylüyor. Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi ve mâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar,
öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a bir hakkın takvaya kadar bütün takvalarda teslim olun. Sonra ölün. Ölmeden evvel teslim olun. Böylece Müslüman olun. Ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim olmuş, teslim etmiş birisi olun diyor Allah-u Teala. Allah'ın vasiyeti. Ne gördük? Allah'ın vasiyeti var. Ne gördük? Allah'ın ahdi var. Ne gördük? Bizim yeminimiz, misakimiz, ahdimiz var. Bunların hepsi ayrı ayrı hidayet. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi, her biri ayrı bir hidayeti simgeliyor. Ama En'am suresinin bu 153. ayet-i kerimesinde Allah Teala vasiyetini de Allah'ın ahdini de takvaya ulaşmak olarak anlatıyor. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimiyle takvaya ulaşırsınız diyor. Takvanın sonu budur diyor. Son takva iradenizin Allah'a teslimidir diyor Allah Teala. Çünkü söylediği şey hem Allah'ın ahdi En'am 152, hem Allah'ın vasiyeti En'am 153, her ikisinde de sıratımızda kimlerle Allah'ın ahdini ve Allah'ın vasiyetini yerine getireceğinizi ifade ediyor Allah Teala. Mutlaka yerine getirmenizi emrediyor. Ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini mutlaka yerine getirmenizi emrediyor. Ve bu ahdin yerine getirmesinin Allah'ın vasiyeti olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve bu Allah'ın vasiyetinin ve ahdinin yerine getirmesinin de sizi takva sahibi kılacağını ifade ediyor. Vasiyeti yerine getirin ki asıl takva sahiplerinden olun diyor. Yani bir hakkın takvanın, yani hakkul yakin takvasının sahibi olun. Bir başka ifadeyle bu takvanın sahiplerine Müslüman adını veriyor Allah-u Teala. Halbuki insanlar için Müslüman olmak ne kadar kolay. Nüfus kağıdınızda Müslüman yazıyorsa tamam, siz Müslümansınız. Oysa ki Müslüman olabilmek İslam şerefinin en son noktasına ulaşabilmek demek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a verdiğiniz yeminler, misaklar ve ahdler. Hepsi de hidayet. Böyle yapın ki hidayete eresiniz demiş oluyor Allah-u Teala. Peki ruhunuzun Allah'a ulaşması hidayet mi? Ruhunuzun Allah'a ulaşması hidayet. Fizik vücudunuzun Allah'a kul olması hidayet mi? Fizik vücudunuzun Allah'a kul olması hidayet. Nefsinizin Allah'a teslim olması hidayet mi? Nefsinizin Allah'a teslim olması da hidayet. Öyleyse ne diyor Allah Teala? İnnel hida hidallah diyor. Allah'a ulaşmak var ya, ruhunuzun Allah'a ulaşması, işte o hidayettir diyor Allah Teala. İnne hidallahi hüvel hida diyor. Birincisini Ali İmran 73'te, ikincisini Bakara 120'de söylüyor. İnne hidallahi hüvel hida. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması
hidayet. Yani misakinizi yerine getirmeniz bir hidayettir. Peki. Fizik vücudunuzu Allah'a kul etmeniz hidayet mi? Evet, hidayet. İşte Allah Teala şöyle buyuruyor. Nail 36. Biz bütün kavimlerde Resul bağış ederiz. O kavimlerde bulunan insanlar insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. O kavimlerde bulunan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Peki. Sonrası nasıl ayet-i kerimenin? Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani Resul'e tabi olan hidayete ermiş. Bir kısmının da üzerine delalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Hidayete erememişler, tabi olmamışlar ve üzerlerine delalet hak olmuş. Delaleti hak etmişler. Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak neymiş? Hidayetmiş. Demek ki mizakimizi gerçekleştirmemiz hidayete ermemizi ifade ediyor. Ahdimizi gerçekleştirmemiz gene hidayeti ifade ediyor. Peki yeminimizi gerçekleştirmemiz, o da hidayet. Bakınız Maide 105'te ne söylüyor Allah Teala? Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum. La yedurrukum men dalle izatedeytum. Sümme merciukum cemiyon. Diyor ki Allah Teala, nefisler üzerinizdedir. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, ey amili olanlar, nefsler, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Neydi sorumluluğu nefslerinizin? Tezkiye olmak. Öyleyse nefslerinizin tezkiyesi üzerinize farzdır diyor Allah-u Teala. Nasıl da ifadesi? Kat eflaha men zekâ diyordu Şems 8'de. Ant olsun ki onlar felaha erdiler. Nefslerini, onu, nefslerini tezkiye edenler felaha erdi. Nefslerini tezkiye edenler felaha erdi diyor Allah-u Teala. Kurtuluşa cennet saadetine erdi. Öyleyse nefsinizi tezkiye etmek felaha ermek. Kurtuluşa, cennet saadetine ulaşmak. Burada da Allah Teala nefsinizin sorumluluğu üzerindedir dediğine göre nefsinizi tezkiye etmek, daha ileride tasfiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Ve şöyle buyuruyor. La yedirrüküm men dalle izah tedeytüm. Siz hidayet üzere olduğunuz zaman, hidayete adım attığınız zaman, hidayet üzere olduğunuz zaman, üç cepheden birden. Bir, nefsiniz nefs tezkiyesine başladığı zaman, nefsinizin hidayeti. İki, ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman, ruhunuz da hidayette oldu. Üç, fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başladığı zaman, izah o zaman. İzah tedeytüm, hidayet üzere olduğunuz zaman la yedirrüküm, size zarar veremezler. Ben kişiler, dalle, dalayette olan kişiler, siz hidayette olduğunuz zaman size zarar veremezler. Hangi hidayet? Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdir. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Bu noktadan bahsediyor. Yani nefs tezkiyesinin de bir hidayet olduğu kesinlik kazanıyor.
Allah Teala aynı müesseseyi, nefs tezkiyesinin bir hidayet olduğunu Zümer 23'te de daha açık bir şekilde anlatıyor. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen. Allah kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak ikişer ikişer indirir diyor. Ne indirir? Bir evvelki ayet-i kerimede Zümer 22'de söylediği nurları. Ne diyor Zümer 22'de? Sadece diyor Allah'ın göğüslerini şerh ettiği, yardığı, yani göğüslerinden kalplerine yol açtığı, nur yolu açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor. Ondan sonra da bu nurun ikişer ikişer indirildiği ve Kur'an'a ve onun içindeki ayetlere müteşabih olduğunu, benzer olduğunu biliyor. Nasıl Kur'an bir zarfsa, ayetlerin, sözlerin her biri birer mazlumsa, zarfın içindekilerse, Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazlan, rahmet zarftır, fazl mazruftur. İkişer ikişer indirir diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Ve saniye ikişer ikişer takşe'irri minhü, ondan kişi huşuya ulaşır diyor. Cülüdühüm ve kulübühüm ya zikrullah, o kişinin tüyleri, cildi ve kalbi ürperir diyor. Bu gelen Allah-u Teala'nın nurlarından. Yahşenle Rabbim ve huşu sahibi olur kişi diyor. Sümme tel'ine cüledühüm ve kulübühüm. Ondan sonra o kişinin derisi de vücudu da titrer. İlahi zikrullah, Allah'ın zikrinden. Böyle bir düzeyde bu nurların gelişinin de bir mana ifade ettiğini görüyoruz. Geliyor ve kişinin kalbini adım adım Allah'tan gelen nurlar aydınlanıyor. Ve Allah'ın zikrine yönelik olarak kalbi kişinin bu noktaya ulaşır diyor. Arkasında diyor ki Allah Teala zalike hüdallahi yehdi men yeşâ. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki dilediği kişiyi bu hidayete erdirir. Demek ki Allah'tan gelen nurlar kişinin nefsinin kalbinde nefs tezkiyesini gerçekleştiriyor. Bunun da adına hidayet diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir yeni sohbetimiz tamamlanıyor. Yeminler, ki yemin kelimesi misaki de ahdi de Allah-u Teala'nın vasiyetini de Allah'ın ahdini de ifade ediyor. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını, Allah'ın hepinizi sonsuz saadete ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malikim. Cemiyatim. Sıratel müstakim. Sıratel lezzin. Aynel tarihim. Yalil mahtubi aleyhim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gönül dostlarım, can dostlarım. Hepinizin mutluluğu için hep duacıyız Yüce Rabbimize. O sizlerden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Onun dışında Allah-u Teala'nın hiçbirinizden hiçbir talebi yoktur. Bizim ibadetlerimizin Allah'a bir faydası olamaz. O bizlere ibadetleri ihsan etmiş ki, nimet olarak vermiş ki, o ibadetleri yapalım da derecat kazanalım. O ibadetlerle Allah'a yaklaşalım. Hepsi Allah'a yaklaşmaya birer vasıta. Ama özellikle zikir,

Bizi mutluluğa, dünya saadetinin bütününe, cennet saadetinin bütününe ulaştıracak olan temel ibadet zikirdir. Olaylar hep birbirine bağımlı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikirle nefsimizin kalbindeki afetleri temizleriz. Bu temizlik meselesi devam ederken, yani nefsimizin afetlerle dolu olan, kapkaranlık olan kalbine Allah'ın nurları gelip de iman kelimesinin etrafında yerleşirken, ruhumuz da Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Nefsimizin kalbindeki her %7 nurlanma, ruhumuzun Allah'a doğru bir gök katı daha yükselmesini ifade eder. Öyleyse zikir, nefsin kalbini temizleyen yegane ilaçtır. Kurtuluşun yegane silahıdır. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi bir muhteva taşır muhakkak ki. Ama bunların hiçbirisi zikrin yaptığı temizliği, nefsinizin kalbini Allah'ın nurlarıyla doldurma işlemini gerçekleştiremez. Öyleyse bu istikamette muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin kalbindeki nurların adım adım artması, nefsinizin kalbinin adım adım afetlerden kurtulması sizin için bir dizayn oluşturacaktır. Öyleyse nerede, hangi standartlarda ne yapıyorsunuz? Ona bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynın muhtevasında Allah-u Teala'nın sizleri ulaştırmak istediği bir hedefi göreceksiniz. Hepiniz için Allah-u Teala'nın indinde mutluluk söz konusudur. Ama mutluluk nefsinizin temizlenmesine %100 bağlıdır. Unutmayın, nefsiniz ve ruhunuz başlangıçta devamlı bir çekişmenin, kavganın, savaşın içindedirler. Çünkü ruhunuz Allah ne emrederse onların hepsini mutlaka yerine getirmek ister. Buna göre dizayn edilmiştir. Yasak ettiği fiilleri ise hiçbir şekilde işlemesi mümkün değildir. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir, yasak ettiği fiilleri hiçbir şekilde işlemez. Ruhunuz sadece hasletlerden oluşmuştur. Bütün hasletlerin müşterek özelliği budur. Ama sevgili kardeşlerim, nefsinizin afetlerine gelince onlar ruhunuzun hasletlerinin tamamen tersine dönük davranış biçimleri dizisini sergiler. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini sergilemek. Zikirle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zikir mutluluğun anahtarıdır. Nefsinizin kalbindeki afetler, Allah'ın bütün emirlerine isyan edenler, asla Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Ayrıca Allah'ın yasak ettiği hangi fiil olursa olsun, onu da mutlaka işlemek isterler. Nefsinizin afetleri buna göre dizayn edilmiştir.

0: Allah'ın emirlerini çiğnemek, yasak ettiği fiilleri ise işlemek. Bu standartın içinde yaratılmıştır nefsiniz. Tabiatıyla bu nefs müessesesi çıkar oluşudur. Bunu ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu minvel üzere olayı düşündüğümüz zaman Allah-u Teala'nın zikri mutluluğun bir parçası haline getirdiğini görüyoruz. Çünkü içinizdeki kavgadan sizi kurtaracak olan şey budur. İçinizdeki kavgadan sizi kurtarıp Allah'ın dostluğuna ulaştıracak olan şey zikirdir. Nefsinizin afetlerinin adım adım azalması, ruhunuzun hasletlerinin onlara paralel bir dizayn içerisinde devamlı çoğalması ve daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinin tamamen Allah'ın nurlarıyla dolması, taşması. İşte mutluluk oradadır. Başlangıçtaki gecenin gündüz olması, işte mutluluk oradadır. Neden gece diyorum başlangıçta? Çünkü nefsinizin afetleri karanlıklarla temsil edilirler. Ve başlangıçta nefsiniz %100 afetlerle doludur. Öyleyse bütün insanlar hayata karanlıkla başlarlar. Nefsleri itibarıyla. Eğer nefsinizin afetleri yanlış bir ortamda filizlenmişse, aklınız yanlış bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman siz zaten mutsuz bir insan olacaksınız. Bir ortam düşünün ki Allah'ın bütün emirleri yasak edilmiş. Bir ortam düşünün ki Allah neyi yasak ettiyse onların da hepsi serbest. Böyle bir ortamda şekillenen akıl, o ortama göre şuur kazanan akıl, hep nefsin afetlerine yeşil ışık yapacaktır. Nefsin afetlerinin dedikleri gerçekleşecektir. Böyle bir dizaynda nefsinin için söz konusu olan şey, sizi devamlı huzursuz etmektir. Çünkü aklınız Allah'ın yasak ettiği bütün fiillere açık olacaktır ve onların yapılması için ruhsat verecektir. Onların yapılmasına müsaade edecektir. Allah neyi emrettiyse onları da yaptırmayacaktır. Fizik vücudunuz ve nefsiniz aklın dediklerine uymak durumunda, akıl beyninizi kullanarak vücudunuza mutlak kumanda eder. Kumanda mutlaktır. Bu kumanda fizik vücudunuzu ve nefsinizi muhtevasına alabilir. Aklın ruha kumanda etmesi mümkün değildir. Negatif olanlarda ruh hiçbir zaman fizik vücudunuzun içinde olmaz. Yani aklınız ne zaman fizik vücudunuza Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleme imkanı verse ruhunuz fizik vücudunuzun içinde olmaz. Derhal dışarı çıkmıştır. Elindeki mizanla ölçmektedir. Hangi ölçüde bir suç işleniyor? Çünkü arkasından Allah Teala size azap verirken o günah işlediğiniz için manevi bir azap geçersiniz. Ruhunuz da nefsinize azap eder. Ama ruh hiçbir günahın işlenmesinde fizik vücudun içinde olmaz. Öyleyse ruh aklın kumandasında değildir. Ama nefs mutlaka aklın kumandasındadır. Ve akıl nefsin afetleriyle paralelse kişi de ayrıca huzursuzdur. Ya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyecektir. Bu yüzden Allah-u Teala o kişiye manevi bir azap verecektir. Ruh da nefse manevi bir azap verecektir. Ya da Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmeyecektir. Gene aynı sonuca ulaşacaktır. Manevi bir azaba duçar olacaktır. Öyleyse böyle bir dizaynda bir insan için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın indinde mutlu olmaksa nefsiyle ruhunun paralel olması sağlanmalıdır. Hiçbir zaman ruh nefsin hüviyetine dönemez. Çünkü ruh Allah'tan gelmiştir. Mükemmel yaratılmıştır. Tekamülün son safhasına göre programlanmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerini eksiksiz olarak mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Nefsin ise Allah'ın bütün emirlerine karşı gelen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir eğilimin, talebin sahibidir. Öyleyse devamlı bir kavganın sahibisiniz iş dünyanızda. Birbirini yeğen, birbirine devamlı saldıran iki unsur var içinizde, ruhunuz ve nefsiniz. Devamlı bir çatışma Allah'ın emirleri sadedinde ve Allah'ın yasakları sadedinde. Öyleyse nefsiniz afetlerini sürdürdüğü sürece, afetleri var olduğu sürece bu kavga hiç bitmeyecektir. İşte Allah-u Teala mutluluğu insanlara bir ihsan olarak vermiş, sonra bunu nimete çevirmiş. Nedir mutluluk? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kavganın bitirilmesi halidir. Savaşın bitirilmesi halidir. Öyleyse sizler için bir şey söz konusu olduğu takdirde bunun mutluluk olduğunu hiç unutmayacaksınız. Hepiniz için söz konusu olan şey böyle bir dizaynı gerçekleştirmek olmalıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saadet sizin için. Her şeyi hazırlamış Allah-u Teala. Formülleri elinize teslim etmiş. Mutlu olmak istiyorsanız diyor Allah-u Teala, zikir yapacaksınız. Ama zikrin efektif olabilmesi için size tesir etme imkanının olabilmesi için bir savaşın içine girmeniz gerekiyor. Nefsinizle savaş vereceksiniz. Nefsiniz hangi kötü şeyi yapmak isterse ona mani olacaksınız. Riyazet edeceksiniz. Nefsiniz Allah'ın bir emrine isyan ederse, yapmak istemezse ona bunu zorla yaptıracaksınız. Nefsinizle cihat edeceksiniz. Öyleyse mücahede ve riyazet temel silahlarınız olacak. Ve zikrinizi arttırdıkça Allah yolunda dilediğiniz istikamette bir hedefe doğru, mutluluğa doğru yelken açacaksınız. İşte harekete geçtiğiniz harekat planına göre evvela Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Allah-u Teala sizde büyük değişiklikler yapacak. Sonra mürşidinize ulaşmanız lazım. Değişiklikler devam edecek. ve zikir yapınca nefsinizin temizlenmesini sağlayabilecek olan bir özelliğin sahibi olacaksınız. Öyleyse böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey bu istikamette harekete geçmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her güzel şey sizin için. Bu öyle bir dizayn ki, bu dizaynda sadece mutluluğu hedef almış Allah-u Teala ve davranış biçimlerinizi size serbest bırakmış. Nasıl dilerseniz öyle davranma hakkının sahibisiniz. Ama ya mutluluğu satın alırsınız ya da mutsuzluğu. Bir tarafta şeytan var. Sizi mutsuzluğa ulaştırmak için elinden gelen bütün gayreti sarf eder. Ama tesir sahası hudutludur. Yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse şeytanı yenmek mümkün müdür? %100 mümkündür. Nefsinizin afetlerini azalttıkça şeytanın harekat sahasını giderek küçültürsünüz. Bunu da sağlayabilecek olan bir tek mekanizma vardır. Adı zikirdir. Zikir yaptıkça Allah'ın katından rahmet, farz ve salavat isimli üç grup nur Allah'ın katından gelip nefsinizin kalbine girecektir. Bu nurların nefsinizin kalbinde yerleşmesini sağlamakla mükellefsiniz. Öyleyse ne yapmanız lazım? Zikretmeniz lazım. Zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, farz ve salavat partikülleri göğsünüze gelecek, kalbinize ulaşacak, nefsinizin kalbine ulaşacak ve kalbin mührünü zünvani kapıya kadar itecek, indirecek, kalbinizin dibinde bulunan zünvani kapıyı kapatacak mühür. Böylece şeytanın salvaları sona erecek. Yani nefsinizin kalbine karanlıkların dolmasına bu kapının kilitlenmesi engel olacak. Ama yukarıdaki kapı bütünüyle açık. Oradan içeriye devamlı Allah'ın nurları dolacak. İşte bu nurların dolmasıdır ki iman kelimesinin etrafında fazıllar birikmeye başlayacak. Çünkü iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir ve fazılları, faziletleri etrafında devamlı toplayacaktır. Toplandıkça iman kelimesinin çekim gücü hep devam ettiği için ona bağımlı olan, ona yapışan Allah'ın nurları, fazıllar oradan hiçbir şekilde ayrılmazlar. Karanlıklar onları kovup yerlerini alamazlar. Nefsinizin kalbine nurlar yerleştikçe alanları giderek büyüyecektir. Bu büyüyen hacim içerisinde nefsinizin kalbi ilk 7 nura kavuştuğu zaman ruhunuz Allah'a doğru çıktığı seyri sülük isimli yolculukta 1. gök katına mutlaka ulaşacaktır. Sonra 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katları, 7. katın 7 tane alemini geçen ruhunuz sitesin müntihaya kadar ulaşacak. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Böylece bir muhteva kazanacaksınız. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan bir husus var. Mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepiniz için saadet bir muhteva taşıyor. Yalnız sizin için, Allah Teala'nın istediği tek şey sizin mutluluğunuz ve her şeyi buna göre dizayn etmiş. Bütün vasıtalar sizi bu hedefe yöneltmek üzere Allah Teala tarafından dizayn edilmiş. Bir insanın nefsinin, kalbinin tezkiye olabilmesi için ve tasfiye olabilmesi için, yani içerisine nurların dolabilmesi için 7 tane kalp şartı taşıması lazımdır. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu 7 kalp şartının sahibi olabilir. Bir, Allah ile kalbinizdeki ikinciti alacaktır. İki, onun yerine ihbat koyacaktır. Üç, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Allah'a ait olan nurların gireceği kapıyı şeytana dönük konumdan Allah'a çevirecektir. Dört, göğsünüzden kalbinize Allah'tan gelen nurların girmesi için bir yol açacaktır Allah-u Teala. 5. Kalbinizin mührünü açacaktır. 6. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı çıkaracaktır. 7. Kalbinizin içine imanı yazacaktır. İşte bu kalbinizin içine Allah'ın yazdığı iman kelimesidir ki çekim gücünü devamlı kalbinizde tutacaktır. İman kelimesi devamlı olarak nefsinizin kalbine gelen nurlardan faziletleri çevresinde toplayacaktır. Her faziletlerin işgal ettiği alana bir daha karanlıkların girmesi mümkün değil. Kalbinizde iman kelimesi var olduğu sürece. İşte bu güzellik üzere zikir yapan bir insan nefsinin kalbine devamlı Allah'ın nurlarını doldurur. Her yüzeyde nur birikiminde ruh Allah'a doğru bir gök katı daha yükselerek sonunda %51 nurda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Vuslat olayı gerçekleşir. Kişi Allah'ın evliyası olur. Burada dünya saadetinin yarısını elde etmiştir kişi. Ama cennet saadetinin 3. cennete kadar olan üst katlarına ulaşmayı başarmıştır. İlk teslimini tamamlamış, Allah'a teslim olmak demek olan İslam dininin, kainatın tek dininin temel kaidesini gerçekleştirmiş, ruhunun hidayetini sağlamıştır. Allah'a özelde ruhunun verdiği ahdi gerçekleştirmiştir. Daha sonra nurların %91'e ulaştığı noktada fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir kişi. Daha sonra daimi zikri olacak da nurlar nefsin kalbini %100 doldurduğu zaman nefsini de Allah'a teslim edecektir. Böylece 3 hidayet gerçekleşecektir. Ruhun hidayeti, veçhin fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti. 3 hidayet, 3 teslim gerçekleştiği zaman siz İslam olmak şerefine ereceksiniz. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımız, insanlar hepsi İslam'dır derlerse de nüfus kağıdında İslam yazdığı için kimse İslam olamaz. Çünkü İslam Allah'a teslim olmak demektir. Teslimse 3 boyutlu bir vesiledir. Ruhun teslimi 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi 25. basamakta, nefsin teslimi 27. basamakta. Sevgili kardeşlerim, bir insan ya cennete gider ya da cehenneme. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onun kurtuluşu hiçbir şekilde söz konusu değildir. O kişi kurtulamaz. Böyle bir şey hiçbir şekilde mümkün değil. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bunu dileyen kişi mutlaka kurtuluşa ulaşır. Cennet mutlaka onun olur. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka cennet saadetini kurtarmıştır. Dikkat edin, eğer bir insan böyle bir dileğin sahibi değilse, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, ne yaparsa yapsın, hangi ibadetleri hangi boyutta yaparsa yapsın, ne kadar süre yaparsa yapsın, 30 sene, 40 sene, 50 sene, 60 sene, 100 sene bütün ibadetleri yapsın, o kişinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Dünya saadetini yaşaması ise hiç ve hiç mümkün değildir. Öyleyse bunun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş, bilenle bilmeyen bir olur mu ifadesini, kaç yerde Allah-u Teala böyle söylüyor, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, belki Kur'an'ın en önemli sorusu bu. En önemli nida işareti bunun arkasında. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Acaba Allah-u Teala ne demek istiyor diye kardeşlerimiz soruyor. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diye. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki insanlara Allah-u Teala'nın bu sırrı verilmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bütün insanların cehenneme gideceği kesinlik kazanıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennem diyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Hiçbir kurtuluş ümidi yok. Şimdi insanlara bugün verilen din kültürünün bütün alanlarını araştırın, böyle bir açıklama göremezsiniz. İmam Hatip liselerinde öğrenilmekte olan din kültüründe, İlahiyat fakültelerimizde öğrenmekte olan din kültüründe, bütün dünyadaki İslam dini kültüründe Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olay mevcut değil. Bunun manasını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Böyle bir handikapın varlığını bilmeyen insanların gidecekleri yer sadece cehennemdir. Hiçbir şey onları kurtaramaz. Bilmemek dinde kurtuluşu sağlamaz. Öyleyse insanlar bilmiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın cehenneme gideceğini bilmiyorsa insanlar, o zaman ne olur? O zaman bu insanlar Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyecekleri için mutlaka cehenneme gideceklerdir. Niçin cehenneme gideceklerdir? Sadece bu büyük hakikatten, bu Kur'an hakikatinden haberdar olmadıkları için. Bir kısım din adamları bunları bilmiyorlardı, hala da bilmiyorlar. Ama bir kısım din adamları eskiden bunları bilmiyorlardı, şimdi biliyorlar. Biliyorlar, Fakat başka insanlara bu hakikati ulaştırmıyorlar, gizliyorlar. Önce bilmedikleri bir şeyi sonra onlara açıklamak bu din adamlarına çok zor geliyor sevgili kardeşlerim. Oysa ki onların hataları değil, onlara öğretilen din bilgisi, din ilmi bu muhtevayı almamış. O din kültüründe Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir safha söz konusu değil. Daha ötesi, daha korkunç. Mürşide ulaşmak diye bir safha mevcut değil. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek diye bir safha mevcut değil. Fizik vücudu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek diye bir safha mevcut değil. Nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek diye bir safha mevcut değil. Öyleyse ne cennet ümidi ne dünya saadeti ümidi yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve bu sebeple insanlar bilmedikleri bir hakikat sebebiyle, Kur'an emri sebebiyle cehenneme gitmek mecburiyetindeler. İşte şeytan Kur'an indirilden bu tarafa geçen 14 asırlık sürede insanları cehenneme götürmek üzere yola çıkan iblis, bütün insanları cehenneme götürecek olan asıl hedefi yakalamış durumda. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemezse hiçbirinin kurtulması mümkün değil. Ve bugün bütün dünyada öğrenilen İslam dini kültüründe Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir faktör mevcut değil. Allah Teala bunu bize öğretmeseydi biz de sizlere öğretemezdik ve hepimiz topyekun cehenneme giderdik sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepimiz topyekun cehenneme giderdik, üstelik de sebebini bilmeden. Bütün din adamlarının, din kültürü almış, dinde belli yerlere gelmiş olan insanların hiçbirinin bilmediği bir hakikat sebebiyle bütün insanların cehenneme gitmesine Allah-u Teala göz yummuyor. Bilgiyi ulaştırıyor, ilmi ulaştırıyor insanlara açıklayalım diye. Ulaştırmadığı ne olacaktı? Biz de dahil olmak üzere hepimiz doğrudan cehenneme gidecektik. Sadece bilmediğimiz için. İşte Allah-u Teala'nın buna rızası yok. İnsanlar öğrenmelidir diyor. Öğrendikten sonra tatbik etmezlerse o zaman kendileri cehenneme mahkum etmişlerdir. İşte bunun için Allah-u Teala bütün devirlerde, bütün milletlerin içinde mutlaka Resul bahseder. Hiçbir devir yoktur ki bütün milletlerin içinde Resuller yaşamamış olsun. Hangi milleti düşünürseniz düşünün, şu anda orada Allah'ın bir Resulü görev yapıyor ve bizim sizlere anlattığımız bu hakikatler, bir tanesi de Allah'a ulaşmayı dilemek olmak üzere insanlara aktarılıyor. Ama şeytan dine hakim olan insanların literatürüne bunu almasına müsaade etmediği için oralardaki bütün milletlerdeki Resuller karalanıyor, itiliyor, kakılıyor ve ilmi, kurtuluş imkanlarını insanlara ulaştırmasına din adamları mani oluyor. Bizim ülkemizde olduğu gibi. Sevgili kardeşlerim, gözünüzün önünde 60 küsur milyon insan cehenneme doğru yola çıksa, sadece bunları bilmedikleri için yola çıksa ne hissederdiniz? Bir düşünün. Siz biliyorsunuz ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı insanların dilemesini istiyor. Ama onlara din öğretenler bilmiyor. Bir kısmı da öğrenmelerine rağmen başkalarına açıklamıyor, gizliyor. Ve başta din adamları olmak üzere herkes cehenneme doğru bir yolculuğun içinde. O zaman bu büyük hakikati bütün insanlara duyurmak için çırpınmaz mısınız? Bunun vicdan azabını duyması lazım gelenler duymuyorsa siz de mi duymayacaksınız? Sevgili kardeşlerim, işte İslam alemi bu boyutlarda. İnsanları cennet saatine götürecek olan bütün tatbikat iblis tarafından yok edilmiş. İnsanları dünya saatine götürecek olan bütün tatbikatta. Yani temel faktörler yok edilince insanları kurtaramayacak olan ibadetlerle İblis insanların gözünü boyamayı başarmış. İblis diyor ki namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadete getirin. İslam'ın bu 5 tane şartıyla oyalanın şu dünya üzerinde ve cennete gideceğinizi tahayyül edin, hayal edin. Ama hiçbir zaman cennete gidemeyin. İşte iblis insanları böyle korkunç bir tuzağa düşürmüş. Tuzak çok yönlü. Zikri unutturmuş insanlara. Zikir artık ne 32 farzın ne 54 farzın içinde mevcut değil. İnsanları ne kurtuluşa ulaştıracak? Allah'a ulaşmayı dilemek. Unutturmuş. Mürşide ulaşmak kesinlikle reddediliyor. Ruhun Allah'a ulaştırılması, insan ruhu hayattayken Allah'a asla ulaşamaz. Ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşır diye bir inanç bütün insanların kalbine yerleştirilmiş. Sonra mı? Fizik gücün Allah'a teslimi de yok edilmiş. Nefsin Allah'a teslimi de. Yani insanları cennet saatine ve dünya saatine ulaştıracak olan bütün temel unsurlar yok edilmiş. Geriye yardımcı unsurlar kalmış. Eğer bunlar olsaydı insanları daha üst seviye bir kurtuluşa ulaştıracak olan yardımcı fiiller onlar serbest bırakılmış. İnsanların gözlerini boyamak için. Yani bak sen namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, sen zekat da veriyorsun, paran var, hacca da gittin. Üstelik la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip şehadet de, kelime-i şehadet de söylüyorsun. Öyleyse bu kadar ibadet yaptıktan sonra senin cehenneme gitmen söz konusu olabilir mi canım diyor iblis insanlara. Ve insanlar da bütün insanlar da cehenneme doğru bir yolculuktalar. Sevgili kardeşlerim, biliyorum tablo hiç karartıcı. Ama ya siz Allah'ın yolundaysanız, ya Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, o zaman kurtuluşunuz %100 kesinleşmiş demektir. Evet, bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz diye Allah-u Teala söz vermiş, sizi mutlaka cennetine alacak ve insanlar bilmiyorlar. Özellikle din adamları onlara böyle bir şey yoktur diyorlar. İnsanların üzerine farz kılınan ve gerçekleştirilmezse mutlaka cehenneme gidecek derecede önem taşıyan temel faktör, İblisin talebi üzerine insanlardan gizleniyor. Milyonlarca insan, 60 milyondan fazla insan bu kadar basit bir ilmin sahibi olamadıkları için cennete gidecek ve din adamları olduğunu hiç vicdanı sızlamıyor. Kendilerinin de gideceği yer cehennem sevgili kardeşlerim. Böylesine korkunç bir tablo, bu bir katliamdan çok daha korkunç bir şey. Çünkü bir insan öldürülürse, belki de başka birisi tarafından öldürüldüğü için o kişinin cennete gitme ihtimali de söz konusu. Ama aldatılmış insan eğer unutulmuşsa kendisine Allah'ın güzelliklerini yaşamak, Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuşsa, gizlenmişse kendisinden, bu kişi hiç bilmediği için, bunu bilmediği için cehenneme gidecekse, masum olmasına rağmen cehenneme gidecekse ve bunun sorumlusu onlara bunu bildirmeyen din adamlarıysa, sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz vaziyetin vahametini ve bu insanların vicdanları sızlamıyorsa, o zaman bu nasıl bir insan olma statüsü? İnsanlar nasıl kendilerini insan hüviyetinde o şerefe layık görebilirler? Eğer 60 küsur milyonun cehenneme gitmesinde Allah'ın söylediklerini insanlara ulaştırma konusunda ısrarla gayret ediyorlarsa ve o zavallı insanların bu büyük hakikati bilmedikleri için kurtulmaları mümkün değilse, tekrar ediyorum, ne yapsalar kurtulamazlar. 30 sene, 40 sene, 50 sene, 100 sene ibadet etseler, namaz kılsalar, oruç tutsalar, zekat verseler, 100 defa hacca gitseler, böyle söyleseler la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye, hiç kimse kurtulamaz. Herkesin gideceği yer cehennem olur. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Şimdi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Bilenle bilmeyen biri olur muymuş? Bu sırrı bilen, aslında sır bizim din adamlarımıza görüşür. Yoksa Kur'an-ı Kerim son derece açık bir şekilde bunu bir farz emir olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman diyor Allah-u Teala, garanti ederim ben diyor. Sizi mutlaka cennetime alırım. Kendime de ulaştırırım. Cennetimi de alırım. Ve siz bunu yapacak olan siz değilsiniz diyor. Buna layık olacak olan, yani ruhunu bana ulaştırmaya layık olacak olan, 22. basamağa çıkmaya layık olacak olan siz değilsiniz diyor. Bunu ben yapacağım diyor. Siz namazı sevmeyeceksiniz diyor. Ben sevdireceğim size. Siz zikri sevmeyeceksiniz diyor. Ben sevdireceğim diyor. Size bütün güzellikleri ben öğreteceğim diyor. Sizi kendime ben ulaştıracağım. Sizin sorumluluğunuz yok diyor. Sizin sorumluluğunuz sadece bir dileğin sahibi olmak diyor. Ve bu bilinmediği için, insanlara öğretilmediği için insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve kurtulmaları da ne yazık ki mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtulamaz. Bu trajedi bütün dünya üzerinde korkunç bir kayıtsızlıkla, sorumsuzlukla, vicdanlar titremeden uygulanıyor. İblis duruma hakim ve beni bir facia, bütün insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veren bu olgu sadece bilmeme sebebiyle gerçekleşiyor. İşte burada bilenle bilmeyen bir olur mu sualinin cevabı var. Bilmeyen, bırakınız zor olan taraflarını, sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle, bir tek dilekle kurtulacaklarını, mutlaka cennete gideceklerini bilmeyen insanlar sadece bilmedikleri için cehenneme gitmek mecburiyetindeler. İblis nasıl korkunç bir tuzak kurmuş, gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Olayın başına gidelim. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ve bütün cinlere, meleklere, şeytanlara diyor ki Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edeceksiniz. Hepiniz. Bütün cinler, melekler secde ediyorlar. Ama iblis, şeytan secde etmiyor. Allah-u Teala soruyor, ey iblis diyor, şeytanın adı iblis. Seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden şey nedir? İblis cevap veriyor, sen beni dumansız ateşten, enerjiden yarattı. Ama onu çamurdan yarattı. Çamur pistir. Ben onun önünde secde etmem. Allah Teala diyor ki seni huzurumdan kovuyorum, cennetten de kovuyorum. Ebediyen cehennemde yaşayacaksın. Sonsuza kadar seni cehennemde cezalandıracağım kıyametten sonra. İblis de Allah Teala diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bana verdiğin ilmi geri alma. Ve ben böylece Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinden intikamımı alabileyim. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis kıyamete kadar insanlardan intikam alacak. Başarılı mı? Ne yazık ki çok başarılı. Öylesine korkunç bir tuzak ki bu bilgileri insanlara ulaştıracak olanları İblis bütün kavimlerde sahtekar olarak tanıtıyor diğer insanlara. Sevgili kardeşlerim, Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Her kavimde mutlaka Resulümüz vardır ve devamlı olarak vardır. Yani hangi kavimde, hangi millette Resulümüz ölürse onun yerine derhal yenisini vazifelendiririz diyor Allah-u Teala. hiçbir devirde bir hidayetçinin bulunmadığı hiçbir kavim olmamıştır diyor Allah Teala. Ve arkasından da can alacak asıl noktayı açıklıyor. Hiçbir kavim olmamıştır ki onlara Resul gönderelim de Resullerini kabul etsinler. Hepsi Resullerini inkar ettiler. Hepsi reddettiler. Hiçbir kavim insanlar yaratıldığından bu tarafa hiçbir kavim Allah'ın kendilerine vazifeli olarak gönderdiği, aralarından vazifeli kıldığı Resulü asla kabul etmemişler. Hepsi reddedilmiş. Hepsi insanlar tarafından, o kavmin insanlarının büyük kısmı tarafından kabul edilmemiş. Sadece o insanların arasında, bütün kavimlerde küçük bir topluluk, insanların küçük bir kısmı o Resullere tabi olmuşlar. İnsanlık tarihi boyunca hep bu senaryoyu, şeytan oynamayı başarmış. Ve bugün de aynı senaryo oynanıyor. İnsanların kurtuluşuna mani olanlar ne yazık ki din adamları, Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan, yanlış bir din kültürüyle teçhiz edilmiş olan ve doğruyu öğrendikleri zaman da çoğu doğruyu saklayan bir din adamları topluluğu bütün dünyada İslam'ı temsil ediyor. Korkunç bir oyun. Şeytanın kumandası altında bir alimler topluluğu, ilm ve yakin sahibi olan insanlar, kendileriyle beraber bütün insanlığı, insanlığın çok büyük bir bölümünü, %90'ın çok üstünde bir bölümünü cehenneme doğru götürmekle meşguller. Kendilerini de tabii. Bunu yaparken ne yazık ki hiç vicdanları titremiyor. Sevgili kardeşlerim, bu bir yaradır. Bu bir hicrandır. Bu bir facia gözlemidir. Öyleyse müşahede ettiğimiz şey odur ki insanlık Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan din adamları tarafından cehenneme doğru sürükleniyor. Dünyadaki mesleklerin en güzelini seçmişsiniz. Neye yarar sevgili kardeşlerim? Şu dünyada yaşayacağınız 50 sene, 60 sene, 100 sene ömür, cennetin sonsuz ömrü yanında ne yazar ki? Ve hem bu dünyayı mutsuz bir insan olarak yaşamak, hem de sonsuza kadar cehennemde kalmak, aslında bunu kader zannetmeyin. Sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, şu anda bizi dinlemekte olanlar, bizim dışımızdakiler, bu karar sizin kararınız. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, kendinizi kurtaracak olan yegane kişi olarak kurtuluş reçetesini tatbik etmiyorsunuz demektir. Öyleyse gideceğiniz yerin cehennem olması kadar tabii bir şey olamaz. Seçim sizin, siz öyle yaptınız. Öyleyse Allah Teala sizin serbest iradenizden Allah'a ulaşma talebinin sadır olmasını istiyor. Bunu istemenizi, Allah'a ulaşmayı dilemenizi Allah Teala istiyor. Ama siz istemiyorsunuz. İstemiyorsanız o zaman tutulamazsınız. Sadece bilmediğiniz için değil, artık en azından bizi dinleyenler böyle olduğunu biliyorlar. Ve hazin bir tablo oluşuyor. Gidiyorlar, öğrendiklerini de devamlarına soruyorlar. Cevap hayır, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok deniyor. İnsafsızca, acımadan, vicdanları sızlamadan insanlara bu facia yaşatılıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'dan hepinizin sonsuz bir mutluluğa ulaşmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah'ın hedefi sizi sonsuz mutluluğa, hem dünyada en üst seviyedeki mutluluğa, iç dünya saadetine, dış dünya saadetine, Allah ile olan ilişkiler saadetine kesintisiz bir sulh ve sükûna davet ediyor Allah Teala. Bu hedeflere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinizi tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 bin zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine, size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz.
1: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salavatı.

180 derecelik bir açıyla, yani ikisi de birbirinin tersi istikamette. Birisi Allah'a doğru giden, Allah'a ulaştıran, birisi de şeytanın ülkesinden hareketle cehenneme ulaştıran iki tane yol. 7 kat yukarı ulaşan birincisi, 7 kat aşağı ulaşan ikincisi. Sevgili izleyenler, dinleyenler, işte hidayet Allah'a ulaştıran, sırat-ı müstakim üzerine insan ruhunun ulaştığı andan başlayan bir vetiredir. Bu hidayete adım atmaktır. Böylece insan ruhu sırat-ı müstakim üzerinde evvela zemin katta bir süre bekleyecek, sonra birinci kata ulaşacak, sonra diğer bütün katları adım adım geçerek neticede Allah-u Teala'ya ulaşacak. Böyle bir yolculuğun adına Kur'an-ı Kerim'imiz hidayet diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer sorarsanız hidayet nedir diye, size alimlerimizin söyleyeceği şey doğru yoldur olacak. Hep derler ki hidayet doğru yoldur. O zaman onlara bir sual daha sorun sevgili izleyenler ve dinleyenler. Deyin ki o zaman madem ki hidayet doğru yoldur, sırat-ı müstakim nedir? Hayretle göreceksiniz ki size gene aynı şeyi söyleyeceklerdir. Doğru yoldur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde hep aynı büyük yanlışları göreceksiniz. Sırat-ı müstakim içinde, hidayet içinde hep doğru yoldur derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında sırat-ı müstakim gerçekten bir yoldur, gerçekten de doğru yoldur. Ama doğru yol demek yeterli mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala açık tarif veriyor. Sırat-ı müstakim insanların ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. İşte İnsan Suresi 175. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Açık ve kesin bir tarif veriliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran bir yol. Adı sırat-ı müstakim. Ama hidayet bir yol değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. O yolun üzerinde yolculuk etmeni Allah'a ulaşmak adıdır. Hiç kimse Allah'a ulaşmadıkça hidayete eremez. Hidayete adım atan kişi eğer hayattaysa mutlaka hidayete erer. Çünkü ruhu sırat-ı müstakime ulaşabilen bir insan Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Mürşidine ulaşmıştır. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmıştır. Mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Hiçbir kuvvet onu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Ruhu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Ölüm dahi. Neden? Çünkü kişi ölse bile ruhu gene bu sefer de Azrail Aleyhisselam tarafından alınıp gene Allah'a ulaştırılacaktır. Eğer kişi hayatta kalırsa ruhu o ölmeden evvel Allah'a ulaşacak ve Allah'ın evliyası olacaktır. Öyleyse bu iki tane yola dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah o insanlara Allah'ın ayetlerini açıklamaktan, gerçek anlamlarını açıklamaktan sarf-ı nazar eder ki onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar. Onlar Allah'ın hidayet yolunu görseler o yolu kendilerine yol kabul etmezler. Gay yolunu, kendilerini cehenneme getirecek olan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol kabul ederler. Onlar Allah'ın

ayetlerinden gafil olanlardır. Böyle söylüyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Hidayete erdiren bir yol var, adı sırat-ı müstakim. Bu yolun üzerinde seyrisülük adı verilen bir yolculukla insan ruhunun Allah'a ulaşması, bunun adı hidayet. Öyleyse hidayet yolun adı değil sevgili izleyiciler ve dinleyenler. Yolculuğun adı. Vetirenin adı. Öyleyse bir işlev var. Ruhun vücuttan ayrılması. Bu an dalaletten kurtulduğunuz ve hidayete adım attığınız an. Artık hidayet yolu üzerindesiniz. Kur'an-ı Kerim sizin için fi sebilillah diyor. Allah'ın yolunun içinde. Allah'ın yolu sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Bu 73 tane fırkadan gerçekten sadece bir tanesi mi kurtulacak? Sadece bir tanesi. Peki özellikleri ne bu insanların? Sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a sen sırat-ı müstakimin üzerindesin diyor. Kaç defa tekrar etmiş bunu. Sahabe için de aynı şeyi söylüyor. Onlar sırat-ı müstakimin üzerindedirler diye. Yetmez. Doğruyu eğriden ayıran bir davetten bahsediyor Allah Teala. Allah'a davet etmek. Şimdi sevgili izleyenler ve dinleyenler etrafınıza dikkatle bakın. Sizi kimler Allah'a davet ediyor? Kimler bu davetten men ediyor? Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur diyor. Buraya dikkatle bakın. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiretle, yani kalp gözümüzün çalışmasıyla, kalp gözümüzle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe Allah'a davet ediyorlardı. Bir evvelki konuşmamızda, hidayet konusundaki konuşmamızda anlattığımız gibi bütün sahabe hidayete ermişlerdi. Hepsi başkalarını da hidayete ermemişleri de, hidayete adım atmamışları da Allah'a çağırıyorlardı. İfade son derece açık olarak geliyor Fusilet 32, 33, 34, 35'te. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a davet ederler. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Kim vardır sevgili izleyenler? Allah-u Teala 11 defa ruhunuzun Allah'a ulaşmasını üzerinize farz kılıyor. Ölmeden evvel ulaşmasını farz kılıyor. Ve bir kocaman ilim camiası diyor ki hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, geri dönmesi söz konusu değildir. Ancak Azrail Aleyhisselam gelir, sizi öldürür. Nasıl öldürür? Onu da tarif ediyorlar. Ruhunuzu alarak öldürülmüş. Ve de ruhunuzu Allah'a götürülmüş. Bu sebeple de ölmeden evvel hiç kimsenin ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değilmişmiş. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, bir sayın profesör Süleyman Ateş yaptığı açıklamada diyor ki ruh insana hayat veren müessesedir insan vücudunda
Ruh alındığı zaman insan ölür. Tamam. Bitti film. Allah-u Teala'nın 11 defa farz kıldığı ruhunuzu vermeden evvel Allah'a ulaştıracaksınız. Keyfiyeti kesinlikle reddedildi. Ölmeden evvel ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu değil. Çünkü ruhunuz size hayat veriyor, öyle söylüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala diyor ki biz ruhu size düşürdük. Ve nefaha fihi ruhi. İnsana ruhumuzdan düşürdük. Ve geri çağırıyor verdiğini. Bizim irademize geri çağırıyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ayrıca Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin türü var. Nefsimiz Allah'a teskiye olacağına dair yemin vermiş. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bunun da adına hidayet diyor Kur'an-ı Kerim. Fizik vücutlarımız Allah'a, fizik vücudumuz kul olacak diye ahd vermiş. Bunun da adı hidayet. Neden üçünün de adı hidayet? Çünkü hepsi ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla mümkün ve geçerlidir. Bir insanın ruhu hayattayken Allah'a ulaşmadıkça Allah-u Teala o kişiye beklenilen hedefleri sağlamaz. 14 asır sonra sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in önerdiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanan İslam'ın 14 asır sonraya posası kalmış sadece. İblis altından girmiş, üstünden çıkmış ve Kur'an-ı Kerim'in insanları cennet saadetine ulaştıracak ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün fonksiyonlarını Kur'an-ı Kerim'de hepsi yazılı olmasına rağmen, sahabe hepsini gerçekleştirmesine rağmen yok etmeyi başarmış. Dikkat edin, Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen yok etmeyi başarmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde diyor ki biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar İslam'da bulunuruz. Böyle buyuruyor Allah Teala. Birinci şart fi sebilillah olmak. Yani ruhunuzun Allah'ın yolunda olması. İkinci şart Allah'ın size verdiklerinden infak etmek. Başkalarını nafakalandırmak. Fizik nimetlerse, paraysa, rızıksa bunlardan başkasını nimetlendirmek, bunlardan başkasına vermek. Eğer manevi değerlerse onlardan başkasına vermek. İlim öğrenenler ve irfan öğrenenler taliplere bunları öğretmekle mükellefler. Allah-u Teala bu mükellefiyeti insanların üzerine farz kılmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesindeki muhtevaya baktığımız zaman nefsin tezkiye olmasının hidayet olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala Maide 105'te diyor ki ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefsinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayete adım attığınız zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. La yedirnüküm men belle. O kişiler ki dalayetidir, size zarar veremezler. İzah dediğim, izah o zaman ki siz
hidayete adım attınız. Dalaletten kurtuldunuz, o andan itibaren hidayettesiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dalaletten kurtulan adam kurtulduğu anda hidayete ermez. Kurtulduğu anda hidayete adım atar. Asgari 3 aylık bir yolculuk vardır önünde, ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Böyle bir dizaynla mükellef insanoğlu. Burada görüyorsunuz ki nefsinizin tezkiyesi üzerimize farz diyor Allah Teala. Ve nefsinizi tezkiye etmeye başladığınızdan itibaren hidayetesiniz diyor. Bu olayı ruhun Allah'a ulaşma müessesesi üzerinden inceleyelim. Neyi görüyoruz? Ruhun vücuttan ayrıldığı andan itibaren nefs tezkiyesi başlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah Teala onda mutlak emirci sevgisini oluşturur. Ve Allah Teala'nın zaten sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse biz onları mutlaka mürşitlerime ulaştırırız. Allah Teala bunu hidayete ulaştırır şeklinde açık bir şekilde söylüyor. Sırtı müstakime ulaştırır şeklinde açık bir şekilde söylüyor. Öyleyse Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde amel olanları sırat-ı müstakime ulaştırırız buyuruyor Allah Teala. Görüyoruz ki bütün ruhlar vücudu terk ettikleri zaman, Allah'a doğru yola çıktıkları zaman bu yolculuğu sırat-ı müstakim üzerinden yapacaklardır. Öyleyse sırat-ı müstakim bir yoldur, gerçekten doğru yoldur. Ama vasıf vermek mecburiyetindeyiz, vasfını söylemek mecburiyetindeyiz, özelliğini, niteliğini söylemek mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaştıran yolun adıdır sırat-ı müstakim. Hidayetse ruhun sırat-ı müstakim üzerinde bir yolculukla Allah'a ulaşmasıdır. Sıfır kodtan başlayarak Allah'a doğru yapılan bu yolculuğun adı hidayet yolculuğudur. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynı yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Görünen köy kılavuz istemez. Allah Teala nefsin tezkiyesinin de hidayet olduğunu buna dayalı olarak söylüyor. Çünkü kişi mürşidine ulaştığı an, başının üzerinde devrin imanı oluştuğu an kalbine iman yazılır ve mümin olur. Son derece önemli bir keyfiyet sevgili izleyenler ve dinleyenler, sıranın kesinlikle bunu ihata ettiğini görüyoruz. Kalbinize Allah Teala imanı yazmadıkça nefs tezkiyesi başlamaz. Kalbinize Allah Teala imanı yazmadıkça ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmaz. İkisi aynı anda gerçekleşir. Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Ve o zaman diyor onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. O ruh başın üzerine gelip de bizim ruhumuza emrini verdiği zaman senin Allah'a ulaşma günün geldi diye ruhumuz vücudu terk etmek imkanının, yetkisinin ve emri yerine getirme sorumluluğunun sahibidir. Allah'a doğru mutlaka yola çıkacaktır. Hangi mürşitten el öptüyse onun dergahından yolculuk başlar. Bu ayrılma olayı fiilen başladığı an nefs tezkiyesi içinde kişi hazırdır. Ama nefs tezkiyesi ruhun vücuttan ayrılması gibi emri alıp onu gerçekleştirmesi suretiyle gerçekleşmez. Kişinin zikir adı verilen bir müesseseyi tahakkuk ettirmesi lazım. Zikir yoksa sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi de yok. Şu Allah'ın işine bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala insanların hidayet ermesi için kalplerine iman yazdıktan sonra bu hedefi gerçekleştirecek olan zikri, yani Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye
tekrar edilmesini farz kılıyor üzerimize. Zikir farz, günün yarısından daha fazla zikir farz, daimi zikir de farz. Ve 14 asır sonra sürpriz, zikir farz değil. Sevgili izleyenler, düşünebiliyor musunuz? Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri. Allah Teala Cümle Suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. O ulul elbab kullarım var ya diyor, onlar ayaktayken, otururken ve yatarken, yani içinde bulunabilecekleri üç halin üçünde de Allah'ı daimi olarak zikredenlerdir. Bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermiş. Daha öteye geçmişler ama şu anda bu bize lazım. Hepsi daimi zikrin sahipleri. Allah Teala Müzemmil 8'de zikri farz kılıyor. Veskül ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtiyle, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden keserek Allah'a ulaş. Sevgili izleyenler, Ashab Suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala çok zikri farz kılıyor. Ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle, günün yarısından fazla, daha fazla zikrederek her gün zikrettiğiniz saatler, zikretmediğiniz saatlerden daha fazla olarak zikret. Emir kesin. Ya Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde ne buyurulur? Feskünunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Daimi zikir. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi. Şimdi sevgili izleyenler, dinleyenler, açın şu şeriat kitaplarını da ibretle bakın. 32 farzın içinde veya 54 farzın içinde ya da herhangi bir farz olarak zikri görebilir misiniz? Hayhal, göremezsiniz. Çünkü bu sizi kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilaçtır. Onun yok edilmesi lazımdır. Ve iblis bunu başarmış durumda. Zikri farzların arasından koparmış. Bugünkü şeriatın muhtevası içinde zikri bulamazsınız. Yok edilmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daha Kur'an-ı Kerim'den kopan, şekli değiştirilen, asli manasından uzaklaştırılan nice kavramla birlikte. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, boşuna mı yazdığımızı zannediyorsunuz o Kur'an-ı Kerim meallerini? Bakara suresini verdiğimiz birinci cilde dikkat edin. Orada sevgili izleyenler ve dinleyenler 90 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim sözlüğü bulacaksınız. Ne kadar kavram değiştirilmişse o değiştirilen kavramları orada bulacaksınız gerçek anlamlarıyla. Peki iblisin hidayeti değiştirmekten, kavramları değiştirmekten muradı ne? Neden böyle yapıyor? Çünkü sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim hidayete ererse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Peki şeytan ne istiyor? Herkesin kendisiyle beraber cehenneme gitmesini. Şeytan Kur'an-ı Kerim'i değiştirebilir mi? Bir harfini bile değiştiremez. Biliyor. Allah Teala Hicr 9'da diyor ki bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı biziz, biziz, biziz diyor Allah Teala. Değiştirmeyiz diyor Kur'an-ı Kerim'i. İblis bunu biliyor. Onu değiştiremeyen iblis tatbikatı değiştirmeyi başarmış 14 asırda. İnsanlara yazdırdığı kitaplarla seyrini değiştirmiş İslam'ın. Daha açık konuşayım mı sevgili izleyenler? İslam'ın bacaklarını da kesmiş, kollarını da kesmiş, İslam'ı bitkisel hayata ulaştırmış. Bir insanı Allah'ın cennet saatine ulaştıracağını
kesin olarak söylediği bütün farzlar Kur'an-ı Kerim'den teker teker Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde koparılmış. Tatbikata ulaşırken yok edilmiş. İşte bu farzlardan bir tanesi de hidayet. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayet, nefsin tezkiyesi hidayet, fizik vücudun Allah'a kul olması hidayet ve hidayet kavramının sadece doğru yol olarak Kur'an-ı Kerim boyunca hep aynı dozajda, aynı standartta verildiğini görüyoruz. Maskelenmiş bir anlatım biçimi. Özellikle sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın söylediğine dikkat edin. Kim Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayeti gizlerse diyor Bakara Suresi 159. ayet-i kerimesinde, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor. Çünkü diyor biz kitaplarımızda hidayeti anlattık, delillerini de indirdik diyor hidayetin. Buna rağmen bazı insanlar diyor onu gizlerler diyor. O gizleyen insanlardan diyor Allah'tan, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Öyleyse birinci konuşmamızda insan ruhunun Allah'a ulaşmasının hidayet olduğunu söyledik. Bakıyoruz ki nefs tezkiyesi de bir hidayet. Demin söylediğimiz Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Siz nefsinizi tezkiye ederek hidayete, tezkiye etmeye başlayarak hidayete adım attığınız zaman, nefsinizin tezkiyesi üzerinize farzdır. Siz bunu yapmaya başladığınız zaman, hidayete adım attığınız zaman, velayette olanlar size bir zarar veremezler diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Sadece göğüslerinden kalplerine yol açılanlar, yani göğüsleri bu nur yolunu açmak için şerh edilenler diyor Allah-u Teala. O şerh edilenler, göğüsleri şerh edilenler var ya diyor, sadece onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Ne yapıyor Allah-u Teala? Kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği zaman kişinin göğsünden kalbine göğsü yararak, manevi göğsü yararak, nefsin manevi kalbine, yani bu aleme ait olmayan nefsin kendi alemine ait olan, berza alemine ait olan nefsin kalbine Allah-u Teala bir yol açıyor. Bu açtığı yoldan Allah'ın indirdiği rahmet, farz ve salavat göğüse geliyor. Göğüsten o yoldan geçerek kalbe ulaşıyor. Ancak mürşidinize ulaşabildiğiniz gün kalbinizin mührü açılır. Ancak mürşidinize ulaştığınız gün kalbinizdeki küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından alınır. Ancak mürşidinize ulaştığınız gün kalbinizin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç kimsenin kalbine iman yazılmadıkça o kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Çünkü nefs tezkiyesi iman kelimesinin etrafında Allah'ın fazl adı verilen nurlarının birikmesi halidir. Bunlar %7'yi bulduğu zaman nefsi emareye ulaşırsınız. Her %7'de nefsi levhane, nefsi mülkime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi tezkiye diye 7 tane kademeyi geçeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar adım adım artacak, artacak, artacak ve %50'yi açtıkları zaman nurlar nefs tezkiyesini gerçekleştireceksiniz. %100'e ulaştıkları zaman nefs tasfiyesini gerçekleştireceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbine Allah imanı yazmadıkça nefs tezkiyesine başlayamazsınız. Kalbiniz tezkiye edilmez, tezkiye olmaz. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ey sahabe! Biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinleseydi, benim emirlerime değil sizin söylediklerinize itaat etseydi bundan büyük zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve
o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle kalbinizi tezyin etti, aydınlattı, süsledi. Ve Allah Teala kainata haykırıyor. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Bütün sahabe nefslerinin kalbindeki o başlangıç noktasından itibaren bütün kalbi %100 aydınlatan o nurla hepsi irşada ulaşmışlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yetmez, irşad etme aşamasına da ulaştıklarını Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi kesinleştiriyor. Öyleyse Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesiyle başlayan nefsin tezkiyesi olayı hidayete adım atmak. Bu tezkiyenin Allah'ın nurlarıyla gerçekleştirildiği Zümer 22'dekinden, o konudaki açıklamadan sonra Zümer 23'te tamamlanıyor. Zümer 22'yi tekrar söylüyorum. Diyor ki Allah-u Teala, Allah-u Teala diyor, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtıysa, kimin göğsünü yarıp da göğsünden kalbine nur yolunu açtıysa, sadece onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor Zümer 22'de. Şimdi Zümer 23'te söylediklerine bakalım. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşe'irru min fi cüludüllezine yakşenne rabbehüm sümmetel'üne cüludühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Zalike hüdallahü yehdi men yeşâhü ila sıratı müstakim ve men yudril ve mâlehu min hâdil. Allah-u Teala buyuruyor ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala kitaba ve onun içindeki sözlere benzer bir şekilde ikişer ikişer gökten indirir diyor. Onlara benzeyen şeyi nedir o? Ne olduğunu Zümer 22.1'e hakaret söylüyor. Sadece göğüsleri kalplerine yol açmak üzere yer alanların onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. İşte bu nurun nasıl ulaştırıldığını Allah Teala Zümer 23'te ifade ediyor. İkişer ikişer iniyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Rahmetle fal, rahmetle salavat. Allah Teala Nisan suresinin 175. ayet-i kerimesinde rahmetle fazlın indiğinden bahsediyor insanların göğsüne ve kalbine, mürşidine ulaşmadığına var. Tekrar edelim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a kavuşmayı, Allah'a kucaklamayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. İki nur. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Mürşidine ulaştığı zaman sırat-ı müstakime de ulaşmış olacak. Bir sonraki ayet-i kerime bu söylediğimiz Zümer 23 ile alakalı Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri. Allah Teala diyor ki, kim diyor onlara bir isabet ederse o kişiler derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Allah Teala bu ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracak olanlar için söylüyor bunu. Bir taraftan bizim alimler diyorlar ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu değildir. Allah Teala diyor ki ruhunu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak olanlar var ya, bu ayet onlara hitap edilmiştir diyor. Onların durumunu söylüyor. İşte hidayete erecek olan sadece onlardır. Ve Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir. Birincisi ne diyordu Allah Teala? Rahmetle fazl. Burada ne diyor? Rahmetle salavat. İki ayrı grup nur, o kişi zikir yapınca o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. O açılmış olan yolu takip etmek suretiyle ve kalbin açılmış olan bir yönünü kalbin içine doğru bastırırlar. Zulmani kapıya kadar indirirler. Ve zikir boyunca hep rahmet ve fazl, rahmet ve salavat o yönün üzerine baskı yapacağı için aşağıdan iten karanlıkların, zulmetin gücüne rağmen mühür orada kalır. Zulmani kapıda kalır. Zikir devam ettiği sürece
kalbin içine hiçbir karanlığın girmesi mümkün değildir. Birkaç dakika içinde kalbin içindeki bütün karanlıklar kapı dışarı taşınacaktır. Rahmet kargo uçaklarıyla. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, rahmet hem nurdur hem de kargo uçağıdır. Fazılları taşırlar, salavatları taşırlar, getirirler kalbe. İşte fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi hidayetin bir muhtevası. Şimdi bu düzen içinde bakalım. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala tıpkı kitaba ve onun içindeki sözlere benzer bir şekilde nurlarını ikişer ikişer indirir diyor. Bir zarf düşünün, bir de onun içindekileri. Bir kitap düşünün, Kur'an-ı Kerim. Bir de bunun içindeki kelimeleri düşünün. Kitap ve içindekiler. Rahmet ve içindeki fazıl. Rahmet ve içindeki salavat. İkişer ikişer indirir. Ve diyor ki bunlar o kişinin kalbine ulaşır ve kalbi de vücudu da o kişinin titrer diyor Allah-u Teala. Ürperir diyor. Böylece diyor kişi huşuya ulaşır. Yetmez diyor. Bu o kişinin kalbi de vücudu da titrer diyor ayrıca. Ve diyor Allah-u Teala işte bu Allah'ın hidayetidir. Allah-u Teala bununla nefsleri tezkiye eder. İnsanları hidayete erdirir. Kim de hidayet ermeyi dilemezse onlar için bir hidayetçi yoktur diyor. Öyleyse Allah'tan gelen rahmet ve fazla rahmet ve salavat kişiyi hidayete erdiriyor. Nefs tezkiyesi kişinin nefsinde bunları gerçekleştiriyor. İlk yüzeyden orada kişi nefsi emmareyi tamamlıyor sevgili izleyenler. Yani %100 şerre evreden nefsten %7 karanlık eksiliyor. Yerini %7 nur alıyor. Nefsi emmare. Bir %7 daha nur birikimi. Nefsi devamı kınanan bir nefs var. Birincisinde %100 şerremeden bir nefs var. İkincisinde kınanan bir nefs var. Kişi hatalar yapıyor, nefsini kınıyor, pişmanlık duyuyor. Yapmama konusunda kararlar alıyor ama gene nefsi hataları işliyor. Ve kişi biliyor ki nefsi kendisine bu oyunları oynuyor, nefsini kınıyor. İşte böyle bir kırama o ruhun ikinci kata ulaştığını gösteren bir işarettir. Nefsi tezkiyenin sonu ruhun ikinci kata ulaşmasıdır. Bir evvelki kademede ruh, vücuttan ayrılan mürşit geldiği zaman vücudu terk eden ruh, sırat-ı müstakim üzerinde bir süre bekler, birinci kata eğil olunca birinci kata ulaşır ve kişi nefsi emareyi tamamlamıştır. Nefsi levameyi tamamlayınca ikinci kata ulaşır. Sonra Allah'tan ilham almaya başladı, nefsi mülkemeye ulaşır, üçüncü kata ruh için. Görüyorsunuz ki ruhun hidayetiyle nefsin hidayeti aynı standartlarda gerçekleşiyor. Ve nefsin dördüncü kademedeki dizaynı mutmain olmak. Nefs mutmain oluyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin olarak artık kabul ediyor. Hırsı onu daha çok daha çok Rabbana hep bana noktasına götürmüyor. Bundan sonra bu dördüncü aşama ruhsu dördüncü gökkatında. Sonra kişi Allah'tan razı oluyor nefsi radiye. Beşinci gökkatında ruh. Allah da ondan razı oluyor. Ruh göğün altıncı gökkatında nefsi radiye. Ve tezkiye oluyor. Nefsin kalbindeki nurlar %50'yi aşıyor. Açtığı zaman Allah'ın nurları o kalpte duruma hakim artık. İşte burası nefsin tezkiyesidir. Burası ruhun Allah'a ulaştığı yerdir. Kişinin ruhu Allah'a ulaştığı için kişi hidayete ermektedir. Geçen sefer bunu uzun uzun anlatmıştık.
Yani birinci, ya bundan önceki sohbetteki birinci hidayet konusunu anlatmamızda. Şimdi de gördük ki nefsin tezkiyesi de hidayet. Sümer yürümüştü Allah Teala'nın söylediği gibi. Biz diyor bununla o indirdiğimiz iki tane nurla insanları hidayete erdiririz. Hidayete ermek nefs açısından nefsin tezkiye edilmesiyle mümkün. Ruh ne olmuştur? Allah'a ulaşmıştır. Neyi tutmuştur? Allah'a verdiği misaki. Nedir misak? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Rad 21. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Nedir bu? Ayet-i kerimenin başını dönelim. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَكِ Minsaklerini bozmazlar. İşte bu minsaklerini bozmayanlar, minsaklerini yerine getirenler nasıl yerine getiriyorlarmış? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Minsakin yerine getirilmesi. Bu kişiyi hidayete erdirdi. Aynı anda nefs tezkiye oldu. Nefs tezkiye olmadan hiç kimsenin ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, uzun uzun anlatmıştık size ki nefs bir tutukludur. Ruh sadece emanettir. İkisi arasında büyük farklılık var. Tutuklu olan nefs tutukluluk sürecini her %7 nur birikiminde bir yukarı kata ruhu ulaştırma anahtarını elde ederek gerçekleştirir. Ve neticede ruhun Allah'a tesliminden sonra, fizik vücudun Allah'a tesliminden sonra nefse bir emanet olur, o da Allah'a teslim olur. Öyleyse tutukluluktan emanetlik sürecine geçmek nefs için iki aşama gerektirir. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsin hidayetinin tezkiye olmakla mümkün olduğunu görüyoruz. Ruhun hidayeti ise ruhun Allah'a ulaşmasıyla. Bir üçüncü vücudumuz daha var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Fizik vücudumuz. Ama nefs Allah'a hangi yemini vermiş onu görelim evvela. Allah Teala diyor ki bir de Sır Suresi'nin 38, 39, 40. ayetlerinde külü nefsin bima kesebet ve hünetün. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Tutukludurlar. Bu rehinliklere dikkat edin. Nasıl rehinlikten kurtulur nefsimiz? Allah Teala ifade ediyor. İlla ashabel yemin. Hangi nefs yeminini yerine getirirse onlar fi cennet, cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Hangi nefs yeminini yerine getirirse onlar cennette olacaklardır buyuruyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse nefsimizin bu felaha ermesi olayı neyle mümkün? Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Fatrakaha men zekaha. Andolsun ki onlar felaha ererler, onlar cennete ulaşırlar. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler. Nefslerimizin tutması lazım gelen yemin, tezkiye yemini, ruhlarımızın tutması lazım gelen yemin, Allah'a ulaşma misaki. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir de fizik vücudumuz var. Onun hidayetinden murat ne acaba? Allah Teala bunu çok açık bir insanla anlatmış. Diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet ve hinet bir evvelki ayet-i kerimeyi söylediniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm adumin mübin ve eni buduni haza suresi mustakim buyuruyor Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde. Diyor ki
Ey Adem oğulları, Adem oğullarının fizik vücutlarına Allah Teala hep Adem oğulları der. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız ve bana kul olacaksınız diye. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve bana verdiğiniz bu kul olma ahdini gerçekleştirmeniz de sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse ruhunuzun sırat-ı müstakim üzerinde olmasına paralel olarak fizik vücudunuzda şeytana kul olmaktan kurtulacak, Allah'a kul olacak. Çünkü Allah Teala burada açık bir şekilde Allah'a kul olmanın da sırat-ı müstakimle kesin ilişkisi olduğunu ifade buyuruyor. Ve ruhunuz birinci katta, nefsinizin kalbinde şeytanın hakimiyeti %7 aşağı düştü. Ruhunuz ikinci katta sırat-ı müstakimin üzerinde, nefsinizin kalbinde %14 oldu. Şeytanın karanlıklarının yok olduğu kesim. Ruhunuz üçüncü gök katında %21 oldu. Şeytanın karanlıkları devamlı eksiliyor. Dördüncü gök katında %28, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 35, 42, 49, iki de huşuda kazandığınız nur %51. Sevgili izleyenler, hadi gelin sizinle beraber şeytanın durumuna bakalım. Neydi başlangıçta? Şeytan sadece nefsinin afetlerine tesir edebilir. Yani doğuşundan itibaren bütün insanların nefslerine şeytan %100 tesir etmek imkanının sahibidir. Tabii bu imkan ona verilirse. Ama o sadece onlara tesir edebilir. Ruhun hasletlerine şeytanın tesiri mümkün değildir. Nefsinizde zaten afetler var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, her türlü kötü afet nefsinizin kalbini tamamen doldurmuş vaziyette sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey bu olaya bakmak. Başlangıç noktası gece. Nefsinizin kalbi sadece %100 afetlerden örülü. Kapkaranlık bir kalbiniz var. Şeytan %100'üne tesir etmek imkanının sahibi. Şimdi nefsinizin kalbindeki karanlıklar azalıyor, yerini ruh, nurlar alıyor. Karanlıklar azalıyor, yerini nurlar alıyor. Ne diyordu Allah Teala nefs tezkiyesi için? وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinizden içeri girmezse içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ebediyen diyor Allah Teala. Nefsinizin kalbine giren bu nurlar sebebiyle nefsiniz tezkiye oluyor. Yedinci katı aşan, Allah'a ulaşan ruhunuzun bu hedefine paralel olarak nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e yükseliyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, alacakaranlık. Nefsin kalbindeki %100 gece alacakaranlığa dönüşmüştür. Şafak sökecektir. Sonra da güneş bütün gücüyle etrafı aydınlatacaktır. İşte bu alacakaranlık hali, nefsinizin kalbinin yarısından daha fazlasının nurlanması, şeytanın hakimiyetinin yarıdan daha aşağı düştüğünün kesin işaretidir. Allah Teala Zariyat 56'da diyor ki: "Ve ma halekel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Bir evvelki söylediğim ayet, yani Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetleri hepinize hitap ediyorum diyor Allah Teala. Hepiniz şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız. Bana kul olacaksınız diye bana ahd vermediniz mi diyor? Sizden ahd almadım mı diyor. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınızı dair. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Görüyorsunuz ki ayetler birbirini yakalıyor, sağlamlaştırılıyor, sağlamlaştırıyor. Aralarında şiddetli bir illiyet rabıtası var, bir bağlantı var.
İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala bütün insanlara şeytanın hakimiyetinin nasıl azalıp insanoğlunun şeytanın kulluğundan nasıl kurtulacağını ifade ediyor. İşte şeytanın tesir alanı %50'den daha çok eksildi. Şeytan artık hakim değil, Allah'ın nurları hakim. Böyle bir nokta nefsin tezkiye edildiğini okuyorlar. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, peki burada o kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan %100 kurtulup Allah'a %100 kul mu oldu? Hayır. Ama %50'yi geçti. Onun için şeytana kul olmaktan kurtuldu. Ama henüz Allah'a da tam kul olmadı. Ama şeytana kul olmaktan kurtuldu kesin kişinin. İşte bu sebeple o kişinin fizik vücudu Allah'a verdiği ahdini gerçekleştirmiştir. Böylece görüyoruz ki burası da sırat-ı müstakimle kesin ilişkisi sebebiyle bir hidayet olarak Allah-u Teala tarafından vasıflandırılıyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya dikkatle bakın. Burada bir olay var. Şeytanın hakimiyetinden %50'den daha fazla kurtulduğumuz nokta burası. Peki daimi zikre ulaşsak da nefsimizin kalbinde hiç karanlık kalmasa ne olacak? Yani gece gündüz olsa ne olacak? O zaman şeytanın bizim için bir gazı dağcı olması söz konusu, üzerimizde hiçbir tesirinin oluşması mümkün değil. Devamlı yanlışlıklar yapmamız için gene faaliyetlerini sürdürür ama her seferinde yenilerek hep o derecat kaybeder. Fena halde içerlemekle beraber huyu kurusun, hiç vazgeçmez bundan. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama muhteşem bir şekilde mağlup olur, mağlup olur, mağlup olur, hiçbir şekilde galip gelmesi ihtimali yoktur. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Ne zaman? Gündüz gece olduğu zaman. Ne zaman? Hulül Elbab şeytana kısas yaptığı zaman. Allah Teala diyor ki, ya Hulül Elbab'ı, sizin için kısasta hayat vardır diyor. Hiç Hulül Elbab kısas yapar mı? Kısas nefsine hakim olamayanların Allah Teala tarafından aldıkları bir yetki. Kendilerine yapılan kötülüğe aynıyla mukabele etmek. Hulül Elbab anladığımız anlamda bir kısası hiçbir zaman gerçekleştirmez. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenler olacaklar. Ama sevgili izleyenler, şeytana kısas yaparlar. Gece gündüz olmuştur. Şeytan onlara hayatları boyunca Allah'ı tanımazken ne kadar kötülükler yaptırdıysa onların hepsinin intikamını alırlar şeytandan. Nasıl? Şeytan gene onları o yanlış yere, yanlış yollara sürüklemek ister. Her seferinde mağlup olur. Eskiden yaptığı ve başarı kazandığı bütün olayların bedelini her yenilgide biraz daha biraz daha öder, sonunda yaptıklarından daha fazla cezayı kendisi alır. İşte bu Hulül Elbab'ın kısasıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daimi zikrin sahiplerinin kısası. Geceyi gündüz yapanların kısası. Hidayeti erenlerin kısası. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daimi zikirle gece gündüz olduğunda hidayet dört başına olur olarak tamamlanmıştır. Ama hidayete ermek 21. basamakta gerçekleşir. Hidayetin bu istikameti tamamlanması, tamamen güneşin her tarafı %100 aydınlatması, o ruhun Allah'a teslimiyle değil, fizik vücudunda nefsin de Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gördük ki Allah-u Teala ruhun hidayetinden, fizik vücudun hidayetinden ve nefsin hidayetinden bahsediyor. Üçü de aynı noktada başlıyor. Hidayete adım atmak 14. basamakta başlar. Hidayete ermek 21. basamakta tamamlanır. Bundan sonra
hidayetin gerçek anlamda sonuçlanması söz konusudur. Fizik vücut için hidayetin tamamlandığı yer 25. basamaktır. Nefs için hidayetin tamamlandığı yer 27. basamaktır. Öyleyse hidayete ermek başka, hidayetin tamamlanması başka sevgili izleyenler. Öyleyse 3 ayrı mertebeden bahsediyoruz. Hidayete adım atmak, hidayete ermek, hidayetin tamamlanması. İşte böyle bir dizayn 3 vücudumuz için de geçerli. Ve Allah-u Teala sadece hidayete ermenizi değil, Allah'a teslim olmanızı emrediyor. Yani hidayetin tamamlanmasını emrediyor. Fizik vücudunuz ruhunuz gibi 22. basamakta Allah'a teslim olmaz. 25. basamakta Allah'a teslim olur. Nefsiniz 27. basamakta Allah'a teslim olur. İşte ruhunuzun hidayetinin tamamlanması olayı 22. basamakta tamamdır. Fizik vücudunuz için bu olgu 25. basamaktır. Hidayet burada tamamlanır. Nefsiniz için 27. basamakta hidayet tamamlanır. Öyleyse hidayetin tamamlanması 3 vücudunuz için de ayrı fonksiyonlar gösterir. Çünkü ruhunuz zaten hiçbir afetin mevcut olmadığı bir özellik taşır. Bunun için ruhunuzun Allah'a ulaşması ve teslim olması ulaşaraktır. Çünkü değişiklik göstermesi söz konusu değildir. Oysa ki fizik vücudunuzda nefsiniz de Allah'ın nurlarıyla şekillenecek ve afetlerden tamamen kurtulacakları bir yere ulaşacaklardır. Allah'ın bütün emirlerini yapacakları, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyecekleri bir noktaya, orada hidayetin tamamlanması söz konusudur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hidayete adım attırmakta kalmamasını, hidayete ermekte bırakmamasını, hidayetin hepinize tamamlanmasını, hepinizin ruhunuzla, fizik vücudunuzdan hepinizle Allah-u Teala'ya teslim etmenizi ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak isteriz. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.
1: Müminler kardeştir diyor. Onlar uhuvveti yaşadılar, kardeşliği yaşadılar, kendi aralarında sülh ve sükûnü yaşadılar ve sevgiyi yaşadılar. Öyle bir sevgi ki kendi hayatları arkadaşlarının hayatının yanında değersizdi. İşte Hazreti Ömer. Savaştan sonra, Bedir Savaşı'ndan sonra şehit olmak isteyen, şehit olmak üzere bulunan sahabenin arasında Mekke su vatasıyla dolaşıyor. Biri diyor ki ya Allah su. Hazreti Ömer vatayla koşuyor. Tam dudaklarına vatayı değdirecekken bir başkası ya Allah su diyor. Şehit olmak üzere olan o kişi diyor ki ya Ömer, onun benden fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer ikinci kişiye ulaşıyor elindeki masayla, suyu uzatıyor dudaklarına. Tam o sırada üçüncü bir kişi ya Ömer su diyor. İkinci kişi de aynı şeyi söylüyor Hazreti Ömer'e. Ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer koşarak üçüncü kişiye ulaşıyor. Üçüncü kişiye suyu veremiyor, şehit olmuş. İkinci kişiye koşuyor, ona suyu vermiyor, o da şehit olmuş. Üçüncü kişiye koşuyor, ona suyu veriyor, o da şehit olmuş. Anlıyor musunuz beni? Anlıyor musunuz? Onlar böyleydi yani. Onlar Allah'ın sevgilileriydi. Onlar şehit olmuş. Bütün kapılar sığınlaştık. Öyleyse sözlerime dikkatle bakın.

0: Hükümet, sabitlerden emin olarak onlardan, sabitlerden ahir olarak sizlerden bahsediyor. Sizler şu dünya üzerinde insanlara İslam'a hatırlayacak olan yegane toplumsunuz.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Allah ile birlikte olmak sevgili kardeşlerim Allah'ın bir büyük lütfu keremi. Sizlerle birlikte olmak, hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Siz varsınız. Hep onu düşünürüm. Sevgili kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim. Eğer sizler olmasaydınız, neye yarardı ki Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri? Sizler öğrendiniz. Öğretiyorsunuz. Yakın bir gelecekte bütün dünya öğrenecek, unutulmuş Kur'an gerçeklerini, İncil gerçeklerini, Tevrat gerçeklerini, dinlerin mevcut olmadığını, sadece Allah'ın Hanif dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu insanlar o zaman öğrenecekler. Ve de bunca savaş, bunca katliam, bu devirdeki hala devam etmekte olan katliamdan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. İki taraf düşünün, birinin elinde yerden topladığı taşlar var, ötekinin elinde makinalı tüfekler. Böyle adaletsiz bir savaş olur mu? Ama oluyor sevgili kardeşlerim. Altı yedi yıl evvelki uluslararası bir konferansta o savaşın olduğu yerden gelen birkaç kişiyle karşılaşmıştık. Onlara dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek din olduğunu anlattığım zaman onlar dediler ki siz gelemez misiniz oraya? O insanlarla konuşamaz mısınız? Biz de dedik geliriz. Ama gidemedik sevgili kardeşlerim. O savaşı durduramadık. Allah-u Teala gideriz dediğine göre mutlaka gideceğimizi biliyoruz. Öyle dedir, söylettiğine göre mutlaka gideceğiz. Yeter mi? Yetmez. Geleceği de biliyoruz. Bir dünya sülhünün mutlaka kurulacağını biliyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onun merkezinde de gene biz olacağımızı biliyoruz. Bizler sevgili kardeşlerim. İşte insandan mı bahsediyoruz? Doğar, yaşar ve ölür. Herkes ölecek. Ama unutmayın. Ölecek olan sadece şu fizik vücutlarımız. Üstelik de ölüm denir mi bilmiyorum. Neden öyle söylüyorum? Çünkü kıyamet günü yeniden dirilecek fizik vücutlarınız. Hepimiz orada kıyamet günü mahşer meydanında toplanacağız. Herkes orada olacak. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa, bu dünyada yaşayan herkes, bütün zamanlar boyunca yaşamış olan herkes orada olacak mahşer meydanında. Sevgili kardeşlerim, şu fizik vücudumuz doğar,

Bir nutfeden doğar. Ana rahminde oluşur. Sonra da bu dünyaya gelir, doğar. Bebeklik devresi, çocukluk devresi, gençlik devresi, olgunluk çağı ve ihtiyarlık. Sevgili kardeşlerim, herkes yaşar. İşte karşınızda birisi var konuşan, bembeyaz sakallarıyla. Sizleri çok seven birisi. Çok ama çok. Sevgili kardeşlerim, işte bu fizik vücutlarımıza dikkatle bakalım. Bir insan ruhtan oluşur, bir insan fizik vücuttan oluşur, bir insan nefsten oluşur. Ruh, fizik vücut ve nefs bir üçlüdür. Hepsinin de Allah'a teslim edilmesi gerekir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir şey daha var teslim edilmesi gereken. Onun adı irade. Allah-u Teala ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de teslim olmak istiyor. Emrini açık ve kesin olarak vermiş. Herkesin kesintisiz bir daimi zikre ulaşmasını farz kılmış üzerimize. Bu, iradenin teslimini gerçekleştiren olgudur. Daimi zikrin ötesi mi? Şöyle ötesi sayılabilir. Gene yapılan şey Allah'ın isminin iç dünyanızda tekrarıdır. Ama artık ona siz kumanda edemiyorsunuz. Salah makamının irade teslimine ulaştığınız zaman artık sizin zikriniz zikir olmuyor. Adı tesbih oluyor. Neden? Çünkü sizin iradi yapınızın vücuda getirdiği zikir, çok zikir, daimi zikir hepsi üzerinize farz. Ama ötesi zikir değil. Ötesi tesbih. Zikirde bir irade var. Kulun iradesi, cüz'i irade. O cüz'i irade bu konuda artık vazifeli değil. O zikir etmiyor. Külli irade orada devreye giriyor ve bütün kainatı idare eden sistem kişinin iç dünyasında Allah kelimesinin yankılanmasını sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sizlerle konuşmak, sizlerle yarenlik etmek, sizlere bir şeyler anlatmak, karşınızda olduğumuzu bilmek, bizi seyrettiğiniz her an hepinizle birlikteyiz. Bunun ne kadar büyük bir zevk olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizler için yaşamak, bunun manası Allah için yaşamaktır. Allah-u Teala sizler için yaşamamızı istiyor. Hepinize Allah'ın hakikatlerini anlatacağımız günlere dek. Sevgili kardeşlerim, herkes bir şeyler anlayacak.

Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her şeyin en güzel olduğu bir noktada sizler olacaksınız. Biz olacağız. Allah olacak. Allah her an hepimizle birlikte. O Allah, sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, o yüce yaratıcıya, Rabbimize, yani Allah'a nasıl aşık olunmaz, nasıl hayran olunmaz? O bizi yaratan, hayat veren, bu sadece sizlere hitap ederken bile bizi muhteşem bir mutluluğa ulaştıran o Allah işte. Bizleri yaratan, hayat veren Allah. Her zerremize hükmeden Allah. Yerlere hükmeden Allah, göklere hükmeden Allah. Bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi diyor. Ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldık. Her şey bizim için yaratılmış, insan için. Sevgili kardeşlerim, nasıl mutluluk duymazsınız ki? İnsan olarak yaratılmışız. Bir maymun olarak yaratılabilirdik. Bir ayı olarak, bir gergedan olarak, bir kuş olarak her şey mümkündü. Ama Allah Teala, bu nasıl büyük bir mutluluk ve huzur ki bizleri insan olarak yaratmış. Yeter mi? Yetmez. Bizi seçmiş. Bize ilim vermiş. İlmi herkese öğretmemizi emretmiş. Bu ilim unutulan İslam'dır. Başka bir din hiç olmadı ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın bütün devirler boyunca sadece bir tek dini oldu. Hazreti Adem zamanındaki din, bugün bizim size anlattığımız din aynı dindir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmenizi emreden din. İşte bugünkü konumuz sevgili kardeşlerim, bu ruh, veç, nefs ve irade tesliminin ikincisi, fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi. Nasıl başlıyor her şey? Bir dilekle başlıyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Ne olur? Allah Teala bu talebi işitir, bilir ve görür. Kişinin Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabeti, yani Ya Rabbi, ben sana ruhumu ulaştırmayı, ermiş evliya olmayı diliyorum. Biliyorum ki ben sana ulaşmayı dilediğim an evliyayım. Ama bu dilemek sadece cehennemden kurtarıyor beni. Ben mürşidime tabi olmak istiyorum. Ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben fizik vücudumu sana teslim etmek istiyorum. İşte bunu da diyenlerin nereye ulaştıklarını, neler yaptıklarını, nasıl fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini beraberce göreceğiz. Hidayet nedir sualinin cevabı bir tane değil. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayettir. Hidayette olmayı ifade eder. Mürşide tabiyet ikinci kademe hidayeti temsil eder. Ruhun Allah'a ulaşması hidayete ermektir. Fizik vücudun teslimi daha üst seviye bir hidayettir. Nefsin teslimi daimi zikirle mümkün olan bir hidayettir. İrşad olmak, tövbe-i nasuhu muhtevasını alır. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek, teslimlerin sonuncusudur. Hepsi de teslimdir.
Bu akşam sizlerle fizik vücudun teslimini konuşacağız. Ne zaman teslim edilir? Fizik vücudun teslimi ruhun tesliminden sonraki devredir. Öyleyse kalın çizgilerle sıfırdan başlayıp bir ruhu Allah'a teslim edelim. Önce Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusudur. Kurtulabilenler, cehennemden kurtulabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemeyenlerin hiçbirisinin cennete girmesi mümkün değildir. Yetmez, bu dünyada da mutsuzlukları imza atmışlardır. Allah Teala herkes Allah'a ulaşmayı dilesin diye yaşayan insanların %90'dan fazlasının seçilmesini temin eder. Kendisi başka insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeyen herkesi Allah Teala seçer. Seçmedikleri sadece onlardır. O seçtikleri var ya, onlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler onların %10'undan daima çok daha aşağıdadır. İşte bu dilek Allah Teala'nın verdiği bir sözü mutlaka yerine getirmesine sebebiyet verir. Ne diyor Allah Teala? Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeşte bi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer insanlardan ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte konunun başlangıcı bu. İkinci ayet-i kerime, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyurur ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan, dalalette olanlardan bıraktıklarından kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala o kişiyi hemen harekete geçerek kontrolü altına alıyor. Ona yardım elini uzatıyor. O kişinin eksiklerini tamamlıyor. O kişi namaz kılmayı sevmiyorsa namazı sevdiriyor. Oruç tutmakta zarar görüyorsa, huzursuz oluyorsa onları yok ediyor. Ve o kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin eksikliklerini telafi ederek onu mürşidine ulaştırıyor. Kişi mürşidine tabi oluyor. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefsinin kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleştikçe kişinin ruhu bir gök katı yükseliyor. Nefsi emarede ruh birinci gök katına ulaşıyor. Nefsin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. İkinci defa gerçekleştiği zaman kişinin ruhu ikinci gök katındadır. Birincisine nefsi emare deniyor, ikincisine nefsi levvame deniyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü katta, nefsi tezkiye. Dördüncü defa %7 nur birikimi, emmare, levvame, üçüncüsü nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerini yeterli bulmaya başlıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, kişi Allah'tan razı olmuştur. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsim var diye Allah da o kişiden razı olmuştur. Yedinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye, marziye ve teskiye. Nefsin kalbinde %7 kere 7, 49, 7 defa %7 fazla birikimi,
fazl birikimi, %2 rahmet birikimiyle, o kişinin nefsi %51 nur birikimiyle, %50'den fazlası nurlanmıştır. Burası ruhun Allah'a ulaştığı noktadır. Buraya kadar olan işlemi Allah Teala garanti etmiştir. Şimdi konumuz bundan sonrası. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya kadar gelindiğinde, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi Allah'ın kontrolündedir. Allah'ın yardımıyla dört koldan, her koldan ona uzanmıştır. Ve o kişi hangi şartlar içinde olursa olsun, eğer gerçekten Allah'a mülaki olmayı dilediyse, mutlaka Allah onu kendisine ruhen ulaştıracaktır. O kişi Allah'ın ermiş evliyası mutlaka olacaktır o kişi. Ruhu Allah'a ulaşacağı, ruhun Allah'a ulaşacağı 7-8 aylık bir hayatı varsa, o hayata sahipse, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu akşamki konumuz ruhun Allah'a ulaşması değil. Ruh Allah'a, Allah'ın zatına ulaşarak teslim olur. Ruhun Allah'a teslimidir bu. Ama biz sizlerle beraber bundan sonraki kademeyi, fizik vücudun Allah'a teslimini inceleyeceğiz. Ne olmuştur? Kişinin nefsinin kalbi 7 defa %7 fazl, %2 de rahmet olmak üzere %51 nur ile dolmuştur. Fizik vücudun teslim etmesi için ne olması lazım? %81'e ulaşması lazım bu nurların. Yani %51'in 61, 71, 81 olduğuna göre 3 defa %10, %30 daha artması lazım. Şimdi karşılaştıralım. Nefsin kalbinde %51 nur oluşuncaya kadar o kişinin yaptığı zikir seviyesi ya ...31.000 zikirdir veya belki biraz fazlasıdır. Affedersiniz, ya 33.000 zikirdir ya da 41.000 zikirdir. Bu ikisinin arasında oluyor ruhun Allah teslimleri. Bazıları biraz daha hızlı çekiyorlar herhalde. Zaman sürelerinin aynı olmasını Allah Teala belki dizayn ediyor. 33.000 zikir daha yavaş çekenler için, 41.000 zikir de hızlı çekenler için, ama bir alt sınır bir üst sınır koymuş Allah Teala, bize bildirilen rakam bunlar. Öyleyse ruh Allah'a teslim oldu. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolu. Daha %30 nur birikimi lazım bu kişideki. %51, %81'e çıksın ve kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etsin. Fizik vücudunun teslimi teslimlerin en zorudur. Allah Teala fizik vücudunun teslimine dik yokuş diyor. Acaba neden dik yokuş diyor? Çünkü sevgili kardeşlerim, bu kişinin ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra birinci güçlük baş gösteriyor. Allah Teala o güne kadar o kişiyi karata almıştır. Koruması altına almıştır ve şeytanın ona ulaşıp da onu yoldan düşürmek için gayret sarf etmesi hiçbir şey ifade etmez. O gayretleri Allah Teala asla o kişiye ulaştırmaz, ulaşmasına müsaade etmez. O kişinin Allah Teala'nın koruyucu kalkanıyla korunması söz konusudur. Asla şeytan o kişiye ulaşıp da onu yolundan çeviremez. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi, o kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar geçen o 5-6 aylık süre içerisinde
şeytan hiçbir şekilde etkileyip de onu yoldan düşüremez. O kişi mutlaka Allah tarafından ruhu Allah'a ulaştırılacağı için ruhunu Allah'a ulaştırmış olur. O kişinin ruhu Allah'a Allah tarafından ulaştırılmış olur. Bu herkesin mutlak olarak ulaşacağı bir sonuçtur. O noktaya kadar oluşan zikir sayısına baktığımız zaman bunun 33 bin ile 41 bin arasında bir seyir takip ettiğini görüyoruz. Tamam. Peki kaç saatte yapar bir insan bunu? Diyelim ki 2 saatte yapar. O kişinin 2 saatlik bir zikir yapma süreci, bunun o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması için, onun üçüncü kat cennetin sahibi olması için yeterli. Üstelik de zikirde de Allah-u Teala onu üst boyutta kontrol altında tutup zikrini kolaylaştırıyor. Her açıdan onu kontrol altında bulunduruyor. Ama bu noktadan sonra koruyucu kalkan kalktığı için, yok olduğu için kişi şeytanın karşısında bir av gibidir. Şeytan onu avlamak için onu koruyan bütün koruyucu sistemin kalktığı bir noktada şiddetle ona saldırır. Her açıdan onu yoldan çıkarmaya çalışır. Ve ne yazık ki çoğu zaman bunu başarır. Ve iblis başarırsa kişinin zikri yavaş yavaş düşmeye başlar. Bir süre sonra o kişi düşer. İşte bu durumu anlatıyor Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumü tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin ameni olan ama amin olanların mümin olanların Allah'a ulaşmayı dileyeni onların dostudur diyor. Ve onları yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ne yapar? Kişi zikir yapar. Zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve selavat nurları %7, %7 fazıllar bu nurlardan fazıllar %7, %7 %49'a ulaşır. 7 gök katını aşar ruh ve Allah'ın zatına ulaşır. Nefsin kalbinde %2 de başlangıçta rahmet girişi vardır. Nefsin kalbi böylece %51 nurla dolar. O kişinin kalbi böylece zulmetten nura çıkmıştır. Tamamen nurlanmış mıdır? Hayır. Ama nurların miktarı karanlıklarınkini aştığı cihetle Allah Teala buna zulmetten nura çıkmak diyor. Ve amin olanları Allah Teala buradaki bu hedefe ulaşmış olanları müminler olarak değerlendiriyor. Çünkü ayetin bundan sonraki kesimi kafirlere ait. Allah Teala diyor ki o kafirlere gelince onlar da tağut tarafından bu ulaştıkları nurdan tekrar zulmete götürülenlerdir diyor Allah Teala. Oradan nurdan tekrar zulmete dönüş söz konusu. Nasıl? Şeytan allem edip kallem edip kişiyle devamlı bir diyalog kurmaya çalışıyor. Devamlı onu aldatmaya çalışıyor. Muradı zikrini azaltmak. İşte kişi eğer şeytanın ivalarına kanarsa o zaman zikri azalmaya başlıyor. Çok azalması lazım ki
Kişinin nefsindeki, nefsinin kalbindeki nurlar da azalmaya başlasın. İşte ne zaman o kişi zikrini azaltıp nefsinin kalbindeki nurlar yok olmaya başlarsa, o bu hedefe, kişinin bu hedefe doğru, yani nefsinin kalbinin nurların tamamen tükendiği bir noktaya doğru yola çıkması demektir. Ve Allah Teala onları söylüyor. Vellezine keferu evliyahumü tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar ki kafirlerdir, onlar tagutun dostlarıdır. Dikkat edin, tagut onların dostudur demiyor Allah Teala. Allah amin olanların dostu, fakat tagut kandırdıklarının dostu değil. O zavallık taguta inananlar, tagutun arkasından gidenler tagutun dostu. Tagut onların dostu değil. Vellezine keferu evliyahumü tagutu tagut ediyor Allah Teala. Onlar ki diyor. Onlar tagutun dostu olan kafirlerdir. O kafirler ki onlar tagutun dostudur. Onlar da nurdan zulmete götürülenlerdir. Nefsinin kalbinde Allah Teala %51 nuru garanti ediyor. Bunu tamamlamış kişi bir süre zikrini o seviyede tutuyor kişi ve zikri devam ediyor. 33 bin zikir veya 41 bin zikir devam ediyor. Ama artık koruyucu kalkan kalkmış. Şeytan her fırsatta o kişiyi alaşağı etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ve düşürmeye çalışacaktır onu. Ve oradan düşerse kişi aşağı gidecektir. Şimdi fizik vücudun teslimine ulaşmak lazım düşmemek için. Ondan sonra tehlike kalmıyor. Fizik vücudun teslimini gerçekleştiren için düşme tehlikesi artık yok. Ama sevgili kardeşlerim, bu 2 saatlik, 2,5 saatlik, hadi 3 saatlik diyelim zikirden kişinin 18 saat zikre çıkması lazım. Yani 2 ise 2 saat zikir yapıyorsa 9 kat arttırması, 3 saat zikir yapıyorsa 6 kat arttırması söz konusu zikrini. Zikirden vazgeçmediği gibi, şeytanın bütün telkinlerine rağmen zikirden vazgeçmediği gibi 18 saat zikre çıkarması lazım zikrini. Sadece onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Peki fizik vücudumuzun Allah'a teslimi farz mı? Evet, farz. Allah Teala diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eyni buduni haza sıratı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Ademoğulları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız, 3 vücudumuzdan ruhumuz, veçimiz, nefsimiz. Veçimiz, fizik vücudumuz, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız. Şeytana kul olmayın, şeytana teslim olmayın. Bana teslim olun diyor Allah Teala. Ben sizlerden ahd aldım diyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ne diyor Allah Teala? Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu
Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe bu 18 saat zikri gerçekleştirmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine. Onlardan da fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı?

0: Eğer varsa onlar da hidayet erenlerdir diyor Allah Teala. Mutlaka var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki o sahabenin yaşadığı devirde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler indikçe gece gündüz zikreden insanlardan bahsediyor Allah Teala. Gözlerinden kanlı yaş akıtırmış sevinçlerinden bu insanlar. Aynı ayetler geliyor diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de. İster Hristiyanlar olsun, Hazreti İsa'ya gelen ayetler, ister Yahudiler olsun, Hazreti Musa'ya gelen ayetler, yani hidayet ayetleri, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimine mütalik ayetler. Öyleyse fizik vücuda Kur'an-ı Kerim dik yokuşluyor. Neden? İki büyük sebepten. Birisi o kişinin zikrinin bu söylediğimiz 33 bin zikirden veya 41 bin zikirden 2 saat, 3 saatlik zikirden 18 saatlik bir zikre çıkması gerekiyor. İkincisi, daha da önemli bir konu. O kişinin zikirlerini yapması için o noktaya kadar ruhun Allah'a ulaştığı noktaya kadar şeytandan Allah Teala onları koruyordu. Bu noktadan sonra koruyucu kalkan da yok. İşte bu iki sebepten fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi dik bir yokuştur sevgili kardeşlerim. Bırakınız bu zikrin arttırılarak fizik vücudun Allah'a teslim edilmesini, hidayete eren insanların önemli bir kısmı hidayetten sonra şeytana tekrar geri dönüyorlar. Çok insan var ki bir süre zikrini devam ettiriyor. 33 bin zikirde, 41 bin zikirde, kaç bin zikirde ulaşmışsa hidayete ikisinin arasında. Bir süre sonra zikirlerinde yavaşlama oluyor. Bir süre sonra o kişi zikrini gerçekleştirmez oluyor. Şeytan insanları tesiri altına alıyor. İşte sevgili kardeşlerim, fizik vücudun teslimi günün yarısından daha çok zikrin ötesindeki bir olaydır. Günün yarısından daha çok zikreden herkes fizik vücut teslimi için önemli bir adım atmıştır. Onların fizik vücutlarını teslim etmesi çok kuvvetli bir ihtimaldir. İmtihan oradadır. 12 saatten fazla zikri gerçekleştirenler çok büyük bir oranda fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerdir. Onlar zahitlerdir. İşte fizik vücudun tesliminde züht makamı, yani zikrin 12 saati aşması o kişinin hayatındaki en önemli merhaledir. Aşmışsa ondan sonraki noktaya ulaşması o kişinin artık zor olmuyor. Allah Teala o noktadan sonra yardımını tekrar hissettiriyor kişiye. Ama sevgili kardeşlerim, gerçekten fizik vücudun teslimi gerçek anlamda bir dik yokuştur. Gördüğünüz ki iki tane çok büyük sebep var. Birisi Allah'ın koruyucu kalkanının devreden çıkması. O koruyucu sistem olmaksızın kişinin 18 saat zikre ulaşabilmesi. Koruyucu kalkan olmaksızın ulaşması. Birincisi koruyucu kalkanın kalkması, ikincisi kişinin zikrinin en az 6 kat yükselmesi. Hem de ona rağmen, koruyucu kalkanın kalkmasına rağmen bunu gerçekleştirebilmesi. Fizik vücut daha sonraki nefs teslimi için, daha sonraki irade teslimi için, irşad olmak için, irade teslimi için son derece önemli bir keyfiyettir. Fizik vücut teslimi dik yokuş olarak aşıldıktan sonra daimi zikre atlamak zor değildir. Allah Teala sahabenin gelişiminden bahsederken Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler." diyor. Hepsi ruhlarını Allah'alaştırmışlar. Arkasından ne diyor Allah Teala? "Ve onlar ulul elbap oldular." diyor. "Daimi zikre ulaştılar." diyor. "Daimi zikre ulaştılar." diyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiler demiyor. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler demiyor. "Ulul elbap oldular." diyor. Yani fizik vücutların teslimi öyle bir olay ki önemli olan o, ondan sonraki ulul elbap olan, ondan sonra herkesin ulaşabileceği bir yer. Önemli olan o devreyi atlamak. Ve ulul elbap olan kişi mutlaka muhlis olur. Mutlaka iradesini Allah'a teslim eder. Hiçbir engeli yoktur. Bunlar arka arkaya gelen olaylar. İşte bir insan için hayatının en zor devresi fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim etmektir. Bu zikir günün yarısından çok zikirdir. Biliyorsunuz ki Allah Teala bunu da üzerimize farz kılmış. Diyor ki Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde, "Öyle bir hüviyette zikirle zikret ki," diyor herkese, "bu zikir çok zikir olsun." diyor. Günün yarısından daha fazla zikir olsun diyor. Ve bu zikir ancak bir kişi günün yarısını aşabilirse ondan sonrasını artık kişi Allah'ın yardımını alarak başaracaktır. Dik yokuş günün yarısını aşınca, o kişi o noktaya ulaşınca fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi artık çok kolaylaşıyor. Allah Teala'nın hepinizi fizik vücutlarınızı Allah'a teslim ederek dördüncü kata, dördüncü kat cennete ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler ve üniversitemizin değerli öğrencileri, sevgili mürşidimiz, tasavvuf doktoru Sayın İskender Ali Mihir, yine siz değerli dinleyenlerimizle, öğrencilerimizle ve izleyenlerimizle birlikte oluyorlar bugünkü bahisli sohbetlerinde ve kendileri şu anda hakkımızda sizlerle birlikte. Sevgili efendimiz, öncelikle hayırlı günler diliyoruz. Bedeninizden sonsuz hürmet ve muhabbet yapıyoruz. İnşallah çok kıymetli dualarınızı beklerken bugünkü bu dersimizde de sizi izleyen ve dinleyenlerimizle ve öğrencilerimizle hoş başa bırakmak istiyoruz. Tekrar izlediğinizden hürmet ve muhabbet yapıyoruz sevgili efendim.
2: Allah razı olsun. Hepinizin gözlerini öperek, hepinizi selam ederek inşallah sözlerimize başlamak istiyoruz. Bugünkü sohbetimiz, davranış biçimleri, sevgili izleyenler, öğrencilerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat. Allahu es-salamu ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbidu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l-müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim.

Yüce Rabbimize sonsuz hamdü şükür ederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri beraber kıldı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler, her zamanki gibi mutluluğa doğru yürümek için gerekenler ve davranış biçimlerimizde başkalarına atfeder. Öyleyse her şeyden evvel şunu yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Hepinize ayrı ayrı hitap ediyorum. Toplumun bir üyesiyiz, bir ferdiyiz ve toplumu hepimiz tek tek temsil ederiz. Öyleyse içinde yaşadığımız toplumun mutlu bir toplum olması veya olmaması her şeyden evvel bizlere bağlı. Biz her birimiz bu toplumun bir üyesi olarak, bu toplumdan bir parça olarak, eğer topluma onu mutlu edecek şeyler ulaştırabiliyorsak, o zaman bu mutluluktan pay almakla kalmayız. Pay veririz mutluluğa. Öyleyse mutluluktan pay almak, mutluluğa pay vermek, İki ayrı davranış biçimini ifade eder sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve herkes kendisine yapılan davranış biçiminin bir aynasıdır. Başkalarına nasıl davranırsak onlardan da aynı karşılığı alır. Onun için bu konunun genel düsturunun sana davranılmasını istemediğin tarzda davranma diye bir şekilde bağlamak mümkün. Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Öyleyse atılan üzerine ekersen onu biçersin. Kur'an-ı Kerim ise bunun çok ötesinde güzellikler sergiliyor. Allah-u Teala buyuruyor, başkalarının kusurlarını araştırmayın. Bir kusur gördüğünüz zaman onu etrafa yaymayın. Saklayın içinizde. Ve bu kusuru başkasını küçültecek, o kusuru gerçekleştirmeyi küçültecek bir vasıta olarak kullanmayın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, davranış biçimleri son derece nazik bir konu. Üzerinde dikkatle uzun süre durmamız lazım gelen bir konu. Davranış biçimlerimiz toplumun birer cemaati olarak neyi aksettirmeli? Başkalarına mutluluk verecek davranışları aksettirmeli. Sevgili kardeşlerim, eğer biz toplumun bir ferdiysek, başkalarına mutluluk vermek temel şiarımız ise, o zaman en güzele yönelik bir davranış biçimini her zaman sergileyebiliriz. Bu düzeyini en güzel şekilde almaya çalışalım. Öyleyse neler yapmamız lazım? Aslında son derece basit bir şey. Biz davranış biçimlerimizle başkalarına rahatsızlık verenler asla olmalıyız. Tam aksine biz davranış biçimlerimizle daima başkalarını mutlu kılan insanlar olmalıyız.
başkalarına mutluluk vermenin bir vasıtası olmalıyız. Kendimizi başkalarının mutluluğuna adamalıyız. Onlardan yana olmalıyız. Kendimizden yana değil. Bu ise sevgiye bağlı bir meseledir sevgili kardeşlerim. O zaman başkalarını sevmek mecburiyetinde olduğumuzu hiç unutmamalıyız. Sevmeliyiz insanları. Onlara güzellikleri anlatmalıyız. Her şeyin en güzel olduğu bir sırada en üstümeyi de bir güzelliği sergilemek her zaman mümkündür. Yeter ki bizler isteyelim. Eğer nefsimiz afetleriyle bize hakimse başkalarına güzel davranışlarda bulunamayız. Hep başkalarından üstün olmak isteriz. Hep başkalarının bizim üstünlüğümüzü kabul etmesini isteriz. Hep nefsimiz kendimizden yana olur. Ve başkalarına verdiğimiz şey her zaman onları üzmek, onları huzursuz etmek şeklinde tecelli eder. Bu iki ekstremin birinci parçası. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ikinci tarafında ekstrem kelimesi yetersiz. Başkaları için çalışmak, başkalarına kendini adamak bir ekstrem adını verdiğimiz nokta düşünülebilirse onun da ötesinde olmalı diye düşünüyorum. Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarına mutluluk vermek için kullanmalısınız. Kullandığınız zaman sevilirsiniz. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın indinde sevmek derhal davranışlara yansıyan bir meseledir. Eğer başkalarını seviyorsanız o zaman onlara güzel davranabilirsiniz. Eğer sevmiyorsanız bunun da manası var. Hiç sevmiyor değilsiniz. Sevdiğiniz birisi var ama ne yazık ki yok, siz kendinizsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, öyleyse sevmenin ve başkalarına mutluluk vermenin birbiriyle kesin kes alakalı iki yakın konu olduğunu hiç unutmayacağız. Ve bu standart içinde devam edeceğiz hayatımıza. Öyleyse biz bir kapı olmalıyız. Allah'ın kapısı. Allah'tan bize gelen güzellikleri başkalarına aktarmak üzere görev yapmalıyız. Ötekine aç gözünü çizmek istiyorum ötekinde. Ötekinde nasıl yanlışıyor onu görmek istiyorum. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şeyi Allah'tan aldığınız her güzelliği başkalarına ulaştırmakla vazifeli olduğunuzu hiç unutmayın. Ölçüler bize göre ve başkalarına göre olmak üzere ikiye ayrılıyor. Siz bütün hüsnü niyetinizle başkalarına mutluluk vermek üzere çalışırsınız. Ama onları bir kısmını mutlu edemezsiniz. Bunun arkasında ne olduğunu biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Onları mutlu edecek olan
sunuyor, seçemediniz demektir bundan beri. O demek, yakınlardan gelen bir şey daha var. Başkalarına mutluluğunuzu ulaştırırken, sevgili izleyenler, dinleyenler, onların bundan mutluluk geleceklerini hissettiğiniz şeyleri öğrenmelisiniz. Hissettiğiniz şeyleri kullanıp da onlar mutlu olmazsa sizin mutluluğunuz yetmez. Siz onlar mutlu olmasa da mutlu olursunuz. Ama hedefinizin kendinizi değil, onları mutlu etmek olduğunu unutmayın. O zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, biraz daha araştıracaksınız demektir. Siz kendi dizaynınız içinde bir hedefe yürüyorsunuz. Ve yürüdüğünüz hedefte başkalarına mutluluk vermek var. Buraya kadar çok güzel. Ama ilk denemeyi yaptınız, düşündünüz, taşındınız ve gerçekleştirdiniz aklınıza gelen bir şeyi. Onun bir ihtiyacı olduğunu düşündünüz. Ama onun mutlu olmadığını gördünüz. Şurası kesin. Onu mutlu edeceğini tahmin ettiniz. Şimdi ulaştırmaya çalıştığınız sürece, ulaştırdığınız ana kadar sizi mutlu kılacak olan o kişi değildir, Allah'tır. Öyleyse mutluluğu yaşarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda saadet adı verilen, mutluluk adı verilen nesne, sizin tarafından genetli oynadılık yapılmadan uygulama planlarında olmuştur. Öyle olmasaydı eğer, mutlaka o mutluluğu ulaştırdığınız kişi mutlu olacaktı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse diyelim ki birinci etapta o ulaştırdığınız mutluluk müessesesi o kişiye gerçek anlamda bir mutluluk temin etmedi. O zaman yeniden araştıracaksınız. Onu daha çok mutlu edecek olan ne olabilir? Bunu onunla yaptığınız bir sohbet sırasında bu noktayı açığa koymadan araştırabilirsiniz. Bu araştırmaların sizi onu mutlu etmek konusunda, onu memnun etmek konusunda yeni imkanlar sağlaması söz konusu. Sağlayamadıysa yeniden araştıracaksınız. Ama her zaman başkaları için olacaksınız. Vazgeçmeyeceksiniz. Etrafınızdaki herkes insan olarak yaratılmıştır. Mutlu olmaya layıktır. Eğer aynı yolu paylaşıyorsak, Allah'ın yolundaysak, birbirimize yardım ederek yüceleriz. Öyleyse bir tek gövdesi olan bir ağaç düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu ağacın ana gövdesi tek bir gövdedir. Bu gövde evvela ana dallara ayrılır. Ana dalların her biri tali dallara ayrılır.

Ama binlerce yaprak. Hepsi aynı gövdenin köklerinden, tek bir gövdenin köklerinden hayat olan sularını alırlar. Her bir yaprak o ağacın yaşaması için bir vasıtadır. Binlerce yaprağın, on binlerce yaprağın her biri. İşte Allah-u Teala ağaçlara hayat vermek için böyle bir yol dizayn ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Aslında her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği en güzel standartlarda yerine getirmekle hepiniz kendi mutluluğunuz için mükellefsiniz. Evvela şu kanunu hiç unutmayacağız. Bir insanın mutlu olmasının ölçüsü başkalarına verebildiği mutluluğu daima ikiye katlamaktır. Öyleyse buradan vardığımız yer var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutluluğunuz başkalarının saadetine dayalı. Başkalarını hangi ölçüde mutlu kılabilirseniz siz de o kadar mutlusunuz. Onun iki katı demek daha doğru bir ifade. Çünkü başkalarına verdiğiniz mutluluğun çeşitli aynı ölçüde sizi mutlu kılacak olan birinci faktör Allah-u Teala'dan gelip mutluluğunuza sebebiyet verir. İkinci faktör ise ruhunuzun nefsinize verdiği ferahlığı oluşturur. Öyleyse her iki statüde de sizi mutlu edecek bir şeyler her zaman vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Öyle bir sorular bulun ki sevilesiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanların davranışına dikkat edin. Onlardan her birisi sizin için bir habercidir. Acaba sizi seviyorlar mı? Acaba siz onları seviyor musunuz? Sevgi öyle bir müessese ki bu kapı sadece mutluluğa açılır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizden sevgi duyduğunuz herkese ulaştırıcı olan şey onların mutluluğu için yaşamanızdır. Bir anne, bir baba hayatlarını çocuklarını hayata hazırlamak üzere sarf ederler. Onların tahsillerini gerçekleştirmek anne babanın temel vazifesidir. Niçin böyle yapıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Biliniyorlar, çalışıyorlar ve çocuklarını yetiştiriyorlar. Okullara gönderiyorlar, üniversitelere gönderiyorlar. Onların mezun olmaları için gerekli gayretleri gösteriyorlar. Fedakarlık tepsi. Niçin? Çünkü çocuklarını seviyorlar. Bu sevginin bedeli de fedakarlıkta bulunmaktır. Bütün anne babalar çocuklarının tahsiliyle mükelleftir. Onları en iyiye ulaştırmak onların temel görevidir. Eğer sevgi olmasaydı bu bir andalya olurdu. Sevgi olduğu için her şey bir özveri olarak ama sevginin bedelini ödeyecek olan tatlı bir özveri olarak devreye giriyor. Bu fedakarlık denilen müessese aslında özveri kelimesiyle çok alakalı görünmüyor bana.

0: için ben yine bizim zamanımızın tabirini kullanayım. Biz artık eski bir insanız. Fedakarlık öyle bir dizaynı gösteriyor ki bu dizayn sevgili izleyenler, özleyenler her şeyin en güzelini oluşturur. Öyleyse muhteva ona göre her güzel şey sizin için. Ama güzellikleri kullanmak için sizin gayretiniz asıl. Yoksa olmaz. Eğer siz ben niçin başkaları için fedakarlık yapacakmışım? Neden başkalarının mutluluğu benden sorumluyor? Ben başkaları için mutluluk verecek bir insan olmak istemiyorum. Onlar bana mutluluk versinler diye düşünüyorsanız bilin ki bu sizin şeytanın hilesi karşısında yenik düşmeniz manasına gelir. Şeytan her zaman sizi buna hazırlar. Yalancı bir hak, yalancı bir adalet mefhumuyla karşınıza çıkar. Der ki her şey adaletli olmalı. Eğer sen ona bir şey veriyorsan o da sana eşitini vermeli. Böylece adalet tesis etmeli. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan bütün ömrünüz boyunca her saniye sadece sizi aldatmakla vazifeli görür kendisini. Ve madalyanın öbür tarafını size hiçbir zaman söylemez. Mutluluğunuzun başkalarına verdiğiniz mutlulukla mümkün olduğunu hiçbir zaman söylemez. Size mutluluğu tam tersine nefsinizin afetlerinin doyurulması olarak takdim eder. Ve hep nefsinizin dilediği istikamette mutlu olacağınızı zannettirir. Hayatınız boyunca bunu sizin üzerinizde formüle eder. Baş düsturunuz yapmak ister. Öyle bir insan yapmak ister ki hep kendi menfaatinizi kollayan, onun için davranış biçimlerinizi dizayn eden bir insan olasınız. Yani nefsinizin daha açık bir ifadeyle nefsinize bu temsilleri yapan şeytanın kölesi olmanızı ister. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan bunu insanların tamamı üzerinde başlangıçta başarır. Sonra insanlar eğer hakikatleri anlayabilirlerse yavaş yavaş fikirlerini arttırarak bir gün şeytanın üzerinde onlar hegemon yapıyor, kurarlar. Şeytan artık onların gazı zorcu olur. Öyleyse Allah yolunda yolculuğun her zaman bir beyin yıkayışına, beyin yıkanmasına dönüşmesi mümkündür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Kim Allah'ın yoluna ulaşamamışsa, şeytan onun üzerindeki beyin yıkamasını başarmıştır demektir. O kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır, sinirlidir, streslidir. Başka insanlarla devamlı tartışma, sürtüşme halindedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse sakın bu tarz bir görüntüye girmeyin. Başkalarına böyle bir resim vermeyin. Bu fotoğraf sizin başkalarınızı sevmediğinizi, daha acısı başkalarının da sizi sevmediğini işaretler. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece güler yüzlü olmak da yetmez. Başkaları için yaşamalısınız. Konunun özü bu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başkaları için yaşamak. Bunun özü bir adım daha ötede, daha açık bir ifadeyle başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Öyleyse bu güzelliğe dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, hissedebiliyor musunuz ne söylediğimi? İşte bunu davranışlarınıza yansıtmalısınız. Başkalarını mutlu etmek için yaşayan bir insan, herkesten çok daha mutlu bir insandır. Bu düzen içinde yaşayacaktır. Yaşadığı her şeyde başkaları vardır. Başkalarının hayatı söz konusudur. Başkalarına mutluluk vermesi söz konusudur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler, davranış içinde de dediğiniz zaman siz varsınız, Allah var ve kendisine mutluluk vermeyi, onu mutlu etmeyi düşündüğünüz kişi var. İşte bu siz varsınız da sizin ruhunuz devrede sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah her zaman ruhunuzla beraberdir. Ne zaman nefsinizi ruhunuz haline getirirseniz, nefsinizin bütün afetlerinden kurtulabilirseniz, o zaman nefsiniz de ruhunuzla birlikte olacaktır. Bu bir dörtgendir artık sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiçbir zaman şeytanın cephesinde böyle bir dörtgen, bir kare oluşamaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üçgeninin son şekli bir karedir. Yani nefsinizdeki bütün afetler yok olduğunda, onların yerini tamamen ruhunuzun hasretleri aldığında, siz başlangıçtaki üçgenin ötesine taşmış olursunuz. Şimdi nefsinizdeki bütün afetler yok olmadığı cihetle, eğer başkalarına mutluluk veriyorsanız, bunu başarıyorsanız, sizi seviyorlarsa sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman onlara o mutluluğu taşıdığınız sürece siz bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, bir kenarını ruhunuzun temsil ettiği, bir kenarını da kazandığınız derecelerin temsil ettiği bir muhteşem üçgende yaşarsınız. Bu üçgen Allah'ın ülkesini, mutluluğu temsil eder, mutluluk üçgeni. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öteye geçtiniz, sabikun oldunuz, daimi zikre ulaştınız. O zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok oldu. Nefsiniz de bu hüviyetine büründü. Acaba ne olur sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili kardeşlerim ve sevgili öğrenciler? O zaman bir dörtgen olur bu. Bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, ikinci kenarını ruhunuzun temsil ettiği, üçüncü kenarını nefsinizin temsil ettiği ve dördüncü kenarını daima kazandığınız derecelerin temsil ettiği, yani hayrın temsil ettiği bir kare. Nefsiniz bir ruh hüviyetine girinceye kadar bu kareyi oluşturamazsınız. Bir üçgen içinde yaşarsınız ama gene mutlu olursunuz. İşte bu yolculukta başlangıç Bir üçgenle başlar, sonuç karedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama diğer ülkede, şeytanın ülkesinde kare oluşması mümkün değildir. Çünkü bir kenarı şeytan olan, bir kenarı nefsinizin afetleri olan, üçüncü kenarı da işlediğiniz şerler olan bir üçgen düşünün. Bu üçgen hiçbir zaman dörtgen olmaz. Yani ruhunuzun nefsinizin hüviyetine bürünmesi ve nefsiniz gibi bir davranış gücünü sergilemesi hiçbir zaman mümkün değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala nefsi değişebilir bir özellikle yaratmış. Biz nefsi bir bahsini takvim içinde yarattık buyuruyor Allah-u Teala. Sonra onu esferi sahinde reddettik diyor. Öyleyse nefsin temel yapısı güzelliklere dönebilecek bir özelliği yaşamaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu güzelliği yaşayabilmek nefsin afetlerinden tamamen arınmasıyla, afetlerin yerini ruhunun hasretlerinin faziletler adıyla devralmasıyla mümkün. Ne zaman böyle bir işlemi gerçekleştirebilirseniz, işte o zaman nefsiniz ruhunuz hüviyetine adım adım girecektir. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizdeki bütün afetler yok olacak, ruhunuzun bütün hasretleri yerine gelip yerleşecektir. Nefsiniz tam bir ruh hüviyetine bürünecektir. Her cepheden nefsiniz de ruhunuzun isteklerini isteyen, onlar gerçekleştikçe mutluluğu en üst boyutta yaşayan bir hüviyet kazanacaktır. O zaman bu bir mutluluk dörtgenidir. Ve bunun zıttı mümkün değildir. Nefs ruh hüviyetine bürünmek üzere yaratılmıştır. Ama ruh hiçbir zaman yozlaşmaz. Ruhun nefs hüviyetine bürünmesi, hasletlerin, güzelliklerin ruhunuzda yozlaşması, ruhunuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliğinin değişmesi hiçbir şekil ve şart altında mümkün değildir. Hangi şartların içinde yaşarsanız yaşayın, ruhunuz değişmez. O hep güzelliklerden yanadır. Hep Allah ile beraberdir. Hep sizi Allah'ın bütün güzelliklerinden çekmek ister. Öyleyse insanların ona uydukları takdirde, ruha uygun kararlar almaları halinde yaşantıları, nefslerindeki afetler ne kadar olursa olsun mutluluktur. Nefsteki afetlerin boyutu sizin iradi yapınıza tesir edebilecek olan özellikleri taşımaz. İradi yapı ruhun emrindedir. Bu iradi yapı, iradi strüktür sizin mutluluğunuzun temelini oluşturur. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman onu dikkatle yerlerine oturtup iki hedefiniz var. Birisi daimi zikir. Daimi zikre ulaştığınız zaman artık bir gayret sarf etmenize gerek yok. Zaten siz bu noktada başkalarına daima mutluluk veren, başkaları tarafından sevilen bir insan olursunuz. İşte öyle insanları sevemiyorsanız nefsinizdeki afetleri dikkatle tetkik edin. Neden sevebildiğinize bakın. O zaman nefsinizin afetlerini göreceksiniz. Her biri ayrı bir zehirli yılandır. sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan bütün insanları bu en korkunç hedefe yöneltmeye çalışır. Nefslerinin ve kendisinin esiri kılmak, kötüye yöneltmek, yozlaşmaya ulaştırmak ve biliyor musunuz, insanlar bu konuda dejenerasyona giderken hiçbir zaman şeytan tarafından beyinlerinin yıkandığını fark edemezler. Onlara göre, bütün insanlara göre bu hedeflere ulaşan insanlar beyinleri yıkanmış insanlardır. Mutluluğu yaşayan insanlar toplumun içerisinde bir belli hürriyet taşıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her standart içinde mutlu olmak sizin dizayınınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Demek ki iki ayrı pencereden bakıyoruz olaya. Birinci pencere, nefsinizdeki afetlerin yok edilmesi yoluyla mutluluğa ulaşmak. Bu hedefe ancak daimi zikirde ulaşabilirsiniz. Uzun süreli ve sizi çok uğraştıran bir konudur bu. Hep insanlar daimi zikre ulaşırız diye yola çıkarlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hala bana hiç haber gelmedi. Aylar evvel kardeşlerimiz 52 haftada bir yerlere varabilmek için yola çıktılar. Ama her biri bir yerde kayboldu. Size konunun temelini söylemiştim. Saatinizin her çalışında mutlaka zikre başlayacaksınız. İsrarlı olacaksınız. Hiçbir çalışında vazgeçmeyeceksiniz. Namaz kılıyorsunuz o sırada, o zaman gözlerinizi böyle kırparak dudaklarınızla değil, içinizdeki sesle Allah Allah demeyi bu surete getirin, namazınızı kılın. Ne iş yapıyorsanız yapın. Ama mutlaka saatiniz çaldığı anda zikre başlayın. Ama 5 dakika zikrediyormuşsunuz. Başlangıçta bu çok önemli değil. Onun dışında da sık sık hatırlayacaksınız Allah-u Teala'yı. Yeni zikre başlayacaksınız. Fakat şeytan sizi daimi zikirden uzaklaştırabilmek için binlerce hileyi arka arkaya devreye sokar. Bir tek maksadı vardır. Daimi zikre ulaşmanız demek, onu esir etsiniz demek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Esaretin hiç hoşlanmaz. Daimi zikre ulaşan bir insan, şeytanın bütün taraflarında onu yener. Her zaman şeytan mağlup olur. Bu ise şeytanı korkunç rahatsız eden bir sonuçtur. Ama daimi zikre ulaşan herkes de şeytanı her an yere çevirleyen bir insandır artık. Şeytan onun gazozacı olmuştur. İşte bu noktaya ulaşmamanız için şeytan her şeyi yapar. İstediği şey sizin her zaman mutsuz, her zaman huzursuz olmanızdır. Bunun da çaresi çok kolay. Nefsinizdeki afetleri şeytanın onlara devamlı tesir edebildiği için şeytanın devam ettirmesidir. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu birinci yol, uzun süreli yol. Bu yola devam ederken bir başka yolu da, asıl yolu kullanmalısınız. Daimi zikre ulaşmadan da daimi zikri yaşayan bir insanın davranışlarını sergileyebilirsiniz. Bu mutluluğu yaşamanız demektir. Başkalarının için yaşamak, daha açık bir ifade kullanayım. başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Başkaları uğruna yaşamak. Başkalarını kendinden ötede üstün noktaya getirmek için yaşamak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, fedakarlık etmeyi, başkalarına mutluluk getirmeyi, onların üzerinde bir hegemonya kurmak için vasıta nedenler oluyor. Farkına bile varmadan nefsleri onları oraya götürüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar başkalarına bir iyilik yaptıkları zaman, başka birini mutlu ettikleri zaman şöyle bir olguyla karşı karşıyalar. Ben ona bu iyiliği yapayım, o da bana medyunu şükran olsun, şükran borçlu olsun. Davranışlarından bana karşı saygını hissedeyim. Beni değerli bulsun. Onu menfaat rastasıyla kendime bağlayayım ve bana mecbur kalsın. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer böyle düşünenler varsa onlar baştan kaybetmişlerdir. Aslında başkalarını mutlu için yaşamıyorlar. Nefsani davranışlarının kendilerini mutlu edeceğini zannedip o nefsani davranışlar statüsünde yaşıyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri nefsinizin hoyrat ellerinde parçalamayın, örselemeyin, yaralamayın. Ruhunuzun güzellikleriyle, ruhunuzun meltem sıkarlarında onları okşayıcı bir standartta yerine getirmeye çalışın. Eğer özet olarak söylemek lazımsa, sevgili izleyenler ve dinleyenler, daimi zikre ulaşana kadar sizi mutlu edecek bir müessese, daimi zikirdeymişsiniz gibi mutlu edecek olan bir müessese, her zaman elinizin altında size mutluluk vermek üzere hazırdır. Nedir bu? Başkalarını mutlu etmek. Onların mutluluğu için yaşamak. Onların mutluluğuna kendini adamak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanların mutluluğu, eğer bütün insanlar başkalarına mutluluk vermek için yaşamış olsaydı, 100 üzerinden 100'e kurtulurdu. Bütün insanların mutluluğu kurtulurdu. Herkes başkası için yaşadığı zaman o topluluk dünyadaki en üstün cemaati oluşturur. İşte sevgili izleyenler ve izleyenler, bu hedefi verelim. Daimi zikre ulaşmadığınız halde daimi zikrin standartlarında olmak istemez misiniz? O standardı her zaman verebilirsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse yaşarsınız. Eğer hayatınızı vakfetmekse, sizin hayatınızda başka insanlar sizden önce geliyorlarsa, o zaman o insanlara dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. O insanlar hep mutlu olacaktır. Onların yüzlerinden, davranışlarından sizi sevdiklerini, her geçen gün size biraz daha büyük bir sevgiyle bağlandıklarını hissedersiniz. Bunu yaşarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu güzelliği gerçekleştirmek üzere var olursunuz. Allah'ın bütün güzellikleri sizin olur. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala tarafından. Bu dizaynda bütün insanlar birer vasıtadır. Herkes başkalarının mutluluğunun sebebidir. İşte bir devre asr-ı saadet diyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatta olduğu devre. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra saadet devri, sahabe aynı sabah sahibi olmasına rağmen devam edememiştir. Sevgili izleyenler, dinleyenler, İslam arasında anlaşmazlıklar ve başka problemler oluşmuştur. Öyleyse bütün güzelliklerin yaşandığı bir devreyi bütün boyutlarıyla mevcut düşünmek lazım. Yeni bir asr-ı saadet yaşanacaktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu asr-ı saadeti yaşayacak olanlar sizlersiniz. Eğer bu söylediklerimizi hepiniz şiar edilirseniz, o zaman bu toplum birbirini seven ve etrafındaki her insan için fedakarlık yapmaya hazır olan ve her zaman bunu yapabilen insanlardan oluşur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kime göre fedakarlık vardır? Nefsin afetlerini taşıyan bir insana göre fedakarlık vardır. O kendi menfaatlerinden fedakarlık edecektir. Oysa ki hayatını başkalarına adamış bir insan için fedakarlık yoktur. Her yaptığı şey onun hayatının zevkinin bir parçasını teşekkür eder, sarf ettirir sadece. Hiçbir olay, verdiği hiçbir şey onun için bir fedakarlık değildir. O başkaları için hayatının her dakikasını verirken bundan sadece doyulmaz bir zevk almaktadır. Öyleyse farklılığı görebiliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bu neye benziyor? İnsanın Allah ile olan ilişkilerinde ve başkalarıyla olan ilişkilerinde kendisine düşen görevleri yaparken bunları angarya sayması veya zevk haline getirmesi, neyse başkalarını mutlu ederken bunu eğer onları mutlu etmek için değil, onları mutlu etmenin size bir fayda sağlaması için yapıyorsanız, bu size hep angarya gibi gelecektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Zevkinizi alıp götürecektir. Başkalarının sahasında olmayın. Ben ona bu iyiliği yapayım da o bana şükran borçlu olsun, bana daha çok saygı göstersin, beni daha çok sevsin, beni kendisinden üstün görsün diye bir davranışın peşinde olan hiç kimse bu söylediğim güzellikleri yaşayamaz. O her zaman nefsinin ve şeytanın kurbanıdır. eğer kurban olduğunu hiçbir zaman bilmeyecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ulaşmanızı Allah'ın hedeflediği tip, zamanımız insanının, açık gözlerin, aklı evvellerin helai dedikleri tiptir. Başkaları için hep fedakarlıkta bulunan bir insan, onlara göre bunda da fedakarlıktır. Bu böyle bir insan, kendi menfaatlerini hiç bilmeyen, bu dünyada akılcı davranışın sahibi olamayan, onların özlerine göre de mutlu olması kolay kolay mümkün olmayan zavallı bir insandır. Oysa ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar bilmezler ki mutlu olanlar sadece o kendilerini başkalarına vakfedenlerdir, adayanlardır. Ve bu akıllı geçinenlerin her birinin her an bir huzursuzluk problemiyle karşı karşıya olduğunu, her zaman sinirli, her zaman hırçın, her zaman kendisine zulmeden birisi olduğunu görürsünüz. Sevgili izleyenler ve izleyenler, bütün bu güzellikleri yaşamak varken, daimi zikre kadar, daimi zikre ulaşana kadar, eğer hep başkalarına mutluluk vermek üzere yaşarsanız, bunu başarabilirseniz, hayatınızın devamı boyunca, tasavvuf hayatınızın başından sonuna kadar, Kur'an'daki İslam'ı yaşama hayatınızın başından sonuna kadar hep mutlu bir insan olursunuz. İşte Allah'ın mutluluk keşfesi budur. Başkasına mutluluk verin ki mutlu olabilirsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, yollarımız mutluluktan geçiyor. Her güzel şey sizler için. Öyleyse kendinize başkalarının gözüyle bakmaya çalışın. Etrafınızdaki insanlar sizin ne olduğunuzun aynasıdır. Aynaya baktığınızda kendinizi görürsünüz. Ama bu sizin hükümlerinize göre cereyan eder. Ama başka insanlara baktığınız zaman bu ayna sizi aldatmaz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, aynaya baktığınız zaman ayna iç dünyanızı göstermez. Bir şekil göstergesi. Bir ayna sadece budur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama insan adı verilen aynaların her birisi her davranışıyla size kim olduğunuzu anlatır. Kim olduğunuza dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kimliğiniz bu standartlar altında hüküm fermanıdır. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her güzellik sizin içindir. Allah-u Teala hepinizi, her birimizi etrafınızdaki insanlara mutluluk ulaştırasınız da onların mutluluğunun iki katını siz yaşayasınız diye yarattı. Hem Allah'ın size verdiği mutluluğu, hem de ruhunuzun nefsinize verdiği mutluluğu, siz başkalarına her mutluluk verişte aynı ölçeklerde yaşarsınız. Böylece her mutluluğun her devrede iki katını yaşarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve sevgili öğrenciler, Öyleyse davranış biçimleri derslerimizin belki de hayatımızın en önemli bölümünü teşkil edecektir. Çünkü hayata getirildiğimiz Allah-u Teala tarafından ve bu hayatı mutlu olarak geçirmeniz de mümkün, mutsuz olarak geçirmeniz de mümkün. İşte tasavvufun dışında olan bir insan için mutluluk kolay ulaşılabilen bir dava değildir. Hatta ulaşılması mümkün olmayan bir vesiledir. Ama tasavvuftaysanız, Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorsanız, o zaman siz bütün güzelliklerin sahibi olacaksınız. İşte yaşantınızın arkasındaki dizayn bu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her güzellik sizin için. Allah Teala hepinizi sadece bir tek hedef için yarattı, sizi mutlu kılmak. Nerede dünyaya geldiyseniz sizin için optimal yer orasıdır. Anneniz ve babanız sizin için optimal olandır. Başka bir anne babadan da olsaydınız, mutlu olabilmenizin kudukları daralacaktır. Öyleyse bilin ki Allah-u Teala bütün insanlar için onların dünyaya geldiği anda en güzele dönük standartlar sergiler. Ama insanlar ne yazık ki bundan haberdar olamazlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan onları nefslerinin istikametinde mutluluğu aramaya sevk eder ve insanlar hayatları boyunca sadece ararlar ve sadece nefsinin istikametinde bir davranış biçiminin sahibi oldukları için ömürleri boyunca sadece mutsuz olurlar. Başkalarıyla anlaşmazlıklara düşerler ve güzellikleri hiç yaşayamadan şeytanın emrinde bir esaretle beyinleri yıkanmış olarak hayatlarını tüketirler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep tasavvufu yaşayanlar da hep onlara acırlar ama yapabilecekleri başka bir şey de yoktur. Her vesileyle onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmışlardır. Ama onlardan bir pozitif cevap yansımamıştır. Reflekte edilmemiştir. Ve onlar hep hayatlarının o şeytani karanlık zindanlarında hayat geçirirler. Herkesin arasında anlaşmazlık vardır. Bir sembel kavgası insan hayatının biçimini kontrolü altına almıştır. Bütün bunlar Allah ile ilişki kuramamanın karanlığını temsil etmektedir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Asr-ı saadeti yaşayanlar da bizler gibi insanlardı. Hatta bizlerden çok daha kötü standartlarda başlamışlardı hayata. Her biri kanlı katiliydi. Ama sonra dünyadaki en mutlu insanlar olmayı başardılar. Bu iki metodu bütün boyutlarıyla kullanarak. Dikkat edin, daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değildir. Yıllarınızı alabilir. Biz size bir yıllık formülü verdiğimiz halde o konuda çok yakınlara ulaşabilenlerden hala bir ses işitemiyorum. Başlangıçta adım adım hedeflerine doğru yürüyorlardı. Öyleyse bu yaşayanlar görüyor ki gerçekleştirilemiyor kolay kolay. Oysa ki reçete tatbik edilse herkes bir yılda daim edilsin sahibi mutlaka olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nereye ulaşamıyorsanız orada sizin ihmaliniz vardır. Unutmayın, ödediğiniz bedel sonsuz bir mutluluğu satın almak içindir. bize değmez mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hepinizin Allah'ın izniyle bütün güzellikleri yaşamanız için her şeyi en güzel standartlarda algılayabilmeniz için başka insanların mutluluğuyla hedefe ulaşmak konunun ikinci yönü, hemen ulaşabileceğiniz bir yön ve tasdik ettikçe, mutluluğu yaşadıkça daha çok gayret edeceğiniz, hissettikçe daha hızlanacağınız bir yarış pisti. İşte o zaman sabit olacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu yarış hayırlarda yarıştır. Sabikun da hayırlarda yarışanların ismidir. Daimi zikre ulaştıkları zaman bu insanların adı sabikun olur. Ama sabikun olmanın daha önceki anlardaki heyecanı, daimi zikre ulaşmadan da kendilerini başkalarına adamak şeklinde gerçekleşir. Birincisi uzun yoldur. İkincisi hemen içine girilebilecek olan bir hayat tarzıdır. Saadet her ikisinde yaşadı sevgili izleyenler ve dinleyenler ve asr-ı saadet onların devri oldu. İkinci bir asr-ı saadete adım adım yaklaşıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler ve hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yedin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gayr-ı mahlûbi aleyhim ve nefzâmin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Güzel razı olsun. Sevgili efendimiz inşallah bizler de tüm öğrencilerimiz olarak sonsuz güzel bir muhabbet ediyoruz. Bir dahaki sohbetlerinizde sertaniyetle tekrar birlikte olmak için Yüce Rabbimizden dualarınızı bekliyoruz. Ellerinizden sonsuz güzel bir muhabbet ediyoruz. Tekrar sevgili efendimiz inşallah.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed Seyyidil Aleyhisselam. Lâlemîn er-Rahmânirrahîm. Mâlikî yevmiddîn. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gayr-ı mağdûbi aleyhim ve leddâlin. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me az salavat. Allah'ıma salam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bir zikir sohbeti ve beraberlik. Bir mutluluğu yaşamak birlikte. Konumuz İslami ve tasavvufi konulardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri. Nedir farz? Hangi nesne Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala tarafından açık bir şekilde emredildiyse o bir farzdır. Ve nesiller boyunca farzların kıyamete kadar hep aynen devam etmesi lazım. Ediyor mu? Hayır, etmiyor. Bir sualimiz var. Zikir farz mı diye soruyoruz. Ve öğretim görevlisi kardeşlerimiz bize cevap veriyorlar. Hayır, farz değildir. Biz de diyoruz ki farzdır. İşte Allah Teala zikri farz kılıyor. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime ve eskü resmi Rabbike ve tebette dileyi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ne oldu? Olan belli değil mi? Allah Teala açık bir şekilde Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret diyor. Bu bir kesin ve açık emir. Öyleyse zikir farzdır. Yetmez. Bir adım daha atalım. Ve bakalım ne diyor Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde. Diyor ki: Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, iman edenler, Allah'ı çok zikirle zikredin. Buradaki amin oluş, kişi Allah'ın zatında yok olmuş, fena makamının sahibi, arkasından kişi beka makamının sahibi ve beka makamının sahibiyken gelen bir emir bu. Ne zaman kişinin günü zikri günün yarısını aşarsa o zaman kişi zahit olacak. Zahit olmak ondan evvel gelen Allah-u Teala'nın emri, Allah'ı çok zikredin, günün yarısından daha çok zikredin. Öyleyse çok zikir de farz. Peki daimi zikir farz mı? Ne demek daimi zikir? Bir insanın bulunabileceği bütün pozisyonlarda zikretmesi emrediliyorsa ona daimi zikir emredilmiştir. İşte Allah Teala Nisa 103'te emrediyor. Ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yan üstü yatıyordur. Üçü de farz. Öyleyse kişinin zikirsiz geçen hiçbir saniyesinin olmaması lazım. Peki bu ne ifade eder? Bu daimi zikri ifade eder. Ve daimi zikir farz. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey zikirde farz,
günün yarısından çok zikri ifade eden, çok zikir de farz. Ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de zikredilmesi lazım gelen bütün zaman parçalarını zikretmek o da farz. Daimi zikir de farz. Ve şimdi beraberce bakıyoruz. 32 farza bakıyoruz. Zikir yok farzların arasında. 54 farza bakıyoruz. Farzların arasında zikir yok. Bilinmeyen eller bütün sahabeyi daimi zikir sahibi kılan, zikrin bütünüyle uygulandığı bir devreden bugüne gelinceye kadar deveyi hamuduyla beraber çalmışlar, zikri farzların arasından çıkarmışlar. Sevgili kardeşlerim, bugünkü din tatbikatıyla, İslam dininin bugünkü tatbikatıyla 14 asır evvelki tatbikatı arasında insanı cehenneme gidecekken cennete götürecek, cennete gidecekken cehenneme götürecek bir farklılık söz konusu. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın temel esaslarını yaşamışlar. Hepsi bir, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Üçüncü basamak. Hepsi ihsanla kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuş. İkinci safha. Hepsi bundan sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Üçüncü safha. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Dördüncü safha. Hepsi daimi zikre ulaşmış. Nefslerini de Allah'a teslim etmiş. Beşinci safha. Hepsi irşada ulaşmış. Altıncı safha. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmiş. Yedinci safha. 14 asır sonra biz Allah'ın öğretisini sizlere Kur'an-ı Kerim'i esas alarak Allah'ın bize oradan öğrettiği bilgiyi size aktardığımız zaman bunların hepsinin farz olduğunu görüyoruz. Madde bir. Hepsinin sahabe tarafından tatbikata girdiğini görüyoruz. Madde 2, hepsinin irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Madde 3, 14 asır sonra size saydığımız İslam'ın 7 safhasının da yok edilmiş olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, iblis uyumuyor. Rahneler açmış İslam tatbikatında. Tatbikatın insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temellerini, esaslarını gözümüzün içine baka baka yok etmeyi başarmış. Hamdolsun ki hepsi Kur'an-ı Kerim'de duruyor. Hamdolsun ki gene Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel o Allah'ın temel farzlarının hepsini uygulamışlar. Onlar farz hükümler. Peki sünnet nedir? Kur'an'da Allah'ın farz kılmadığı ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirilmiş olan veya Allah Teala'nın ona emir vererek ona bir nevi farz kıldığı hususlar eğer usul haline getirilmişse bizlerin de üzerine sünnet olarak yerine getirilmesi uygun olan davranış biçimlerini oluşturuyor. Allah Teala İsra Suresi'nin 72. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme
Diyor ki Habibim, gece kalk da gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçir. Rabbinin seni makamı Mahmud'a ulaştırması yakındır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 4. 7. rekatının

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, teheccüd namazı. Ne kadar zor bir namaz olduğunu biliyor musunuz? Ankara'daki mescidimizde 40 günlük bir itikaf devresi geçirmiştik. Yani erbayın çıkarma işi. Bu 40 gün süreyle birçok kardeşimiz bize eşlik ettiler. Bizimle beraber onlar da 40 gün erbayın orucunu, erbayın çıkardılar. 40 günlük bir orucu tamamladılar. Ama 41. günde Perşembeydi. 41 günlük oldu oruç. Bu oruçta sahabe gibi yaşamayı Allah Teala bize emretti. Kardeşlerimiz de biz de öyle yapmaya niyetlendik. Çok uzun zikirli bir teheccüd namazı tatbikatı yaptık. On bir rekattan oluşan bir teheccüd namazı tatbikatı. Sevgili kardeşlerim, değil kollarımızın üzerinde olmak, dirseklerimizin üzerinde secde ettiğimiz halde, gene de onların yaptığı 4 saati bile tamamlayamadık. O zaman 4 saatten daha fazla namaz kılmanın nasıl bir beden jimnastiği olduğunu görmenizi isterdim. Yorgunluğu yaşıyorsunuz ve kollarınız dirseklerinizi de yere dayadığınız halde sizi taşımamaya başlıyor. Sonuna doğru o kadar süreyi tamamlamayı nasip kıldı Allah-u Teala. Ama sevgili kardeşlerim, öyle bir namazdı ki zevkine doyum olmazdı. İşte bütün güzelliklerin Allah-u Teala'nın emri gereğince yaşandığı bir dizayn. Allah-u Teala buyuruyor ki, ey amin olanlar, peygamberinizle Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ın zatında yok olmayı dileyenler için ahsen bir örnek vardır. Yani diyor ki Allah Teala, eğer peygamberiniz bir takım hususları biz farz kılmadığımız halde yerine getirmeyi usul ittihaz etmişse, her zaman yapıyorsa, o zaman siz de yapın diyor Allah Teala.

Hadise Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin birçok konuda sünnetleri var. Namaz konusundaki birinci sünneti sabah namazının sünneti. İkincisi kuşluk sünneti. Üçüncüsü öğle namazının ön sünneti ve son sünneti. Dördüncüsü ikinci namazının sünneti. Beşincisi akşam namazının sünneti. Altıncısı yatsı namazının ön sünneti ve son sünneti.

Sünnet-i vitir vacip. Sünnetlerin içinde değil. Peki sonra ve nihayet gece o zevkine payan olmayan en uzun süren dayanılması güç ama çok büyük bir zevk oluşturan teheccüd namazı. Gecenin üçte ikisini nasıl yapmışlar, onun ne kadar güçlü olmaya gerektirdiğini o zaman anladık. Anladık ki onlar bizim neslimizden çok ötede bir Rabbani gücün sahibiymişler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu olayları tabiatıyla biliyor. Ve diyor ki

Peygamberimiz de ahsen bir örnek vardır diyor. Örneklerin en güzeli Peygamberimizin davranış biçimleridir diyor Allah-u Teala. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'ın zatında yok olmak isteyenler için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın evi küçük bir evdi. Ve herkesi almıyordu. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne zaman teheccüd kılsa, lambanın ışığını gören bütün sahabe bahçede, içerisi herkesi almadığı için pencereden sızan ışığa uygun, mum ışığına uygun olarak ya da lambaya bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın gölgesine bakmak suretiyle teheccüd namazı kılarlardı. Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, bu peygamberinize verdiğimiz emir, biliyoruz ki size ağır geldi diyor Allah Teala. Yüzleriniz sarardı. Rahatsızlıklar geçiriyorsunuz. Bu zaten sizin üzerinize farz değildi. Ama hacet namazını, affedersiniz, teheccüd namazını kılmak istiyorsanız, o zaman kolayınıza geldiği gibi kılın, diyor. Teheccüd namazı ya 11 rekatlık bir namazdır, ya da 13 rekatlık bir namazdır. Affedersin, 9 rekatlık bir namazdır. Ama 11 rekat olsun, 9 rekat olsun, bunun 4 saat olduğunu düşünün, asgari 4 saat. 12 rekat olsaydı 4 saat, 1 saatte 3 rekat kılacaktınız. 3, 6, 9, 12. 1 saatte 3 rekat kılmak için her bir rekat 20 dakika oluyor. O zaman Fatiha'yı okudunuz, Zamm-ı Sure'yi okudunuz. Ne yapacaksınız? Zikir yapacaksınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye herkes zikir yapacak. İşte o zikirleri yaparken namaz doyumsuzlaşıyor. Hacet namazı doyumsuzlaşıyor. Affedersiniz, teheccüd namazı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrimize, çağımıza, bugüne gelinceye kadar hep yenilikler bırakmış. Allah'ın emirlerini bizlere taşımış, tatbikatını öğretmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk namazı Cebrail aleyhisselamla birlikte kıldı. Yani Cebrail aleyhisselam imam oldu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabi'in. Ve birinci gün 5 vakit namazın başlangıç dakikalarında kılınması söz konusuydu. İkinci günde son dakikalarında kılınması söz konusuydu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o zaman ikindi namazının son yarım saatte kılınmayacağını öğrendi. Kılınmaması lazım geldiğini öğrendi Cebrail Aleyhisselam'dan. Ve onun sünneti olarak
bu konu devreye girdi. O gün bugündür ikindi namazının son yarım saatinde sünnet kılınmaz. Ama farz kılınır. Geç kalmışsanız farzı son yarım saatte kılabilirsiniz. Geç kalmadıysanız daha evvel kılmanız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uygun bir sonucu ifade eder. Peki teheccüde ne kılarsınız? Dört rekat, dört rekat, üç rekat. Mesela dört rekat öğle namazının sünneti, öğle namazının farzı, iki rekat sabah namazının farzı, evvela iki rekat sabah namazının farzı, sonra dört rekat öğle namazının farzı, sonra üç rekat da akşam namazının farzı olabilir. Ne kalıyor geriye? Dört rekat öğle namazının farzı, dört rekat ikindi namazının farzı, üç rekat da sıratı bitir. Biri 11 rekat oldu ikincisi, birincisi de 9 rekat oldu. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Akşam kılınacak olan namazların bir cephede, gündüz kılınacak olan namazların ikinci cephede oluşması da söz konusu olabilir. Nasıl isterseniz öyle kılabilirsiniz. Üç rekatlık bir namazla bitirilmesi uygun diyor bu konuda. Bugüne haberleri ulaştıranlar, sünnetler böyle söylüyor. Nasıl dilerseniz öyle yapın. Ama eğer onun standartlarında kılacaksanız Kur'an'a uygun şekilde, o zaman 9 rekatlık bir namazında, 13 rekatlık bir namazında, 11 rekatlık bir namazında affedersiniz. 4 saatten fazla sürmesi hedefiniz olmalı. Bunu başaramasanız bile başarmak için sarf ettiğiniz gayret elbette Allah-u Teala tarafından takdir edilir. En azından çok büyük bir zevki yaşarsınız. Kendinizi o günlerde gibi hissedersiniz. Sanki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam önünüzde namaz kıldırıyormuş gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin sünnetleri. Kur'an-ı Kerim namazların şeklini tarif etmez. Bütün namazların şekli Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin sünnetidir. Cebrail Aleyhisselam'dan ne öğrendiyse onu aynen tatbik etmiştir. Bugün de bizler aynını tatbik ediyoruz. Bütün dünyada İslam'ı yaşayanlar birbirine çok benzeyen standartlarda namaz kılarlar. Ayrı ayrı yerlerde namazlarda küçük değişiklikler görürsünüz. Onları dikkate almayın. Herkes kendi çevresinde öğrendiği namaz stilini tatbik edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzele ulaştığı bir dizayn Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin sünnetlerinin yapıldığı bir devredir. Onun çektiği gibi bir çekmek. Bembeyaz bir örtünün altında evvela 25 defa estağfurullah çekip sonra da Allah'ın zikrini yapmak. Ne kadar uzun yapabilirseniz
o kadar güzel. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, o Allah'ın öğretisiyle bizlere kadar ulaşmış olan bir tarihi kültürün temelini oluşturdu. Kur'an onun kalbine Allah Teala tarafından kaydedildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ümmiydi. Okuma yazma bilmiyordu. Ama kalbine yazılan Kur'an'ı bütün ömrü boyunca hep okudu. Kur'an Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a 23 yılda indirildi. 23 yıl boyunca ayetler geldi ve 606 sayfalık bir kitap oluşturdu. ...114 sure... ...2600'den fazla ayet. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbine indirdiği bir mukaddes şeriat kitabıdır. Son nebisine, son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı. İşte gördüğümüz o ki, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, o her şeyi usul haline getirmekten çekinirdi. Usul haline getirirsem sünnet olur diye o ayet indikten sonra peygamberimize sizin için ahsen bir örnek vardır ifadesinden sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam fazladan yaptığı şeylerin herkes tarafından farz gibi mütalaa edilmesinden hep çekinmiştir. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın farzları nasıl bütün sahabe tarafından aynen tatbik edildiyse sünnetleri de eksiksiz olarak o yaşadığı sürece aynen tatbik edildi. Ama sahabenin bir kısmı hacet namazına, hep hacet namazı diyorum affedersiniz, teheccüd namazına dayanamadılar. Allah-u Teala'nın üzerine bu namazı dedi, teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın. 4 rekatlık bir namazı normal saatlerde 6-7 dakikanın içinde bitirirsiniz. Normal bitişi, normal bir okunuşla 7 dakika, 8 dakika sürer. İkinci bir 4 rekat, birisi 8, birisi 7 desek 15 dakika. Ve 3 rekatlık namazda 12 dakika varsayalım.

0: 7 dakika, 8 dakika, 15. 3 iki atlık bir namaz daha 5 dakika olsun. 20. Şimdi normal şartlarda teheccüd sünnetini kılanlar 20 dakikanın içinde namazlarını tamamlıyorlar. Allah Teala kolayınıza geldiği gibi kılın diyor. Öyleyse sünnetlere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti hayattır. Hayata bağlar insanı. Öyleyse bu muhtevada her şeyin en güzele ulaşması söz konusudur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam farzların ötesinde ne zaman ne yapmışsa sahabe hemen onu kaparlardı. Ve tatbikatına hemen girerlerdi. Sünnet-i seniyeyi en güzel tatbik edenler ehli sufa olmuştur. Kimdir ehli sufa? Medine'deki mescidin arkasında duvarları olmayan ama üstü kapalı bir sofa vardı. Arapçalığıyla sofa, Selman-ı Farisi'nin de dahil olduğu 30-40 kişilik bir grup burada yatarlardı. Bu verandada, bu kenarları açık, üstü kapalı bölmede yatarlardı. Tavşan uykusuna yatarlardı. Mutlaka gece kalkıp teheccüd namazı kılarlardı. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını kendilerine rehber edinmişlerdi. Hiçbir sohbetini kaçırmazlardı. Görevleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den her yeni öğrendikleri şeyi başkalarına hemen anlatmaktı. Kim neyi kaçırmışsa, hangi sohbeti kaçırmışsa, onlar onu, o sohbeti onlara aktarmak üzere her zaman hazırlardı. İşte ehli sufa tasavvuf kelimesinin varlığında ortaya çıkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını yaşamak, tasavvuf, sünnet-i seniyesini aynen tatbik mevkiine geçirmek. Onlar öyle yaptılar. Sünnetleriyle ve farzlarıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın tam bir taklidi oldular. Onu taklit ettiler. Onun kopyası oldular. İşte size sünnet-i seniyeyi en iyi yaşayanlar kimlerdir diye sorarlarsa ehli sufadır deyin. Mekke'den gelip de Medine'de o üzeri örtülü, kenarları açık mescidin içinde kalan 30-40 kişilik grup. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetleri bugüne kadar gelmiştir. Farzları herkes öğrenmiştir. Ama sünneti de riayet etmek aslında Allah-u Teala'nın temel olarak peygamberinizde ahsen bir örnek vardır demesiyle sünnetlerin de tatbikata girmesinin gerektiği ifade edilmiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının aynını yaşamaya çalışmak çok güzel, çok mutluluk verici bir olay. Aynının en müsait ortamda bile yaşanamadığını gördük. Aynını başaramadık. Bütün şartlar pozitifti, her şey hazırdı, hiçbir engel yoktu. Ama herkes, hepimiz gördük ki bizim gücümüz ona yetmedi. 4 saatlik bir namaz devresini dirseklerimizi de yere dayamamıza rağmen, dirseklerimiz üzerinde namaz kılmamıza rağmen yine de tamamlamakta çok zorlandık. Ama hayatımızın en zevkli, en muhteşem 41 gününü orada geçirdik. Zaten her zaman oradaydık ama 41 gün oradan çıkmaksızın orada kalmak, o bizim için doyulmaz bir zevkti. Ervahin çıkarmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yakın dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti nedir? Sofra adabından bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 2 tane kaide veriyor Kur'an'da, yazılı değil. Ama bugünkü tıbbın bulabildiği bütün güzelliklerin muhasalası 2 cümlede. Birinci cümle, acıkmadan sofraya oturmayın. İkinci cümle, ikinci sünnet, doymadan kalkın. İşte sağlığınıza dikkat etmek mi istiyorsunuz? En güzel dizayn bu. Acıkmadan sofraya oturmayın. İkincisi birincisinden daha önemli. Doymadan kalkmak. Herkes doğruyu yaptığınızı ne der? Karnını doyuruncaya kadar yemek yer. Ve her zaman gerekenden daha fazlasını almış olur. Sevgili kardeşlerim, doyma hissi midemize yiyeceğimiz şeyler indikten sonraki 15-20 dakikada, en azından 10 dakikada bize ulaşan bir duygudur. Bu sebeple aslında sofraya oturduğumuzdan kısa bir zaman sonra doyduğumuz halde, yani kendimize yeterli kadar yiyecek aldığımız halde doymamış olduğumuzu zannederiz ve devam ederiz. Halbuki devam etmesek, birkaç dakika sonra, 10 dakika sonra hayretle karnımızın doymuş olduğunu görürüz. Onun için Sünnet-i Seniyye'nin tatbikatında bizim bir tavsiyemiz var. Ne kadar yemeği usul haline getirdiyseniz, bu gece veya yarın yemeklerinizi yerken tam onun yarısı kadar yiyin. Ve kenara çekilin. Evet, acıkırsanız tekrar yemek üzere kendinize bir imkan da verin. Ama göreceksiniz ki doymuşsunuzdur. İşte o doymayı hissedemediğimiz, o zaman parçasında yemeye devam ettiğimiz için vücudumuz toksin deposu oluyor. Yani yağlar. Hiç kimsenin yağa ihtiyacı yoktur. Vücudunuza yüklediğiniz yağlar bir zehir deposudur vücudunuzda. Onları eritmeye çalışın. O fazla yağlar sizin için her zaman hastalık kaynağıdır. zinde olmak için zayıf kalmalısınız. Vücudunuzun fazla yağlara ihtiyacı yoktur. Zaten yağlar şekilsizliğin temelini teşkil eder. Ve doymadan kalkmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine, sünnet-i seniyesine gerçek anlamda riayet etmektir. Sağ olsaydı öyle yapmanızı emredecekti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece iki sünnet. Bir, doymadan sofraya doymadan kalkın ama acıkmadan sofraya oturmayın. Acıkmak vücudunuzun gıdalar için, alacağınız gıda için elverişli bir noktaya geldiğini ifade eder. Yani o noktadan itibaren yiyeceğiniz yemek sizin vücudunuzun ihtiyaç duyduğu bir yemektir. İhtiyaç dışı yediği yemeği de hazmedecektir vücudunuz. Ama ondan sonra da onu yağ olarak depolayacaktır. Oysa ki acıkmışsanız eğer ihtiyacı vardır vücudunuzun. Ama ihtiyaçtan fazla yerseniz, yani doymadan sofradan kalkmazsanız, normal alışkanlığınızın yarısını yiyip deneyin, yeterli olduğunu göreceksiniz. İlk yemeğinizde o kadarının sizin için yeterli olduğunu, 10 dakika sonra doyma hissini duyacaksınız. O zaman göreceksiniz ki yediğinizin yarısı da size yeterliymiş. O zaman anlayacaksınız ki fazla kilolar hep bu doyma olayının arkasından depoladığınız yağlar sebebiyle vücudunuz fazlayı hepsini atamıyor. Bir kısmını yedek besin olarak herhangi bir tehlikeye karşı muhafaza ediyor. Bu ise şişmanlık adı verilen bir müesseseyi oluşturuyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir devrede şişmanlamamıştır. Her zaman çevikti, her zaman sağlıklıydı. Tutulduğu hastalık sebebiyle 63 yaşında rahmetli olmuştur. Öyleyse dizayna dikkatle bakın. Yemek. O zaman zamanımızın yemek kültüründe ne var? Çok kötü şeyler var sevgili kardeşlerim. Zamanımızda yemekler öyle bir müesseseyi ifade ediyor ki yemeklere yemeğinizi teşkil eden temel gıda maddelerinin çoğunda artık hormon var. Hormonlu gıdalarla beslenen tavukların yumurtaları, etleri, hormonlu gıdalarla beslenen hayvanların sütleri, etleri, hormonlu gübre verilerek yetiştirilen bitkilerin meyveleri, sebzeleri hepsi vücudunuzda bir toksin birikimi ve kanser nedeni oluşturuyor. Öyleyse organik maddeleri yemeye çalışmalısınız. Bu da zamanımızda artık çok zor bir şey. Sevgili kardeşlerim, sağlıklı olmak için şişmanlamamak mecburiyetindesiniz. Peki kolayı yok mu? Ben çok yemek istiyorum ama şişmanlamamak istiyorum. Öyle mi diyorsunuz? Sünnete riayet etmeyeceğim diyorsunuz ve çözüm istiyorsunuz. Peki o zaman protein rejimi yapın. Çok yiyebilirsiniz ama şişmanlamazsınız. Nasıl? Şişmanlamayı tevlid eden nesneler kolayca yağa dönüşebilecek olan vücudunuzda o toksin birikimini gerçekleştiren karbonhidratlardır. Şeker, un, pirinç, yani un dediğim buğday unu, pirinç, patates, nişasta, bunlar karbonhidratları ifade ederler. Et, süt, bütün hayvani maddeler proteindir. Sebzeler ise bu iki kategorinin arasında ama sizi şişmanlatmayacak olan nesnelerdir. Patates de bir sebze değil mi? Sebze. Ama o şişmanlatan cinsten. Kuru fasulyede, nohutta, mercimekte de karbonhidrat fazla. Böyle bir dizaynda eğer usul haline getirirseniz bir süre protein almak suretiyle sadece yemeklerinizi yerseniz fazla yeseniz bile şişmanlamazsınız hatta zayıflarsınız. Kim zayıflamak istiyorsa böyle bir yolu sağlıklı olarak deneyebilir. Ama vücuduna birçok vitaminler eksik girmektedir. Buna rağmen şişmanlamaktan çok daha iyi bir yöntem. Sevgili kardeşlerim, fazla kilosu olanlar telaşlanmasınlar. Bu bir çözümdür. Denendi ve başarılı sonuçlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun tatbikatında her şeyin güzeli sünnetiydi. Sözlerinden birisi, sünnetlerinden birisi, susan kazandı şeklinde ifade ediliyor. Susan kazandı. Hani bizim atalarımızın dediği söz gümüşse sükut altındır. Onun gibi. Susan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisinde susan kazandı. Susan kazanırdı. Konuşmayan kişi kazanırdı. Şimdi bilelim ki Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Bu zamanı en iyi değerlendirmek herkesin hedefi olmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de zaman Allah'ın en kıymetlisi hazinesi, en kıymetli hazinesiydi. O zaman da öyle insanlar vardı ki sözleri uzatarak Allah'ın en kıymetli hazinesini boşa harcayan insanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordukları sualleri uzatarak dolambaçlı yollardan cehaletleri sebebiyle böyle konuşuyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin susan kazandığı muhtevası neyle alakalı? Şununla alakalı. O hep cemaatin içindeydi. Cemaatin her alana ihtiyacı vardı. Toplumun malıydı. Ve konuştuğu zaman yüreklere ferahlık verirdi. Dertlere devaydı. Ve konu ne olursa olsun cevabını mutlaka Allah'tan alıp verirdi. Öyleyse ne oluyor? Uzun konuşanlar neye sebep oluyorlardı? O süreç içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin uygulanamamasına. Yani insanların ondan beklediği faydayı alamamasına. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden konuşma adabında bir tanesi başka birisi konuştuğu zaman susma adabını herkese öğretebilmek için birisi konuşmaya başladığı zaman, kendisine bir şey söylediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem susar ve dinlerdi. Bu neye sebebiyet verirdi? O kişi konuştuğu sırada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmayacağı için onun söylediklerinden hisse kapacak olanlar, kendilerine faydalı paylar çıkaracak olanlar bundan mahrum kalırlardı. Eğer o kişi bu işi yaparken lüzumunun çok ötesinde zaman harcarsa mutlaka kayıpta olurdu. Ama susan kişi bu sebeple kazançlıydı. Çok konuşan ve lüzumsuz konuşan insanlara göre kazançlıydı. Kaybı olmadığı için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine uyalım. Konuşma adabında en az konuşarak konularımızı öz olarak anlatmaya çalışalım. O zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine iştirak ederiz. Susan kazandıdan onun ne murad ettiğini de çok açık bir şekilde görürüz. Herkes meclise Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediklerini dinlemek ve onlardan bir şeyler kapmak için gelirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, ey sahabe, hepiniz ölmeden evvel ölün ki Allah size 1'e 700 versin. Hem ölmeden diyor, hem de ölmekten bahsediyor. İlk bakışta anlaşılmaz gibi görünen bir konu. Herkes kendi cephesinden meseleyi dallandırıp budaklandırıp, kendi cephesinden nasıl anladığını, nasıl olması lazım geldiğini falan uzun uzun anlatmak yerine, herkes dinlese, bir kişi sual sorup ne demek istediğinizi anlayamadık dese, konu bitecek. Herkes sualler soruyor. İşte o zaman susan kazandığının manası anlaşılır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam izah ettiği zaman hiç kimsenin suali kalmıyor. Ölmeden evvel ölmek, Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhu Allah'a göndermek. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı anda ölmeden evvel öldünüz. Öldüğünüz zaman ne olacak? Aynı şey olacak. Eğer vücudunuzdaysa ruhunuz, öldüğünüz zaman mitokondriler elektrik üretimini durduracak. Çünkü böyle bir dizaynda ölümde ölüm meleklerinin yapacağı ilk şey kontağı kapatmaktır. Yani elektrik üretimi durdurmaktır. Elektrik üretimi durunca vücuttaki bütün fonksiyonlar otomatik olarak durur. Çünkü hepsini vücuda getiren enerjidir. Enerji yoksa ölüm vardır. Enerji var olunca elektromanyetik alanlar vücudunuzda görev yapar. Yani vücudunuzda görev yapan bu elektromanyetik alanlar vücudunuzun ruhunuzu çeken bir kutbuyla ve nefsinizi çeken diğer kutup elektromanyetik alanları devamlı canlı tutar ve ruhunuz vücudunuz tarafından şiddetli bir şekilde çekilir. Nefsiniz de fizik vücudunuz tarafından şiddetli bir şekilde çekilir. İkisi de vücudun içinde bu çekim sebebiyle kalabilirler. Ama ne zaman kontak kapanmışsa, fizik vücudunuz elektrik enerjisi üretmiyorsa mitokondriler yoluyla, artık manyetik alanlar da bitmiştir. Ne nefsinizin ne ruhunuzun fizik vücudunuza girmesi artık imkansızdır. Ve nefsiniz sol tarafınızda, ruhunuz sağ tarafınızda yere paralel olarak vücudunuzdan ayrılıp beklerler. Ruh Allah'a doğru yola çıkacaktır ölüm melekleriyle birlikte. 7 gök katını beraberce çıkacaklardır. Sitre-i Münteha'ya kadar melekler eşlik edeceklerdir. Oradan da ruhunuz kendi başına Allah'a ulaşacaktır. Bunun manası nedir? Bunun manası ölünce ölmektir. Ruhunuz ölünce vücudunuzdan ayrılmıştır, Allah'a ulaşmıştır. Peki ölmeden evvel ölmek, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 10 tane insanla Allah sizi mürşidinize ulaştıracak. Mürşidinize ulaştığınız zaman Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesi gereğince tövbe-i müteakip ruhunuz tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a dönecektir siz hayattayken. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Kendisini Allah'a ulaştıran bir yolu itiraz edecek ve meaba sığınacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu da ölmeden evvel ölmek. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Vallahu indehu husnul meab." Ve Allah'ın katında Allah en güzel sığınaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, susan her zaman kazandı. Bize de susmak zamanı geldi, vaktimiz tamamlandığı için. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşayacak vasıflarla donatmasını, o hedeflere ulaştırmasını, sizleri Zülcenahen kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamak üzere varız. Allah'la beraberiz. Hep beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk. Allah'tan bahsetmek. Allah deyince aklınıza ne gelir sevgili kardeşlerim? Allah'a yalvarmak, yakarmak, dua etmek gelir. İşte bu akşamki konumuz dua. Allah'a dua etmek. Hayatımızın belki en önemli bölümü. Allah'tan istemek, Allah'ın bizim için bir şeyler yapmasını Allah'tan talep etmek. Dua. Bir başka ifadeyle davet. Allah'ı talebimizin yerine gelmesi için davette bulunarak ona davete icabete çağırmak. İşte dua kelimesi, davet kelimesi aynı kökten geliyor. Türkçe'de Allah'a dua etmek, Allah'a yalvarmak, yakarmak olarak ifade edilir. Allah bizim sahibimiz. Elbette Allah'a yalvaracağız. Elbette Allah'a yakaracağız. O Allah'tır. Sahibimiz. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep Allah'ın kölesi olmakta devam edeceğiz. Bize ait olan hiçbir şeyin bizim indimizde hiçbir kıymeti yok. Kıymetli olan sadece Allah. Öyleyse hayatımız hep ona yalvarmakla, yakarmakla geçer. Ve bu bize göre kainattaki en büyük şereftir. Allah'a yakin hasıl etmek ve bu yakin sınırları içinde, hakkül yakin sınırları içinde hep Allah'a yalvarmak, yakarmak. Sevgili kardeşlerim, yalvarmak, yakarmak, dua etmek kesin bir işaret taşır. Sadece üstün olana talepte bulunur. Üstün olandan talepte bulunur. Hele bu hayran olunan mertebedeyse. İşte Allah-u Teala bizim için kendisine hayranlık duyulan bir yerdedir. Allah'a hayranız. Ne zaman kendimizi Allah ile mukayese etsek, bir sıfırla bir kainatı bir karıncayla bir kainatı karşılaştırmış oluruz. Ve hiçliğimizi her geçen gün onu tanıdıkça
daha etraflı tanıdıkça, daha etraflı tanıdıkça kendimizin nasıl bir hiç olduğunu idrak ederiz. Onun için bir hiçin Allah-u Teala tarafından köleliğe kabul edilmesi demek, kainattaki en büyük şeref demektir. Onun tasarrufundayız. Kainatın en büyük şerefi o bize ait. İşte sevgili kardeşlerim, hayatımız hep ona dua etmekle geçer. Her an onunla kalp kalbe, gönül gönüleyiz. Yani kalbimiz bizden ziyade Allah için çarpar. Hayattayken de, bu dünya hayatındayken de bu böyle olacaktır. Öldükten sonra da gene Allah için var olmakta devam edeceğiz. Sadece Allah için. Sevgili kardeşlerim, Allah ile onun kulu olan, yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur. İnsan arasında kulu Rabbine yaklaştıran en büyük müessese dua müessesesidir. Dua davettir. Allah'ın icabeti de davete icabettir. Allah-u Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ucibu davete da'i iza de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Allah-u Teala buyuruyor ki dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada oluşsun, irşada ulaşsınlar. İşte diyor Allah-u Teala, bizim davete icabetimiz bu standartlar altında geçerlidir. Mümin olmak asıldır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Allah Teala ne diyor? Kafirlere gadap duyarız diyor. Kafir hüviyetinde Allah Teala'nın kabul ettiği insanlar kim? Dalalette olanlar. Kalplerinde iman kelimesi yazmayanlar, mümin olmayanlar. Herkes dua eder Allah-u Teala'ya. Hani şu biz Allah'a inanmayız, ateistiz diye geçinenler var ya, bunu bir marifetmiş gibi söyleyenler, çok isterdim sevgili kardeşlerim, bir ölüm tehlikesinin var olduğu noktada o ateistle beraber olmanızı. Onun o zaman nasıl Allah'a yalvardığını görecektiniz. Evet, evet, yanılmadınız, yanlış duymadınız. O ateistin, Allah'a inanmayan kişinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu zaman Allah'a nasıl yalvardığını görecektiniz. Bu sözlerimiz bütün ateistleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile insan arasındaki en büyük ilişki dua. O duadır ki
sizi Allah'a yaklaştıracaktır, ulaştıracaktır. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenize sebebiyet verecektir. O noktaların hepsine sizi birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı hatırladığınız an duayı da hatırlarsınız. Çünkü Allah'a ibadet ettiğiniz zaman, namaz kıldığınız zaman sonunda bir dua faslı vardır. Her namazın sonu dua ile bağlanır. Allah ile ilişkilerinizin devamı o duadadır. Allah Teala'ya dua ederek hedeflere ulaşırsınız. Dua yoksa siz de yoksunuz. Allah'ın indinde eğer Allah'a dua etmiyorsanız, Allah'tan bir şeyler talep etmiyorsanız siz yoksunuz. Hani insanlar var, derler ki Allah benim kalbimden geçenin ne olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Öyleyse ben Allah'tan istemem. Allah kalbinden geçeni bana versin. Tavşan daha küsmüş, dağın haberi olmamış. Sevgili kardeşlerim, nefsin Allah'ı hiçe sayan zavallı davranışları hep bunu gördükçe o kardeşlerimize, o insanlara hep acımışızdır. Zavallı insanlar. En çok da bu ateistlere mi acıyoruz? Hayır, onlardan daha kötü durumda olanlar da var. Ateistler Allah'a inanmıyorlar. Ama şeytana da tapmıyorlar. Ateistlerden daha kötüsü, daha kötü durumda olanlar, o şeytanla ilişki kuranlar, şeytanın aldıkları yetkilerle büyü yapanlar, hüddam yapanlar, insanlara

kadar onları onlara eza edenler, zulüm yapanlar, şeytanın yardımıyla bu zulümleri yapanlar, büyü yapmak suretiyle, hüddam suretiyle, onların duasına biz icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Zaten onlar Allah'a yalvarmazlar. Onlar şeytana yalvarırlar. Onlar şeytanın uşaklarıdır. Biz de Allah'ın uşağı değiliz. Daha da aşağıdayız. Allah'ın kölesiyiz. Biz bir hiçiz. Allah ise 99 esma açısından da mükemmeli temsil eder. O mükemmel olan tektir. Eksiksiz olan, her açıdan ekmel olan, tamamlanmış olan, tamam olan tek varlıktır. Kainatı yaratandır. Her yarattığında sonsuz açıdan eksikler vardır. Elbette eksik olacağız sevgili kardeşlerim. Çünkü biz sadece birer kuluz. Allah'ın sadece bir mahlukuyuz. Mahluk Halık'ına dua eder. Ondan yardım ister. Üstelik biz sadece kendimiz için ondan yardım istemeyiz. Hepiniz için yardım isteriz. İnsanlık için yardım isteriz. İnsanlığın bu zalim dünyanın dışında bir sulh ve sükun devresine ulaşması sadedinde hem duacıyız hem günü geldiğinde metaldar olacağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dua hayatımızın var olması için, devamı için, başarıya ulaşması için temel gıdadır. Dua yoksa biz insanlar yokuz Allah'ın indinde. Allah Teala dilediği zaman toplumları yok eder. Dilediği zaman yerlerine başkalarını getirir. Ama hep Allah'a müracaat eden, yalvaran kulların var olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan herkes başkalarına muhtaçtır. Kendileri de hem kendileri için hem de başkaları için yaşamak mecburiyetindedir. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisi gerçekleştiremez. Mutlaka başkalarına ihtiyacı vardır. Herkes kendi ihtisas alanında başarının sahibidir. Başka insanları kendi ihtisas sahasında faydalandırır. Onların da ihtisas sahalarından oluşan şeylerle o yaşar. Öyleyse herkes etrafındaki herkesten bir şeyler alan, onlara bir şeyler veren hüviyettedir. Herkes birbirine muhtaçtır. Bitkilerle insanlar da birbirine muhtaç kılınmıştır. Bu muhtaçlığa dikkatle bakın. Sünnetullah bir dizayn kurmuş. Biz insanlar havadan oksijen alırız. Bu oksijenle kanımızı temizleriz ve kirlenen kandaki karbondioksidi dışarı veririz. Karbondioksit bizim artık maddemizdir. Oksijen ise hayati maddemiz. Hayatımız onunla kaynaklı. Ya bitkiler ne yapıyor?

Bitkilerin yeşil yapraklarındaki klorofil sebebiyle klorofil özümlenmesi yapması söz konusu. Fotosentez yoluyla bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi ve güneşin enerjisini kullanarak köklerinden aldıkları suyu da reaksiyona sokarak karbonhidratları oluştururlar, yani gıdalarını oluştururlar. Ağaçlar bir yere gidemezler. Bulundukları yerde yaşadıkları için sadece köklerinden alabilecekleri su vardır. Ama onu su gerçek bir gıda maddesi hüviyetinde değildir. Ama en çok ihtiyaç duyduğumuz hayati bir maddedir. Su bitkiler için yeterli olsaydı Allah-u Teala onların karbonhidratları yapmasına gerek görmezdi. Ama her canlı varlık beslenmek mecburiyetindedir.

Bitkiler de besleyecektir. Karanfil var ağzımda. Bakalım geçti mi sesim? Geçmedi ama şimdi geçer inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar yaşamak için havadan oksijen almak mecburiyetindedirler. Ama eğer bitkiler bu klorofil özümlenmesinin sonunda karbonhidratları, gıda maddelerini elde ettikten sonra oksijen açığa çıkarmasalardı, biz insanlar yaşayamazdı. İnsanlar ve hayvanlar da karbondioksit çıkarmasalardı dışarıya, o zaman bitkiler de yaşayamazdı. Öyleyse bitkiler biz insanlara ve hayvanlara muhtaç. İnsanlar ve hayvanlar da bitkilere muhtaç. Ama hepimiz birden Allah'a muhtacız. Öyleyse dua müminleri hayatta tutan bir temel vasıtadır. Müminin inancı sarsılmaz bir inanç olmalıdır. Mümin sadece Allah'a inanan kişi değildir. Mümin Allah'a inanan kişi olmanın ötesinde birinci vasıf, ikinci vasfa Allah'a ulaşmanın üzerine farz olduğuna inanan kişidir. Üçüncüsü, Allah'ın o Allah'a dua ettiği takdirde, ruhunu Allah'laştırmayı dilediği takdirde bunu mutlaka gerçekleştireceğine, Allah'ın buna kefil olduğuna inanan kişidir. Öyleyse insan hayatının manevi tekamülünün başlangıç noktasında bir dua var. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte sizi hayata bağlayan şey, sizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. Allah'ı kefaletini gerçekleştirmeye davet ediyorsunuz. Allah'ın üzerinizde kefaleti var. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kefilim. Onu ben kendime ulaştıracağım. Bu benim kefaletimin tahtında olan bir müessese. Ve Allah'ın kefaletinden vazgeçmesi mümkün değildir. Her şeyi yapmak onun yetkisindedir. Her şeyi yapmaya muktedir olduğu için, her an her şeyi yapmaya muktedir olduğu için sözünü yerine getirmekle getirmemek arasında ona göre bir farklılık yoktur. İkisi de onun için ol demesiyle olur. Dileseydi, sözünü yerine getirmemek isteseydi getirmezdi. Ama onu sözünü yerine getirmeye ulaştıran esmaların sahibi, el-adl esmasının sahibi, adaleti mutlaka sağlar. El-hak esmasının sahibi, hakkı mutlaka ortaya koyar. Esmalarının her birisi bir başka mükemmelliği temsil eder. Hangi esmada eksiklik duyuyorsanız
o esmayı onun sayısınca çekerek Allah-u Teala'dan devamlı yardım alabilirsiniz. O duaların en güzeli zikir yapmaktır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek Allah'ı davet etmektir. O zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını davet eder. Böyle bir davetin dizaynı içerisinde Allah'ın gönderdiği rahmet, faz ve salavattan fazıllar iman kelimesinin etrafında mutlaka toplanacaklardır. Ve nefsinizin kalbinde afetlerin yerine yavaş yavaş faziletler yerleşecektir. Böylece devamlı bir tekamülün içinde olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkilerinizde eğer Allah yolunda bir takım hedeflere ulaşmak istiyorsanız bunun gayretinde olmak durumundasınız. Gayret, himmet ve nusret üçlüsü Allah'ın duaya cevabını ifade eder. İştiyak, liyakat, mükafat üçlüsü de bu ikinci üçlüyle birinci üçlünün bir bütünü oluşturmasına sebebiyet verir. Ama bu standartta konunun temelinde sizin iştiyakinizin ötesinde hedefe ulaşmanızın sahibi Allah'tır. Sizi hedefe O ulaştırır. Neyiyle? Nusretiyle, yardımıyla. Öyleyse siz iştiyak duyuyorsunuz. Bu iştiyak sizi gayrete ulaştırıyor, gayret sahibi kılıyor. İrşat makamı, gayretinizin artması ve Allah'ın size yardımda bulunması istikametinde Allah'a dua ediyor. Bu dua kabul edildiği takdirde himmet tamamlanır ve Allah'ın nusreti devreye girer. Allah'ın yardımıyla o kişinin artan gayretine Allah'ın ulaştırdığı yardımla kişinin liyakati yükselir. Yükselen liyakat mutlaka onun paralelini teşkil eden mükafatı arttırır. Görüyorsunuz ki meselenin kökeninde dua var. Evvela kul Allah-u Teala'dan dua edecek. İştiyakin sahibi olan kişi nasıl bir iştiyakin içindedir? İştiyak nedir? Allah yolunda olağanüstü hizmet etme arzusu. Öyleyse böyle bir arzunun sahibi olan kişi sadece onlar
iştiyakin sahipleridir. İştiyak sahibi olan kişi Allah'a devamlı duada bulunur, talepte bulunur. Ya Rabbi benim gayretimi arttır. Senin yolunda, Allah'ın yolunda beni başarılı kıl. İrşat makamına ulaşır kişi, ben Allah'a beni başarılı kılması sadedinde dua ediyorum. İhtiyacımın artması için siz de benim için dua eder misiniz? Ne oldu? Kişisel talebe ikinci bir talep eklendi. Bir talep yerine iki talep var artık. Bir dua yerine iki dua var. Allah'ın davete icabet etmesi daha büyük bir sahaya ulaştı. Daha büyük bir sahayı ihata etti. Allah'ın yardım elini uzatması için gerekli şartları oluşturdu. Allah Teala irşat makamına tayin ettiği kulunu mutlaka çok sever. O sevgisini herkese karşı ishar eder. Herkesi sever Allah Teala. O sevgi yelpazesi içinde belki en üst noktayı en üstteki kişiye, devrin imamına vermiştir. Öyleyse böyle bir durumda irşat makamının kişisel talebi kendi talebini de ekleyerek Allah'a ulaştırması söz konusudur. Ona dua talep eden kişiye Allah'ın yardım etmesi için irşat makamının talebi de eklenir. Allah-u Teala hem dua eden kişinin talebini almaktadır, hem de irşat makamının o kişinin duasına ilave olan, ek olan Allah'ın o duanın gereğini yerine getirmesi konusundaki daveti ihata eder. İşte neden irşat makamı davet için önemlidir? Çünkü Allah Teala diyor ki kafirlerin davetine icabet edilmez. Dalalette olanların da davetine icabet edilmez diyor. Öyleyse hem küfürden kurtaracak olan hem de dalaletten kurtaracak olan kimdir? Odur. Devrin imamının ruhu kimin başının üzerine Allah Teala onu getirmişse o kişi tabi olduğu için getirmiştir. 10 tane ihsanla irşat makamına tabi olmuştur. Onun başının üzerine Allah Teala devrin imamının ruhunu getirmiştir. Getirmişse ne olur? Getirmişse şu olur. O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele 22'de diyor ki onların kalplerinin içine iman yazılır. Kimlerin? Başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilen kişilerin diyor Allah Teala. Kim tabiyetini gerçekleştirmişse onun başının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. O ruh devrin imamının ruhudur. Yerleştiği anda kişinin başının üzerine Allah o kişinin kalbini açar. Kalbin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini çıkarır. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Bu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Yazarsa ne olur?
yazarsa kişi mümin olmak şerefine erer. Öyleyse dikkat edin, Allah'ın davetine icabet ettiği kullarının mutlaka yardımcısı o kişiyle beraberdir. Yani o kişi başının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyor. Şeytani bütün etkilerden onu mutlak olarak koruyacak olan bir ruh. Öyleyse duanın kabulü onunla kaim. O varsa duayı kabul ederim diyor. Yoksa o zaman diyor garanti vermem diyor Allah-u Teala. Neden? Kafirlerin davetine, duasına icabet etmem diyor. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Mümin, kim müminse müminin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Öyleyse o başın üzerindeki devrin imamının da duaya ikinci el olarak girmesi, konuya bir sağlam yardım hüviyeti katar. Madem ki başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunmayanların davetine Allah-u Teala icabet etmiyor, öyleyse bu çok açık bir ihtardır herkese. Tabi olun ki kalbinize Allah imanı yazsın, küfürden kurtulun, başınızın üzerinde devrin imamının ruhu bulunsun ki Allah-u Teala sizin duanızı kabul etsin. Neyle kabul ediyor? Onun da duasının ilavesiyle kabul etme ihtimali büyük oranda artıyor. Bir defa duaların kabulünün vazgeçilmez şartı devrin imamının ruhunun kişinin üzerinde bulunması. Bir başka açıdan aynı olayın oluştuğu noktada kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması. Sadece Allah'ın kalplerinin içine imanı yazdığı kişilerin başının üzerine devrin imamı gelir ve yerleşir. Öyleyse o ruhun sahibi dua ediyorsa o kişi duanın kabulüne ehil olma noktasına gelmiştir. Allah-u Teala'nın böyle bir insana, onun duasına ve devrin imamının duasına paralel olarak icabeti çok büyük ihtimal oluşturur. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Bakara 186'da Allah Teala? Dua edenin davetine icabet ederiz, yani duasını kabul ederiz, ama eğer o kişi mümin olursa. Biz kendimize düşeni yaparız ama o da bizim söylediğimizi yaparsa, başının üzerine devrin imamının ruhunu getirmemizi sağlayacak olan bir işlemde bulunursa, bir başka ifadeyle onun da duasını bize ulaştırırsa. İşte böyle bir statüyle işe başlayan kişi mümin olup da devrin imamının ruhu başının üzerine girip yerleşmişse, o kişinin irşada kadar ulaşacağını Allah Teala ifade ediyor Bakara 186'da. Lehum ya lehum mürşidin diyor.
umulur ki irşada ulaşırlar. Eyaleküm yaşıdun. Umulur ki irşada ulaşırlar. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanların irşada ulaştığı bir nokta var. Bütün insanlardan neyi kastediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların ulaşmaları, eğer yollarına devam ederlerse, vazgeçmezlerse, ulaşmaları mukadder olan, takdir edilmiş olan bir nokta var. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe nasıl ulaşmışsa, her devirdeki insanlar, Resullere tabi olanlar, mutlaka ulaşacaklardır. Kellerine düşeni yapıp da daim zikre ulaşırlarsa. Sevgili kardeşlerim, zikir konusu çok işlediğimiz bir konu. Ama birçok kardeşimizden ibadetlerini eskisi kadar güzel yapamadıkları konusunda telefonlar, e-mailler alıyoruz. Anlıyoruz ki Allah'ın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra bu kardeşlerimiz de tevekkül kazanılamamış. Ve Allah'ın yardımı da, vuslata kadar olan yardımı da kalktığı için kişiler giderek namazdan, zikirden ve başka faktörlerden kesilmişler. Adım adım azalmış, azalmış, azalmış. Sevgili kardeşlerim, zikre sımsıkı sarılın. Zikir sizin Allah'ın yardımını sadece kazanmanız için değil, devam ettirmeniz için de en büyük rolü oynayan araçtır. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya dua etmeniz, başınızın üzerinde devrin imamını ruh olarak taşıdığınız takdirde sizin için bir ayrıcalık sağlar. Allah'ın duanıza icabet etmesi için sağlam bir standarda sahipsiniz. Ama yoksa başınızın üzerinde o zaman Allah Teala diyor ki onların duasına icabet edilmez. Allah Teala'nın dizaynı buradadır. Dikkat edin. Allah'ın buradaki duadan muradı manevi alanda tekamüle dair olan dua. Yoksa bir insan Allah Teala'dan dünya nimetini istiyor. Dünyada para istiyor. Ya Rabbi diyor bana para ver. İster haram ver, ister helal ver. Ve de diyor bana bu parayı ver, nasıl yiyeceğime de karışma diyor. Ben dilediğim gibi o parayı harcayayım. Allah Teala diyor ki kim bizden dünya malını isterse
bu konuda bize dua ederse ona onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse Allah'ın duadan anladığı şeyle biz insanların duadan anladığımız husus birbirinden tamamen farklı. Allah Teala diyor ki kim bizden dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isterse ona da ondan veririz diyor. İşte dualarını kabul ederim dediği, Allah'ın dua saydığı husus bu. Haseneler, günahla sevap, şerle hayır, seyahatle hasenat. Birinci grupları bunların derecat kaybettiren, ikinci grupları derecat kazandıran faktörler. Öyleyse dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver diyenler, dünyada eğer bize kazanç vereceksen bunu helal olarak ver. Derecat kazanarak bu parayı kazanalım. Bunda haram olmasın bu paranın içinde. Biz bu paradan başkalarına yardım edebilirim. Yani kişi Allah-u Teala'dan duada bulunuyor. Kim bu kişi? Bu kişi eğer bir Allah'a ulaşmayı dilememişse, bir mürşide ulaşmamışsa, başının üzerinde devrin imamının ruhu yoksa, bu kişinin ya Rabbi bana dünya için de hasene ver, ahiret için de hasene ver demesi Allah-u Teala'nın kabulüne şayan olmaz. Bu kişinin talebini Allah-u Teala kabul etmeyeceğini söylüyor. Ama dünya için hasene ve ahiret için hasene isteyenler kafirlerin duasına icabet edilmez ifadesiyle yan yana geldiği zaman mutlaka o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun varlığını gerektirir. Eğer böyleyse durum ve o kişi Allah-u Teala'ya diyorsa ya Rabbi bana dünya için hasene ver, bana helal para kazandır ve o parayı nasıl harcayacağım konusunda ben senden emir bekliyorum. Bana o parayı nerede, nasıl sarf edeceğim konusunda emirlerini ver ve beni imtihan et. Acaba ben gerçekten sana itaat eden bir kulun muyum? O zaman haseneyi hak etmiş olur muyum? Yoksa ben senden sırf nefsime hizmet için mi para istiyorum? İşte sevgili kardeşlerim, bu ayrımı Allah Teala yapar. O Allah'tan dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isteyenlerin istediği şey ne? Nedir dünya için hasene? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunu Allah'a kul etmek, teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve onun ötesinde iradeyi Allah'a teslim etmek, hepsi hasenelerin birer bölümünü oluşturur. Böylece kişinin Allah'a duası daha ileri safhalarda, daha üst seviyede kabul görür. Öyleyse haseneler, yani derecat kazandırıcı işlemler, dünya için hasene ver, derecat kazandırıcı işlemler nasip et diyen kişinin acaba Allah Teala bu sözünden ne anlar? Çok açık ifade. Bir insanın artan hasenatın sahibi olabilmesi için nefsinin afetlerini azaltması, tamamen haseneye kavuşabilmesi ise nefsin afetlerini tamamen yok etmesine bağlı. Öyleyse dünya için hasene ver diye, ahiret için de hasene ver diye dua eden kişi, bir defa
Ahiret için haseneyi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda alıyor. Olay bitmiştir ahirette. O kişi mutlaka Allah'ın cennetinde. Ama dünya için hasenenin devamlı artışı var. Allah'a ulaşmayı dileme noktasındaki durum başka, mürşide ulaşıldığı noktada başka, fizik ve ruhun ve cin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi safhalarında hasenenin durumu başka, başka, başka. Daha üst seviyede hasene. Ne zaman kişi hayrın sahibi olur? Daimi zikirde. İşte o hayrın sahibidir. Haseneler kesintisiz olarak o kişi tarafından artık kazanılacaktır. Kim bizden dünya için hasene, ahiret için de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, duayla dünya üzerindeki manevi tekamül birbirinin tamamlayıcısıdır. İster işlevler açısından, dünyada Allah'a hizmet, fizik hizmet açısından meseleye bakın, ister kişinin manevi tekamülü istikametinde bakın, netice değişmez. Bu silsile üzerinden Allah'a ulaşmayı dilemek, tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi teslim etmek silsileler dizisidir. Kazandığınız hasenat giderek artacaktır. Allah'ın da talebi bu istikamettedir. Bir anda insan tamamen hasenelerden oluşan bir dünya hayatına ulaşamaz. Adım adım gerçekleştirecektir bunları. Bunlar onun hasenesini zikri arttıkça devamlı arttıracaktır. Zikrin ona kazandırdığı dereceler hasenedir. Daimi zikirdeyse kişi hayır sahibi olur. Neden? Çünkü daimi zikirde her an Allah'ı zikrediyor, her an hasenat kazanıyor. Öyleyse o hasenatın o noktada bütünüyle sahibi artık. Zikir açısından hasenat kazanmanın üst boyutuna ulaşmış. Dünyada hasenatı kazanmış. Allah-u Teala bir tek kelimeyle, hasene kelimesiyle, bakınız ne kadar geniş bir spektrumu muhtevasına alıyor ifadesiyle. Ve bu kişinin dünya hayatındaki gayretlerine bakıyoruz şimdi. Neydi? Bu kişinin hasene kazanması istikametinde iştiyaki var. Ben Allah'a ne kadar hizmet edersem Allah beni o kadar çok sever, o kadar çok bana hasene verir tarzında bir düşüncenin sahibi olan bu kişi bu istikamette faaliyete başladığında zikri adım adım artacaktır. Vuslata ulaştığında 33 bin zikrin sahibi olan bu kişi zikrini 47 bine çıkarmak istikametinde bir gayretin sahibi olacaktır ve dünya onun için yaşanmaya değer muhteşem bir dünya olacaktır. Bırakınız daimi zikri, 47 bin zikri devam ettiren bir kişi, hayatını hep mutlulukla geçiren bir insandır. Ama bunu arttırmayı başarırsa ve o işlevin dışında yani virdin dışında da kalp zikri yaparsa, elinin nabzına koyup zikir yaparsa, saatin sesine göre zikir yaparsa ve zikrini daimi zikre doğru ulaştırmak konusunda azami gayreti sarf ederse Allah'ın nusreti mutlaka ona yetişecektir. O kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ama bu noktaya kadar ciddi bir gayretin sahibi olmak mecburiyetindesiniz ve onu başaramadığınızı görüyorum. Bu tabiatıyla bizi gönlümüzden yaralıyor. Bizim kardeşlerimiz büyük oranda daimi zikre ulaşanlar olmalı diye düşünüyoruz. 21. asra hidayeti taşıyan sizlersiniz. Hidayet asrının
mimarlarısınız, vazifelilerisiniz. Ve kurucularısınız. Öyleyse bize olan güveniniz, sizin kendinize karşı olan vazifelerinizi yapmayı engellememeli. Allah Teala beni cennetine nasıl olsa ulaştırdı, daimi zikre ulaşmasam da olur demeyin. Daha mutlu olmanız daimi zikirle mümkün. Ne demek istediğimi daimi zikre ulaştığınız zaman anlayacaksınız. Allah'ın o kadar büyük bir nimetine kavuşmuş olacaksınız ki o daimi zikre ulaşmak konusundaki zorlanmalarınız aklınıza bile gelmeyecek. Allah'a gece gündüz şükredeceksiniz. Sizi kanetin kıldığı için, sizi daimi zikrin sahibi kıldığı için, size olağanüstü mükafatlar verdiği için. Ama o silsileyi takip ederek siz onu hak ettiniz. Yani iştiyakın başlangıçta sahibi olan kişinin zikriyle o kişiye iştiyakın artması konusunda irşat makamının yardımının devreye girmesinden sonra Allah'ın nüsretinin o kişinin gayretini arttırması, gayretin liyakati arttırması, liyakatin mükafatı arttırması, birbirinin arkasından gelen bir işlevler dizisi, kişinin zikri arttıkça iştiyaki artar. Ve kişiyi bütün bu hedeflere artan zikirlerle götürecek olan bir haseneler dizisi, işte Allah'ın hepinizde görmek istediği şey budur. İştiyakinizin zikirle birlikte artışı gene sizin gayretinize vabestedir. Öyleyse hepiniz Allah yolunda dualarınızla daimi zikre ulaşmak konusunda büyük çabaların sahibi olmalısınız. İşte böyle bir çabanın sahibiyseniz mutlaka Allah'ın sevgilisisiniz demektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sevgili kardeşlerim ama hepinizi daimi zikre ulaştırmasını, hepinizi cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. İnsanın yaratıcısı Allah'tır. Ve bizlerden sadece mutlu olmamızı ister. Bu mutluluğa engel olan tek varlık, yaşayan kişi olarak şeytandır. Ve tabiatıyla onunla beraber onun taraftarları. Allah-u Teala bunlara tağut diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de insan ve cin şeytanları olarak geçiyor. Allah-u Teala'nın yolu yerine o yolun tam tersini tavsiye edenler, onu yaşayanlar, işte onlar insan ve cin şeytanlardır. Allah-u Teala Bakara Suresinin 226. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, La ikrahe fid dini kad tebeyyenelüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse zorla Allah'la insan arasındaki ilişkileri başka birisine yaptıramaz. Bu istikameti bir zorlama hiçbir standartta mümkün değildir. Allah Teala bunu kabul etmiyor. Yani insanların iradesini tamamen serbest bırakmış Allah Teala. Bir hudutu hudutlamış. Sizin diyor hürriyetiniz başkasına zarar verdiğiniz yere kadardır. Başkasına zarar vermediğiniz sürece hürriyet içinde dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Öyleyse insanın kendisine karşı zarar vermesi korunmuş mu? Allah-u Teala bunları yasaklar halinde belirlemiş. Yani bir insanın günah işlemesi o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet veren bir şeydir. Bu sebeple Allah-u Teala'nın yasakları var. Nehiler diyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah-u Teala cüz'i iradeyi koruyor. Biliyorsunuz, üç çeşit irade var. İlahi irade, Allah'ın iradesi. Külli irade, külli irade, sünnetullah, Allah'ın kainatı kontrol için ortaya koyduğu sonsuz kompüter sistemi ve onun ötesinde cüz'i irade, insanların iradesi. Öyleyse işte böyle bir dizaynda Allah'ın ortaya koyduğu bir vakayla karşı karşıyayız. Cüz'i iradeye Allah-u Teala sonsuz bir hak vermiş. Bu hakkı insanlar diledikleri gibi kullanabilirler. Ama onların derecat kaybetmelerine sebebiyet verecek olan, cehenneme gitmelerine sebebiyet verecek olan şeyleri, işlemeleri Allah-u Teala tarafından yasak kılınmış. Aynı zamanda emirlere riayet de isteniyor. Çünkü Allah-u Teala bütün insanlardan mutlaka onların cennet saadetine ulaşmalarını istiyor. Bunu gerçekleştirecek olan hükümleri koymuş Kur'an-ı Kerim. İşte bu hükümler iki standarda ayrılıyor. İnsanların insanlarla ilişkileri, insanların Allah'la ilişkileri. Öyleyse insanların her iki ilişki standartlarında da mutlak olarak Allah'ın dizaynına uygun hareket etmeleri lazım. Öyleyse böyle bir standardı en güzel ulaştırmak her zaman mümkün ve geçerlidir. Ve insanlar hep en güzelini yaşamak üzere dizayn edilmiştir. İşte insanları bu güzelliklerden alıkoyan, alıkoymak isteyen bir varlık yaşıyor. İsmi şeytan. Şeytan öyle bir dizaynın içindedir ki nefsimizdeki afetlere tesir etmek yetkisinin sahibi olduğu cihetler bu yetkiyi dilediği istikamette kullanabilir. Kullandığı zaman da tek bir hedefi vardır. Biz insanların mutsuzluğuna sebebiyet vermek. Nefsimizin afetlerine Allah'ın emirleri varsa onları yapmamak istikametini tesir etmeye çalışır. Allah'ın yasakları varsa onları da işletmek üzere faaliyettedir. İşte aynı istikamette insanlar da hareket ediyorsa onların adına tağut diyor Allah Teala. Aynı istikamette cinler de hareket ediyorsa onların adına da tağut diyor Allah Teala. Zaten şeytanlar da cin tayfesinden, yani dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılan varlıklar. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi Allah Teala buyuruyor ki dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla gay yolları birbirinden beyan edilerek tamamen ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir. Bir tarafta irşad yolları var. Bir tarafta gay yolları var. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde irşad yolları ve gay yollarının birbirinden tamamen ayrıldığını görüyoruz. Böylece bu dizayna beraberce baktığımız zaman bir üst aşamada kişinin davranış biçimleri Allah ve şeytan arasında bir tercihi kesin şekilde ortaya koyuyor. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ buyuruyor Allah-u Teala. Kim tağutu inkar ederse, reddederse ve Allah'a aminu olursa demek ki iki tane faktör var. Allah'a aminu olabilmek tağutun ve dinin mümkün. Yani iki tane tercihi var insanların. Ya tağutun insan ve cin şeytanların dediklerini yapacaklar. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecekler. Bir, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işleyecekler. Ya da Allah'ın irşad yolunun gereğini yapacaklar. Allah'ın emirlerine itaat edecekler. Yasak ettiği fiilleri de işlemeyecekler. Öyleyse dikkat edin. Allah ve oğlunuz bir tarafta, şeytan ve nefsiniz ikinci tarafta. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah ile olan dizaynı yerli yerine oturtmaya çalışın. Öyleyse böyle bir dizaynı bir insan yerine oturttuğu zaman, yani Allah'ın yolunda olduğu zaman ne olur? Şeytanın yolunda olduğu zaman ne olur? Seçtiği yol itibariyle konunun sonucuna hemen arkasına gidilmiş. Fakat istemseke bin ürmetil muska lertisamen yaha buyuruyor Allah-u Teala. Kim tağutu inkar eder de şeytan ve onun avaneti olan insan ve cin şeytanlara tağuta aldırmaz, onun dediklerini yapmaz, Allah'ın dediklerini yaparsa o Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba sımsıkı yapışır diyor Allah-u Teala. Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulp söz konusu. İşte bu kulp mürşittir. İnsanları Allah'a ulaştıracak olan, yapıştıkları zaman mutlaka Allah'a götürecek olan sağlam kulp. Kainattaki en sağlam kulp, Allah ile olan ilişkiyi kurmuş olan, başka insanları Allah'a ulaştırmakla Allah tarafından vazifeli kılmış olan bir insan. Mürşit. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve bu olayın tahakkukunda Allah-u Teala bir işaret de veriyor. Allah'ı Semî'ün Alîm diyerek ayet-i kerimeyi bitiriyor. Allah işitir ve bilir. Ne demek istiyor Allah Teala? Bütün bu işlemler, bir kişinin mürşidine ulaşabilmesi, tağutu devre dışı bırakabilmesi, hepsi bir şarta bağlı. O şart Allah ile kulun ilişkisinin standartlarını tayin ediyor. O diye dikkatle bakın. Kalbinizde ne yeşerirse, hangi talebiniz varsa Allah o talebi işitir ve bilir. İşte böyle bir rızanın söz konusu. İşitir ve bilirse ne olur? Derhal rayını fazla tecelliye başlar. Derhal kulaklarınızdaki bakrayı kaldırır, kalbinizdeki ikindeti alır, yerine ihbat koyar ve derhal irşat makamıyla aranızda bulunan hicabı ve süratı perdeyi kalbinizden alır, açığa çıkartır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bütün bunlar Allah'ın kalbinizdekini görüp de başlayacağı hususlar olduğu için Allah Teala burada açık bir şekilde bir işaret veriyor hepimize. Allah işitir ve bilir. Yani bundan sonra gelecek olan açıklamalarım diyor Allah Teala bu fiile bağlıdır. Allah'ın işitmesi ve bilmesi fiiline. İşiten ve bilen Allah Teala o kişinin kalbindeki ekinleti alıp kulaklarındaki vakayı alıp irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mesureyi alıp o kişiyi amenü hale getiriyor. Kimdir amenü olan kişi? Kulaklarındaki vakra alınmış, kalbindeki ekinlet alınmış ve irşat makamıyla arasında bir engel olan hicab-ı mesuresi alınmış olan bir kişidir. Böyle bir şey de sadece bir tek şartla oluşabilir. Allah'ın o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini işitmesiyle ve görmesiyle. Görüyorsunuz ki Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesi irşat yoluyla gay yolunu kesin şekilde birbirinden ayırıyor. Sonuçlarına gelince bir sonraki ayet-i kerimede veriliyor. Bakara 257. Allah Teala buyuruyor Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nure çıkarır buyuruyor Allah Teala. Onların kalplerine Allah'ın nurları gelip yerleşir. İman kirmesinin etrafında yerleşen bu nurlar adım adım o kişinin nefsinin kalbindeki karanlıkları dışarı atmış olur. Bir insanın nefsinin kalbinin etrafında ne kadar nur birikirse, nefsinin kalbinde iman kelimesinin etrafında o kadar karanlık dışarı atılmış demektir. Çünkü bu hasletler ulaştıkları yerde yerlerini hiçbir zaman terk etmezler, terk edemezler. Çünkü iman kelimesi kalbin içine yazılmıştır ve kalbe yüz sımsıkı yapışmış bir çekim gücünü ifade eder. Kalpten iman kelimesi silinmedikçe zikirle Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın faz isimli kesimi iman kelimesinin çekim gücüne mukabil olarak yaratılmıştır. Birisi negatif, birisi pozitif çekim gücünün sahibi olduğu için İman kelimesi bütün fazılları kendisine çeker ve etrafında toplar. Biliyorsunuz her bir kadısı iki kutup vardır. Güney kutup ve kuzey kutup. Birisi pozitiftir, birisi negatiftir. Bu iki kutup birbirini çeker. Aynı kutuplarsa birbirini iter. Öyleyse bir dizaynı görüyoruz. İnsanın nefsinin kalbinde nurlar birikmeye başlıyor. İşte bir insanın kalbindeki nurların birikmeye başlaması olayı o kişinin nefs etkisine başlamasıdır. Yani nefsinin kalbinde şeytanın hakimiyet alanlarının adım adım azalmasıdır. Nefsin kalbinde nurlar biriktikçe ruhumuzun özellikleri yani ruhumuzun hazretleri

bundan ayrılır ve Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk o kişiyi Allah'ın güzelliklerine ulaştıracaktır. Ve neticede de Allah'ın zatına, o kişinin ruhunu ulaştıracaktır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bunlar, bu ayette ifade edilen Allah velilezine amelu, Allah amel olanların Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların nefslerinin kalbini zulmetten nura ulaştırır buyuruyor. Devamı tabuta ait. Diyor ki Allah Teala vellezine keferu evliya bimit tabute. Kim de kafir ise o tagutun dostudur. Onlar tagutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da nurdan zulmete götürülürler diyor Allah-u Teala. Onların kalpleri nurlanmışken tekrar zulmete girer. Bir insan nefsinin kalbine Allah'ın nurları girip yerleşmedikçe Allah'ın evliyası, Allah'ın dostu olamaz. Allah kime dost olmuşsa şunu bilin ki o kişi ondan evvel Allah'a dost olmuştur. Önce biz insanlar Allah'tan razı oluruz. Ondan sonra Allah bizden razı olur. Öyleyse bu rıza meselesi son derece net bir olay gösteriyor. Allah-u Teala'nın indinde insanlar var. Bunlar Allah'ın yolunda hedeflenmişler. Ruhları Allah'a doğru yola çıkar. Nefsin her %7 aydınlanmasında kullarla Allah arasında dengeli bir yaklaşım söz konusudur. Bu bir tek standartla söz konusudur. Tagut'un devre dışı bırakılması. Oysa tagut kavramı Kur'an-ı Kerim'de açık bir hüküm ifade ediyor. İnsanlığın düşmanı olan iblis ve iblisin vücuda getirdiği bir kötülük dünyası, bir karanlık dünya, iblisin tek istediği şey herkesin birbiriyle kavgalı olması, herkesin herkese kötülük yapar hale gelmesi, herkesin başkalarının sadece mutsuzluğunu istemesi, bu istikamette çalışması neticede mi kendisinin de mutsuz olması. Sevgili izleyenlerim, sadece iki türlü toplum vardır. Bir, bütün insanların yani insanların büyük kısmının birbirine düşman olduğu, herkesin başkasının kötülüğü için çalıştığı ya da başka bir ifadeyle sadece kendi menfaati için çalıştığı, ki ikisi aynı şeydir, bir dünya nizamı. Ne zaman kendiniz için varsanız başkaları için yoksunuz. Ne zaman kendiniz için varsanız şeytan sizinle beraberdir. Ne zaman başkaları için yaşarsanız Allah sizinle beraberdir. İşte iki tür davranış biçiminin bilançosu bu standartlarda ortaya çıkıyor. Başkaları için yaşamaya başladığınızda ya da başkaları için yaşadığınız her olayda kendi menfaatlerinize değil, başkasının menfaatlerinizi kullanarak yaşadığınız her olayda ruhunuz ve Allah beraberdir. Ve siz mutlu bir insansınız. Çünkü işlediğiniz şey mutlaka hayırdır. Başkalarına yardım için varsınız. Başkalarına hizmet için varsınız. O zaman Allah, ruh ve hayır ard arda gelir. Bunun ise sonucu mutluluktur. Böylece Allah ruh ve hayır işleminin vücuda getirdiği üçlü, üçgen, mutluluğun
gerçekleşmesi.

ile bir kare halini alır. Eğer ise sabitin olmadığı bir istikamette Allah ile berabersiniz. Başkaları için yaşadığınız sürece, kendiniz için geçemediğiniz sürece. Öyleyse aksi de var etme, elbette kendiniz için yaşadığınız zaman ne olur? Kendiniz için yaşadığınız zaman nefsiniz ve şeytan işbirliği halindedir. Başkalarını kendinize menfaat emretmek için kullanıyorsunuz. Başkalarının aleyhine, onların zararına ama kendi faydanıza gayretler sarf ediyorsunuz. O zaman mutlu bir insan olmanız mümkün değildir. Çünkü burada evvela siz başkalarının aleyhine, onların zararına bir faaliyetle kendiniz için çalışıyorsanız, kendinize menfaat sağlıyorsunuz, orada şeytan vardır. Bir, orada nefsiniz vardır. İki, ve başarabilirseniz bunu, işlediğiniz şeyin adı hayır değildir. İşlediğiniz fiilin adı şerdir. Öyleyse yeniden bir üçgen oluştu. Şeytan, nefsiniz ve işlediğiniz işlem şer. Bunun sonucuna giderseniz, bunun sonucu mutsuzluktur. Kare mutsuzlukla oluşur. Öyleyse insan hayatı devamlı bir takım karelerin oluşmasıyla takip ediyor. Ya Allah ruhunuz hayır ve mutluluk karesi ya da şeytan nefsiniz şer ve mutsuzluk karesi. Bu kareleri gözünüzün önüne getirin de sözlerimi unutmayasınız diye getirip de sözlerimi unutmayasınız diye söylüyorum. Kafanızda ve gözünüzün önünde bir kare şekillensin. Birinci karenin birinci kenarı Allah, ikinci kenarı ruhunuz, üçüncü kenarı işlediğiniz hayır, dördüncü kenarı da mutluluk. Aksi söz konusuysa siz başkalarının aleyhine kendinize menfaat temin ediyorsanız, kısacası kendiniz için yaşıyorsanız, o zaman da mutlaka şeytan devrededir. Nefsiniz devrededir. Birinci kenar şeytan, ikinci kenar nefsimiz, üçüncü kenar işlediğiniz şer, dördüncü kenar mutsuzluk. Öyleyse ikisi de kare. Hayatınızın her saniyesi bu karelerden oluşuyor. Ya hayır işlersiniz, derecat kazanırsınız, mutluluk karesinde yaşarsınız. Ya da şer işlersiniz, derecat kaybedersiniz, mutsuzluk karesinde yaşarsınız. Hedefi başkası değil, siz tayin ediyorsunuz. Öyleyse dizaynı ona göre yaşamalısınız. Allah'ın size verdiği her şeyi kendi menfaatinizi sağlamak üzere kullanıyorsunuz ve başkalarını aldatıyorsunuz standardı söz konusuysa, o zaman siz her zaman mutsuz olmaya mecbursunuz. Hiçbir standart sizi mutlu kılamaz. Zannedersiniz ki biz para kazanırız, kazandığımız parayla mutlu oluruz. Hayır. O parayı kazanırken mutlu değilsiniz. Harcarken de mutlu olamazsınız. Allah Teala size paranın sağlayabileceği mutluluk denettiğiniz şeyi oluşturmaz. Evvela mutluluğun ne olduğuna bakalım. Mutluluk bir zevk değildir. Zevklerin bütünleşmesi halidir. Huzursuzluğa ve sıkıntıya yer vermeyen bir dünya hayatı. Devamlı bir vesile. Kimdir mutlu insan? İç dünyasında mutlu olan insan. Kimdir mutlu olan insan? Dış dünyasında mutlu olan insan. Kimdir mutlu insan? Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu olan insan. Öyleyse üç vasıf: iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Böyle bir mutluluk var, size mutlu musunuz? Eğer bu mutluluk dediğiniz şey bir gelip bir gidiyorsa, sadece bazı zamanlar mutluysanız, hayır. Bu Kur'an-ı Kerim'deki mutluluk tabirinin içine girmiyor.
Bunlar geçici zevkler. Herkes huzursuzluğun içinde de zevki yaşayabilir. Ama o insan mutlu bir insan değildir. Mutluluk, olayların tesirinin üzerinizden tamamen silindiği devreye ait olan bir metinidir. Allah-u Teala size şunu ispat eder. Olaylar önemli değildir. Önemli olan olayların üzerinizde bıraktığı tesirdir. İşte Allah-u Teala Kur'an yaşantısıyla, Kur'an yaşantısının adı tasavvuftur. Tasavvufla size bir büyük gerçeği anlatmaya çalışır. Olaylar önemli değildir. Önemli olan olayların sizin üzerinizde bıraktığı tesirdir. Ne demek istiyorum? Üç ayrı tip adam düşünün. Gecenin saat 3'ünde köprünün altında birisi bekliyor elindeki silahla. Oradan geçenlerden, o sırada yalnız başına geçen insanlardan birine tabancasını çekip ağzını çıkıyor karşısına. Adamın kalbine iniyor, ölüyor. Başka bir insanın karşısına çıkıyor. O insan da dehşetli korkuyor. Üçüncü bir kişinin karşısına çıkıyor. Onun umurunda değil. Diyor ki tamam. Demek ki benim kaderim buymuş. Eğer beni öldürmeyi düşünüyorsan buyur. Ama param yok. Korkulacak bir şeyim de yok. Dikkat edin. Aynı saatte, aynı yerde ayrı ayrı üç kişi. Birinci gece, ikinci gece, üçüncü gece. Üçüncüsü korkmuyor. Param yok demesi, o kişinin kendisini müdafaası sözünde söylenmiş bir söz değil. Bunun arkasında çok şeyler var. Yani senin beni öldürmen beni hiç alakadar etmiyor diyor. Size böyle bir vaka anlatmıştım. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu vardı. Çok oğlu vardı da konumuzla alakalı iki oğlundan bahsetmek istiyorum. Birisinde de Habil, bir çoban. Diğerinde de Kabil, bir çiftçi. Ne demek istiyorum? Adem Aleyhisselam zamanında insanlar koyun besliyorlardı. Onun yünlerini kırpıyorlardı. İplik yapıp üzerlerine elbise giyiyorlardı. O zaman insanların hayatının maymunlardan geldiği, insanların mağara devrini yaşadığı, başlangıçta mağara devrini yaşadığı masallarına arkanızı dinlersiniz Allah'ın hakikatlerini gördükten sonra. Gerçekten mağara devirleri olmuş mudur? Elbette olmuştur. Ne zaman olmuştur? Bütün insanlığın birbirine karşı açtığı atom savaşlarından sonra. Geriye kalanlar radyasyona uğramış, beyin hücreleri zedelenmiş insanlar olarak ne konuşabiliyorlardı ne de insan gibi davranabiliyorlardı. Gerçekten hayvanlar gibi yaşayan bir mağara devri insanı her atom savaşından sonra oluşmuştur. Kainatta hangi gezegen ne kadar çok atom savaşı yapmışsa o kadar teknikte geridir. Her atom savaşı sıfırdan başlamayı gerektirir. Onun için öyle gezegenler vardır ki oradaki insanlar bizim gezegenimizden, dünyada verilen bu gezegenden çok daha teknik seviye itibariyle üstündürler. Yaklaşık zaman parçaları içinde Allah-u Teala insanlara aynı şeyleri ilham eder. Ve insanlar teknikte adım adım yürürler. Şimdi başka gezegenlerden bizim gezegenimize insanlar gelebiliyorlarsa, sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahipleriyse, onların arkasında onların gezegenindeki atom savaşları sayısının ya da son atom savaşından bugüne gelişe kadar geçen sürenin bizimkinden çok daha fazla olması yatıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda insanlar var. Bu insanlar yaşıyorlar. Ve savaştan sonra yaşayan bu insanlar o savaşta atom bombasının tesirine maruz kalmışlarsa radyasyon onların bütün hücrelerini zedelediği için onlar düşünemeyen
konuşamayan ve her şeyi unutmuş olan zavallı insanlar oluyorlar. Geçen devirler yavaş yavaş asla dönüşü temin ediyor. İnsanlar şuurlarına tekrar kavuşuyorlar. İnsan olmanın şerefini yaşamaya başlıyorlar. Öyleyse Habil ile Kabil'den bahsediyorduk. İkisi de Allah'a hediye veriyor. Birisi bir koç kurban ediyor. Birisi de getirdiği buğdayları Allah Teala'ya hediye ediyor. Allah Teala koçu kabul ediyor, buğdayları kabul etmiyor. Bunun üzerine Kabil, kabul edilmeyen kardeşine fena halde sinirleniyor ve onu öldürmek istediğini açık açık söylüyor. O da diyor ki, tamam, beni öldürmek istiyorsan buyur. Benim de sana karşı koyacağımı, benim de seni öldürmek istediğimi düşünüyorsan bunda yanılıyorsun. Ben hamdolsun ki Rabbimi gördüm, Rabbimi bilirim. O bana kimseye zarar vermemeyi öğretti. Öyleyse ben hazırım diyor. Kabil affedersiniz. Kardeşi Habil'i öldürerek insanlık tarihindeki ilk cinayeti işliyor. Arkasında sadece bu mu vardı? Ya da böyle bir olayın Allah katındaki hikmeti neydi? Hikmeti Kabil'in Allah'ın kanunlarına ters hareket etmesiydi. Düşünün ki sadece bir tek anne baba var ve kardeşler evlenmek mecburiyetinde. Neslin devamı için başka bir alternatif yok. Kardeşler evlenecekler. İnsanlığın ilk oluşması bu standartlarda. Allah-u Teala böyle bir evliliği hudutlu kılmak üzere bir çözüm getiriyor. Her doğan kardeş ikiz olarak doğuyor. Bir kız, bir erkek. Böylece Allah-u Teala daha yakın bir standart içinde, kardeşliğin içinde daha ötede bir kardeşlik vücuda getirmiş oluyor. Acaba anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Herkes birbirinin kardeşi ama ikizler daha çok kardeş. Sanki onlar kardeş de ötekiler daha az kardeş olduğu için kardeşin dışındaymış gibi bir evlenme sistemi getiriyor Allah-u Teala. Hiç kimse kendi ikiziyle evlenemez diyor. Herkes başka bir kardeşinin, başka bir ikizin kendi cinsinin dışındaki olan kesimini evlenir. Yani ikizlerden bir erkek, diğer ikizlerden bir kız var. İkinci ikizdeki erkek de birinci ikizin kız kardeşiyle evlenebilir. Habil, Allah-u Teala tarafından konulan bu kaydının bütünüyle tatbikatçısı, Kabil'in kardeşiyle evlenecek. Hazır. Kabil'le doğan kızla yani. Ama Kabil diyor, ben diyor onunla evleneceğim. Allah'ın emrine, açık emrine Kabil, insan olan kişinin, şeytanın ve nefsinin ona verdiği negatif etkilerle Allah'ın emrine karşı çıkıyor. Allah diyor ki, Allah asileri sevmez. Düşünün, Allah Teala emir vermiş bütün insanlara, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaksınız. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o kişi mürşidine ulaşmayan kişi oluyor. Mürşide ulaşmayı reddeden kişi oluyor. İşte Allah-u Teala onlara asi diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, kim mürşidine ulaşmazsa, onlar için Allah-u Teala'nın kullandığı ifade o. Asi. Bunu Allah-u Teala Araf suresinin 186. ayet-i kerimesinde söylüyor. Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediği dalalete kalır. Allah onları, o dalalete kalanları, mürşitlerine ulaşmayı dilemeyenleri asilikleri içinde, isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor.
İşte ilk isyan Kabil'le başlamış ve Kabil kardeşini öldürdükten sonra da aynı iddiasını sürdürmüştür. Öyleyse ondan sonraki hayatı bir ızdırap olan Kabil'in yaşantısı, Kabil'in ise ölümüne hatırlanan bir olgu var. Birisi Allah'ın ve Ruh'un istikametini hareket etmiş, daha evvel yüzlerce defa ölümü yaşayan Kabil ölmekten hiç korkmamış. Korkmamış çünkü bir defa sayı mekanı yaşarsanız ölüm korkusunun sizden tamamen gittiğini görürsünüz. Çünkü ölümü yaşamış olacaksınız. Siz nefsinizin vücudunuzdan ayrıldığını ve vücudunuzun üzerinde ona baktığınızı, vücudunuza baktığınızı göreceksiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda herkes için geçerli olan bir sonuç var. Allah'ın güzelliklerini öyle yaşamak. Kim tayyi mekanı yaşarsa ne olur? Tayyi mekanı yaşayan insan, o kişinin nefsi vücudundan ayrılmıştır. Ve görür ki aşağıda seccade üzerinde oturan kendi fizik vücududur. Ama aklı fizik vücuduna değil, nefsine kumanda etmektedir. Öldüğünüz zaman da aynı şeyi yaşayacaksınız. Bir tek küçücük farklılık var. Zaten sizin dışınızda olan fizik vücudunuz uykuda değil, ölmüş olacak. Yoksa göreceksiniz ki hayat devam ediyor. Ölümden sonra da hayatın devam ettiğini göreceksiniz. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan işte bu hedefe ulaşmaktır. Ne zaman bir insan tayyi mekanı bir defa yaşarsa o zaman ondan ölüm korkusu gider. Çünkü o ondan itibaren her tayyi mekanında bir defa da ölmüştür. Çünkü fizik vücudunun dışındadır. Düşünce sistemiyle birlikte ve muhteşem şeyler yaşar. Sevgili izleyiciler, şunlar etrafındaki duvarlar. O duvarların size geçerli olmadığı bir hayat düşünebiliyor musunuz? Ne zaman tayyi mekanı gerçekleştirirseniz bu duvarların içinden geçtiğinizi göreceksiniz. Çatı, duvarlar, her şey sizin için sadece bir görüntüdür. İşte fizik vücudum bu bardağı aldı ve içindekini içti. Sonra o bir fizik madde. Benim de fizik vücudum. Bu alemin standartlarında ben o bardağı tutabiliyorum. Ama burada nefs olarak bulunsaydım bu bardağı tutamazdım. Elim bardağın içinden geçip öbür taraftan ayrılırdı. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım bu bardağı tutmam mümkün değildi. Çünkü bizim nefsimiz berzah alemine ait olan bir varlıktır. Fizik vücudumuz bu zahiri aleme ait olan bir varlıktır. İkisi arasında bir madde ilişkisini kurmak söz konusu değildir, mümkün değildir. Öyleyse Kabil'in kendisine olan saldırısından falan hiçbir zaman korkmadı. Dedi ki tamam, öldürmeyi düşünüyorsan hay hay, ben ki defalarca ölmüşüm, bir defa da sen öldürürsün. Yani bir tayyi mekan olayını bir defa daha yaşamış olacaktı sadece Kabil ve yaşadı. Böylece Allah ile olan ilişkide bir insanın nasıl bir mutluluğu nereye kadar götürebildiğini görüyoruz. Öbür taraftan şeytanın, insan ve cin şeytanlar dediği Allah-u Teala'nın tağutun tesiri altında olan insanların nereye kadar ulaşabildiğini görüyoruz. Cinayete kadar ulaşıyor insanlar. Öyleyse tağutla olan insanın ilişkisine dikkat edin. Sadece şunu bileceksiniz. Tağut kimdir? İster insan şeytanı olsun, ister cin şeytanı olsun. Bu onların mahiyet değiştirmesini gerektirmez. İnsan gene insan olarak kalır. O insanlara dikkat edin. Nerede size Allah neyi emretmişse, onun aksini bir insan size yaptırmaya çalışıyorsa, o tağuttur. Nerede Allah Teala bir şeyi yasaklamışsa,
bir insan size onun aksini yaptırmaya çalışıyorsa o tağuttur. Onlar Allah'a inanmazlar. Onlar Allah'a inanıyorlarsa şeytanın tesiri altından çıkamayanlardır. Öyle insanlar var ki hayatlarını büyü yaparak geçiriyorlar. Öyle insanlar var ki hayatlarını hüddam yaparak geçiriyorlar. Yani birincide büyüde bir takım duaların negatif dalga boylarıyla sizi sonsuz bir huzursuzluğun içine atan insanlar var. Bunlar büyücüler. İkinci grupta ki aynı grup iki işlemi birden genellikle yapar. Cinleri üzerinize saldırtır. Bunlar da hüddamla meşgul olanlar. Hüddam hizmet kelimesinden geliyor. Cinleri hizmetine alanlar, emirlerine alanlar ve cinlerin rızası hilafına onları zorla şeytanın yolunda kullanan insanlar. Öyleyse burada büyü olayına ve hüddam olayına baktığımız zaman Allah'ın emirlerinin tamamen paralize edildiğini görüyoruz. Bir büyücü hiçbir zaman namaz kılmaz, oruç tutmaz. Allah'ın emirleri onun için bir hiçtir. Umurunda bile değildir. Hatırlıyorum, zannediyorum 100 yıl mecmuasındaydı. Soyadı Kiraz olan bir büyücü ile röportaj yapılıyor. Soruyor muhabir. Diyor ki siz para karşılığında size teklif edilse bir insanı öldürür müsünüz? Cevap evet diyor, öldürürüm. Allah'ın verdiği bir hayatı almaktan huzursuzluk duymaz mısınız? Ve bunun insanlık haysiyetine aykırı olduğunu düşünmez misiniz? Sizin iyilik ve kötülük kavramlarınız beni hiç alakadar etmiyor diyor. Soyadı Kiraz olan Muzar. Ve diyor ki o kişi bana gidip de aramı verip de başka birini öldür dediği zaman ben diyor onu öldürürüm. Büyüyle o adamı öldürürüm diyor. Sevgili izleyiciler, düşünebiliyor musunuz? Para karşılığı bir insanın hayatına kıyabilecek olan insanlar yaşıyor aramızda. İşte Kabil tipi insan bunlar. Bir de Allah'ın dostları var. Kabil tipi insan. Öyleyse insanlar mutlu olabilirler mi? Elbette olabilirler. Dikkat edin. Bunun ilacı, ölçüsü kendiniz için yaşamamaktır. Ne zaman hayatınızı başkalarına vakfedebilirseniz, Allah'ın size verdiği her şeyi, zamanınızı, aklınızı, paranızı, her şeyinizi başkalarının mutluluğu için harcamaya başlarsanız, o zaman ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. O zaman mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Sonsuz bir mutluluğun içinizi doldurduğunu göreceksiniz. Daimi zikrin sahibi değilsiniz. Onların yaşadığı mutluluğu yaşayamayız diye düşünmeyin. Daimi zikrin sahipleri neden mutludurlar? Çünkü nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Onlar başkaları için yaşamayı öğrenmişlerdir. Menfaatlerini sıfırlamışlardır. Onlar için söz konusu olan şey başkalarına mutluluk vermek için yaşamlarını devam ettirebilmektir. Her zaman başkaları onların hayatında önde gelir. Uykularını feda ederler, rahatlarını feda ederler. Her şeylerini o Allah'ın başka insanlara hizmet için yarattığı vakasına varan insanlar, bu hedefe ulaşan insanlar, onlar bunu gerçekleştirebilirler. Onlar evliyaullah'tır. Allah'ın dostlarıdır. İşte Allah-u Teala bu noktada tağutla evliyaullah'ı kesin bir standartta birbirinden ayırıyor. Tağut, insan ve cin şeytanlar ve onlara tabi olanlar. Allah'ın evliyası da
Allah'ın dostları. Zaten veli kelimesi dost demek, evliyaullah ise Allah'ın dostları demektir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Şimdi bu dizaynın oluşmasında iki nevi insan var. Kendi menfaatleri için yaşayan, başka insanları sömürmek için yaşayan, onların elindeki her şeyi kendi kör menfaatleri için onların ellerinden almaya çalışan ve sadece kendi menfaatleri için yaşayan bir insan düşünün. Ne uğruna yapıyor bunu? Parayı kazanmak için. Ne zannediyor? O kazandığı parayla mutlu olabileceğini zannediyor. Nefsi itibar istiyor. Nefsi başkalarından üstün olduğunun başkaları tarafından kabul edilmesini istiyor. Nefsi başkalarının küçülmesini, kendisinin üstün olmasını, büyük olmasını istiyor. İnsan-ı kamil Allah'ın nefsindeki afetleri temizlemesiyle bunları yenebilen insanın adıdır. Kemale ermiş demek. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanlar yaşıyor. Mutsuz insanlar ve mutlu insanlar. Ne yazık ki mutluluk meselesi kolay kazanılan bir işlem değildir. Daimi zikre ulaşmadıkça Allah'ın o sonsuz mutluluğunun ne olduğunu yaşayabilirsiniz ama onların yaşadığı ölçüde yaşayamazsınız. Bununsa yolu eğer daimi zikirde değilseniz kendinizden vazgeçmektir. Ne zaman başkalarına bir hizmet için, başka bir insanı mutlu etmek için yaşamaya başlarsanız, onu düşünmeye başladığınızdan itibaren siz Allah ile berabersiniz. Demin size iki tane kare çizmiştim. Birinci karede Allah, ruhunuz, kazandığınız dereceler olan hayır ve sonunda da mutluluk oluşmuştu. Ama bütün mutsuz insanlarda ters bir kare oluşur. Şeytan, nefsiniz, işlediğiniz şer ve arkasından mutsuzluk müessesesi. Şimdi şu absisle ordinat eksenlerini bir değerlendirelim. Şu nokta sıfır noktasıdır. Bu noktanın üstü sıfırın üzeridir. Bu noktanın altı sıfırın altıdır. Negatif değerler buradan itibaren aşağıda sıralanır. Ne demek istiyorum? Şeytan negatif sahanın sahibidir. Allah-u Teala da pozitif sahada tesir sahasının sahibidir. Aslında Allah-u Teala negatif sahanın da pozitif sahanın da hakimidir. Ama negatif sahayı o yaşadığı sürece şeytana bırakmıştır. Şeytanı da yaratan Allah'tır, unutmayın sevgili izleyenler. Ve şeytan bir gün sizin gazoz ağacınız olabilir. Onu tekmelediğiniz her an elinizde esir olan bir varlık olabilir. Ne zaman ona yaşama şansı vermezseniz sizin de olan hayatınızda ne yaparsanız eğer Allah'ın bütün dediklerini yerine getirirseniz şeytanın bu konudaki her söylediğinde şeytanın mağlup olduğunu yaşarsınız. Üzüntüsünden çatlar. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirini işlememeyi başarırsanız gene şeytanın elinizde oyuncak olduğunu görürsünüz. O tekliflerine hep sürdürür. Negatif teklifleri Allah'ın emirlerine uymamanız istikametindedir. Gene negatif teklifleri Allah'ın yasaklarını mutlaka yasak olmasına rağmen işlemeniz istikametindedir. Daimi zikre ulaştığınız zaman gayret sarf etmenize gerek yok. Zaten iş dünyanızda ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın bütün güzelliklerinin sahibidir. Nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Yani ruhunuz da hayrı istiyor, nefsiniz de hayrı istiyor. O zaman içinizden hiçbir şey şeytanın negatif taleplerine evet cevabı vermez. Öyle bir arzu içinizden gelmez. Talep gelmez, gelmesi mümkün değildir.
O zaman ne yapacaksınız? Allah-u Teala ne emir vermişse hepsini yapmanın